0: Hadi.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi.
2: Hadi.
0: Tamam. Sakin. Sakin. Dikkat edin. Tamam. Dikkatli olun. Hadi. Hadi. Sakin. Sakin. Evet, sakin. Sakin olun.
3: İyi, tamam. Otur. Otur. Kaptan Leo,
4: ilk yolcular uçakta.
5: Harika gidiyorsunuz.
0: Evet!
5: Tamam mı?
0: Evet!
5: Yakıt bitmek üzere. İrtifa kaybediyorum.
1: Kalabalık oldu.

0: Katun.
1: Anne!
2: Yaralı mısın? Yaralı mısın? Yatırım.
1: Olamaz. Olamaz. Ne oldu?
3: Korkma. Nefes alıyor.
4: Sen yapabilirsin. Tut. Başının Hayır. altına koy, tamam mı?
1: Hayır.
3: Tamam mı? Oturun. İyi misiniz?
0: Daha kötü olabilirdi. Gitti. Gitti. Gitti.
5: Hepsi bu mu peki?
0: Oğlunun yanına dön.
5: Aslında benim oğlum değil o. Komşumuzun oğlu. Ama depremde annesi öldü. Ben de ne yapacağımı bilemedim.

0: Kaçtı.
1: Hadi.
0: Yavaş.
1: Tut hadi.
0: Yavaş olun. Geri çekil. Geri çekil. Yavaşça. Yavaşça. Geri çekilin. Biraz daha. Hadi. Biraz daha.
2: Fırtınaya doğru gidiyorlar.
3: Daha hızlı olabilir misiniz?
0: Kaptan, son bir nakil yapacağız.
1: Onlarla git.
0: Hayır, sizi burada bırakamam.
1: Git dedim sana.
0: Tamam. Gidin, lütfen gidin. Tatlım, bekle. Bekle.
1: Tamam, Sandra bin hadi. Hadi, hadi bin.
0: Sıkı tutunun, sıkıca tutunun.
1: Oh, my God.

0: Hadi devam edin.
1: Lütfen sakin olun. Geçti artık.
2: Kemerinizi bağlayın.
3: Ey Rita. Burada. İşte Rita.
2: Gerçekten
3: iyisin.
2: Harika.
3: Çok
2: şeref aldım senin için.
3: Tanrım yaşıyorsun.
2: Evet.

sepet koptu. Şunu al. Hadi. Sıkı bağla. Birlikte gideceğiz.

0: Alçalt, Alçalt'ın. Hadi.
1: Alçalt.
0: Alçalt. O kim? Baba?
1: Hadi stajyer, hadi.
0: Alçalt, Alçalt.

0: Alex, teşekkür ederim.
1: Kaptan uçakta mı?
2: Hadi bakalım, yavaşça yavaşça.
1: Müthişsin baba.
2: Operasyon temiz miydi?
1: Neredeyse.
0: Andrew.
3: Merak etme iyiyim.

0: Annem diğer uçakta demiştin. Hareket etmemen gerekir. Yardım etmeye çalışıyorum. İzin ver de yarana bakayım. Hadi kalk.
1: Sorun yok. Git. Teşekkürler.
2: Kaptan, söylemek isterim. O adada yaşananlar berbattı.
1: Biraz. Bir 7'nin kaptanı konuşuyor. Leo Fitzgerald. Mürettebat ve yolcular şu anda uçakta.
3: Leo, kontrolü devral.
1: Yardımcı pilot McCoy uçağı uçuracak.
3: Tamam. 117 size en yakın alana indirmeyi planlıyorduk ama fırtına uyarısı aldık. Çok yaklaştı. Çok alçak irtifada bir fırtına var ve rüzgar çok şiddetli. Diğer alana gidebilir misiniz?
4: Yakıtımız çok azaldı. İkinci motor yandı. O fırtınadan geçemeyiz. En yakın havaalanına ineceğiz. Pisti hazırlayın. Sandra, bizi yalnız bırak. Çık hadi!

0: yapamam. Yapamam. Çok deneyim gerektiriyor. Bunun eğitimini almadım.
1: Ben de almadım. Sandra da almadı.
0: Evet. Ama korkuyorum. Uçakta çok sayıda insan var. Düşünmemeye çalışıyorum ama elimde değil. Ne yazık ki böyle bir şey yapamam. Ellerim titriyor. Çok korkuyorum.
1: Ben de korkuyorum. Belki senden bile fazla. En azından kontrole yardım edebilirsin. Tek başıma yapamam. Burası son derece güvensiz. Diğer zor koşulları saymıyorum bile. Ekrana baksana, görmüyor musun? Durum neredeyse aynı. Hadi yap. Yapabilirsin. Pisti görene kadar alçal ve yerle temas etmeden hemen önce hızını düşür.
0: Uçak parçalanacak.
1: Tamam. Bunu indiğimiz zaman konuşacağız.
2: 117.
3: İniş için gereken izin verildi. Bol şans. Ah, şimdilik bu kadar.
4: Ricky, hemen içeri geç. Onları sakinleştirmeye bak. Ben diğer işlerle ilgileneceğim.
5: Tamam, tamam. Yolcuların dikkatine. Birazdan inişe geçeceğiz. Lütfen kemerlerinizi bağlayın. Aksi söylenene kadar yerinizde kalın.
6: Ne yapıyorsunuz? Onu bırakın. Lütfen, hayır, lütfen içeri geçin. Hadi.
4: Hanımefendi, oturun.
5: Ve tüm valizlerin sabit olduğundan emin olun. Beyler,
7: sakın
5: rica
7: korkma.
5: Ediyorum.
7: Korkuyu zihninden at.
5: Koltuklarınızı dik pozisyona getirin. Ve tüm valizlerin sabit olduğundan...
4: Neler oluyor?
0: Yaklaştık. Acil iniş için hazırlanın.
5: Sakin olun. Sakin olmanız gerek.
4: Bağırmayı kesin lütfen.
5: Acil çıkış sol tarafta. Ve üzerinde yazıyor. Sakin olun. Sakin olmanız gerekiyor.
4: Paniğe kapılma. Duydun mu? Sakin ol. İniş yaptığımızda ellerini bu şekilde koy, tamam mı?
5: Paniğe kapılmayın.
4: Tamam.
6: Tamam. Merak etmeyin.
5: Beni bırakma. Her şey yoluna
6: Elimi
5: girecek.
6: Bırakma.
5: Her şey yoluna girecek.
6: Sakin
5: Her
6: olun.
5: Şey yoluna girecek. Sakin olun. Lütfen sakin olmaya çalışın. Tüm valizler sabit olarak kalsın.
6: Tanrım lütfen yardım et.
5: Paniğe kapılmayın.
1: Destek ünitesi.
0: İniş pozisyonu 3.
1: Hız kontrolü.
0: Pozisyon 3.
1: Uçağı sabit tut. Kuleye sesleniyorum. Piste ambulans ve itfaiye aracı gönderin.

0: İrtifa kaybediyoruz.
1: Pisti göremiyorum.

Gezegenler için hazır olun. Tam temas edene kadar dokunma. Dayan, dayan. Dengede durmaya çalış. Dayan.

0: Yumuşak bir yeni sayılmazdı.
1: Evet, pek değildi.
0: Testi geçtin.
2: İndiniz mi? Söyleyin, indiniz mi? Yolcular ne durumda?
1: İndik.

0: Hazır mısınız?
1: Acele etmeyin.
0: Tamam.
1: Lütfen
0: hadi
1: sırayla.
0: Sıraya geçin.
1: Evet, sakin
0: korkmayın.
1: Olun.
0: Korkmayın. Sırayla hadi. Hadi sırayla.
1: Acele etmeyin. Evet, dikkatli olun.
0: Korkmayın.
1: Evet, şimdi sırayla.
0: Sırayla hadi.
1: Bekleyin.
0: Panik
1: bekleyin.
0: Yok.
1: Acele etmeyin.
0: Sakin olun.
1: Lütfen güvenli şekilde çıkın.
0: Paniğe gerek yok. Korkmayın lütfen. Çok yüksek değil.
2: Natasha, şunu sen tut. Tamam, işte. Al, işte bunu al. Endişelenme, tamam mı? Her şey yoluna girecek. İyi olacağız, merak etme.
3: Tamam, geçti artık. Lütfen sakin ol.
4: Annem uçakta mıydı?

0: Birlikte zaman geçirmekten söz etmek istersen, şimdi boş değil.
1: Alex. Lütfen biraz izin ver.

0: Pilot Johnston.
1: Burada.
0: Pilot Crocker.
2: Burada.
0: Pilot Shepard.
2: Burada.
0: Pilot Martin.
2: Burada.
0: Pilot Coleman.
3: Kesin geçiririm hadi ama.
0: Pilot Coleman. Pilot McCoy.
3: Burada.
0: Stajyer McCoy.
4: Burada.
0: Stajyer Fitzgerald.
5: Buradayım.
0: Halatlara. Stajyer Fitzgerald.
5: Bu çok utandırıcı.
0: Hadi tırmanın. Stajyer Fitzgerald hadi.
3: Stajyer McCoy. Az daha beni yakalıyordun.
6: Stajyer Fitzgerald çabuk ol.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

Ashab-ı Kehf veya Yedi Uyurlar. Yolunuz Mersin Tarsus'a düşerse ilk ziyaret edilecek yerlerden diyebiliriz. Bu yerin, daha doğrusu mağaranın öyküsü çok eskilere dayanıyor ve de tüm inanç ve kültürlerin ortak mirası olduğu için tüm dünyada konuşuluyor. Yedi Uyurlar hikayesi çok eski Hint metinlerine dayanmasına rağmen aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam dinlerine yansıyan örnekleri de ortak anlatılardan biri.

Kadim Öykü'nün ilk izlerine dünyanın en eski metinlerinden olan 200 bin beyitlik Hint destanı Mahabharata'da rastlanır. Destanın bir bölümünde 7 kişinin yanlarında bir köpekle yaşadıkları krallığa ve dünyaya yüz çevirip inzivaya çekilişi anlatılır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi de bu hikayeyi daha sade ve genel çerçeveyle aktaran bir anlatı gibi. Surede mağarada kalan gençlerin 309 yıl kaldıkları ifade edilse de bu konuda gerçekleri sadece Allah'ın bilebileceği belirtilir. Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatı Müslümanlar tarafından Ashab-ı Kehf olarak bilinir ve 7 uyurların mağarası olduğu düşünülen yerler kutsal ziyaret mekanları olarak görülür. İslam dünyasına göre 7 uyurların mağarasının dinler tarihinde önemli bir merkez olan Tarsus'ta olduğu düşünülüyor. Halk arasında ziyaret dağı olarak bilinen ve kutsal kabul edilen bir bölgede yer alan mağaraya 15-20 basamaklı bir merdivenle iniliyor ve mağaranın içinde 3 tünel bulunuyor.

0: Hababam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be Hafize ana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be Hafize ana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman Hafize ana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adil'e babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adil'e okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abiyi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde

0: direnaşit yaşamının en acı gününü yaşar turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo, başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınması ise 1970'lere damga vuran Ertem İlmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekken? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açadım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Ama da benim yavrularım. Ama çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
4: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
3: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
5: Konuşmuyorum hocam.
3: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
5: Ahmet hocam.
3: Numara kaç?
5: Bilmiyorum hocam.
3: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
5: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
3: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
5: Ne anlatayım?
3: Ne anlatsın?
5: Tarih.
3: Tarih.
5: Ne tarihi hocam?
3: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
5: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
3: Onu anlat.
5: Peki hocam, Fatih.
3: Fatih de kim?
5: Sultan.
3: Ne sultan eşek herif?
5: Hocam anlat dediniz.
3: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun
5: ha? Hocam estağfurullah.

0: sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur, yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
1: Pekala. Yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
2: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
1: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
2: Ben bilirim. Ben.
1: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be.
2: Sirke ne olur?
1: Sana limon ne olur?
2: Sirkesiz bir halta benzeme.
1: Limon. Allah'ım ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
3: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
0: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
2: Ayşe! Yavrum! Kızım öldün mü?
4: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
2: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
4: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
2: Ayşe'cim, Ayşe'cim.
4: Hastaneye kaldıralım.
2: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
0: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucuklarının masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
5: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz.

0: Onların elini öpeceksiniz, değil mi? Evet, size ne anlatayım acaba? Hı? Çiçekleri sever misiniz? Hı? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
1: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
0: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
1: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır. Kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize staz yapar. Ayşe, o günlerde Ayşe en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
2: Al işte gör.
3: Allah cezanızı vermiş. Burada mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
2: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
3: Senin mi bu yoksa?
2: Evet, benim kızım.
3: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzın ağzını da bunu peydahladın işte.
4: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
3: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
2: Sana el öptürmeye getirdim.
3: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
4: Var ya, anası izliyor.
1: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
5: Kusura bakma, sormadım. Bir şey yer miydin?
3: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
1: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz.

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladiatör'den Ben-Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladiatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

Aydın'ın yönettiği 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 ayda sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyen korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün.
1: Çok kadın var.
2: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam. Düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun. Bırak diyorum. Bırak beni. Spartaküs
1: tamam,
2: nerede?
1: Tamam büyük anne, Spartaküs benim. Bizimle kal. Romalıları yenmek için herkese ihtiyaç var.
3: Dünya bunu duymuyor mu? Gazap rüzgarları esiyor. Deniz nasıl sakinleşsin?
4: 1999 yapımı Titus, Shakespeare'in en karanlık ve şiddet dolu tragedyalarından Titus Andronicus'un modern bir uyarlaması. Julie Taymor'ın yönettiği filmde Roma generali Titus'u Anthony Hopkins canlandırıyor.
3: Benim. Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. Dillerdeki acı tat midelerini yakmalı.

Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi

0: Kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, ayın ve güneşin gözdesi, Isis'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini saklandıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili izlenci izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen, mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Hanza Kanıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği

sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Celsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı ile dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiği ile de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akta gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yeraltına uzanan bir çukurken cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

işçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor. Batuhan Mumcu'nun kaleme aldığı Dijital Çağda Hakikati Aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piyanın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız? Dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı

Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nellie Larson tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Aferin arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
6: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bizeden herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sefa Beyciğim, nasılsınız? İyi misiniz? Sizi ilk kez ağırlıyoruz burada.
2: Vallahi
0: o yüzden Irmak'cığım izninle buraya da başlıyoruz.
1: lütfen.
2: İyiyim vallahi ya. Yoğun bir sezon geçti
0: evet.
2: Bizim açımızdan. Böyle birkaç tane turnemiz kaldı. Onun haricinde bizim için sezon bitti. Böyle bir dinlenme, daha çok evde vakit geçirme şeklinde devam ediyorum abi ben.
0: Harika.
1: Ama şimdi yeni bir şey daha var. Atakan Çelik'le birlikte sahneye çıkıyorsunuz.
2: Evet, Atakan'la böyle bir yapalım mı dedik. Böyle senelerdir düşündüğümüz bir şeydi. Biz zaten böyle hep şarkı, türkü böyle çok severiz. Ekipçe falan da çok söyleriz. Böyle bir şeye giriştik. Bakalım inşallah hayırlısı olur ya.
0: Son 2-3-4.
2: Evet.
0: Niye? Son 2-3-4 falan. Oradan mı?
2: Evet, oradan şey yaptık. Böyle. Ya, çok düşündük ismi. Hep böyle bizim aklımızda şeye çalışıyor böyle şaka maka. Yani abi dedik şaka yapmayalım. Böyle müzik terimiyle alakalı bir şey olsun. Yani son 2, 3, 4 diye böyle isim bulduk.
0: Ve sen bol şarkı söylüyorsun.
2: Hatta vallahi seviyorum şarkı
0: ya söylemeyi. Ben onu çektim. Yani içinde o şeyi mi çıkartıyorsun orada? Yani skeçler bir yere kadar tamam da ben de şu sahne şey şarkı söyleme şeyini de burada kendi özelimde yürüteyim bari dedim.
2: Vallahi hiç öyle bir kariyer planı gibi bir şey düşünmedik hiç yani. Ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi hani şeyde bile biz hani oyun bittiğinde de böyle ekipçe

0: toplanıp böyle beraber şarkılar, türküler falan söylerdik. Herhalde oradan yani hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor şarkı.
1: Evet, evet, çok da güzel söylüyorsun bu arada. Eyvallah, teşekkür ederim. Ata Demirer'den sonra bu oyuncuların içinde en güzel yine evet en güzel
0: çok teşekkür ederim. Biz. Sağ ol. Ya,
1: eğitim var mı bu konuda? Ben merak ediyorum. Hazır yakalamışken seni soracağım. Yok. Ya, tamamen kendin.
0: Evet. Kulak... Ya çok dinliyorum. Çok şarkı dinliyorum. Dinlediğim şarkılar herhalde kulağımda yer ediyor. Bir de bende böyle kötü bir huy var. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum falan çünkü. işte taklitçinin böyle tiridir o. O herhalde dediğim gibi yani çok dinlediğim için kulağımda bir yer etti. Ben de söylemeyi çok seviyorum şarkı yani.
1: Peki var mı kariyer planında öyle bir şey? İleride bir Ata Demirer gibi bir gazino mazino falan böyle.
0: İnşallah. İşte aslında Atakan'la yaptığımız şey biraz o. Benziyor. Yani benziyor. Hiç böyle hani planla falan çıkmış bir şey de değil açıkçası yani. Seviyoruz. Onun da zaten bir müzik kariyeri de var. Benim yok ama belki olur. İleride. Bakalım giriştik bir şeye ya. İnşallah hayırlısı olur.
2: Hayırlısı olsun. Kimin fikriydi peki?
0: Ya bu bizim BKM Mutfağı'nın aslında fikri. Yani onlar söylediler. Ya Safa sen tamam abi söylüyorsun iyi kötü bir şekilde. İşte Atakan söylüyor. Gelin beraber bir şey yapalım dediler. Biz de olur mu olur dedik. Beraber böyle yola çıktık yani.
2: Repertuarı kim seçti?
0: Repertuarı beraber seçtik Atakan'la ikimiz.
1: Sizin sevdiğiniz şarkılar mı? En çok dinlenen şarkılar mı?
0: Bizim sevdiğimiz şarkılar ya. Bizim böyle daha çok söylerken, dinlerken hoşumuza giden. İşte hepimizin aslında kulağına yer etmiş, kalbine belki yer etmiş şarkılar. İşte daha çok böyle 90'lar, 2000'ler falan orada gidiyoruz. Biraz daha eskiye belki Neşet Ertaş falan da var repertuarımızda. Onlar.
2: Taklitler var mı yine?
0: Taklit de var tabii ki.
2: Olmaz mı?
0: Tabii. Beni bulmuş Atakan bırakır mı taklitsiz?
1: Tekrar sana döneceğiz. Irmak'cığım evet sen de durmuyorsun. Yeni projem var.
3: Evet.
1: Evet anlatır mısın? Şimdi neler yapıyorsun? Yeni şarkı mı geliyor? Albüm mü geliyor?
3: Yeni şarkım geliyor. Onun dışında işte konserlerimiz, güzel programlarımız
1: biraz
3: devam ediyor.
1: Biraz önce anlattın ama bu enkaz nedir şimdi? Enkaz.
3: Şimdi enkaz.
1: Mesajı mı ne?
3: Sinan Ceceli Orkestrası ile birlikte yaptığımız akustik bir şarkı aslında. Böyle bir single gibi değil. Yazın hareketli bir şarkı çıkacak. Tamam. Böyle o gelmeden hafif bir teaser. Ara sıcak gibi. Aynen bir teaser gibi önden dinleyicilerle paylaşmak istedim.
1: Yaz şarkısı geliyor yani.
3: Yaz şarkısı gelecek.
1: Adı da Enkaz.
3: Yok o değil. Pusu kuruyor adı. Ha. Yazın gelecek şarkının. Evet. Benim daha böyle yağmurum ol tınılarında yani o hareketli şarkılarım tınılarında bir şarkı gelecek. Çok keyif aldık biz. Umarım dinleyiciler de çok sever.
2: Ne güzel. Enkaz'ı yıllar önce yazmışsın galiba değil mi?
3: Evet tabii. Sinan bana aslında bir altyapı gönderdi. İşte bağlamanın yoğun olduğu. Sevgili Yiğit Mahsin'i çalmıştı bağlamaları. Ondan sonra bunun üstüne ne yazarız ne biter derken ben 5 dakika içerisinde böyle çok hissettiğim için yazıp hemen göndermiştim. O dönemde benim zaten işte yorgun ve yıpranık olduğum bir dönemdi. Aslında Enkaz oradan çıktı. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Böyle akustik olarak insanlarla paylaşmak istedik.
2: 5 dakikada nasıl yazdın şarkıyı?
3: Ya şimdi duygu gelince gerçekten yazılıyor. Yoksa bence tabii ki öyle yapanlar da vardır ama işte şarkıyı böyle bir gün yazdım, diğer kısmını 10 gün sonra yazayım. Ben onu yapamıyorum. Tabii ki yapanlar vardır. Ben hemen yazabiliyorsam yazıyorum. Yani benden çıkıyorsa çıkıyor, çıkmıyorsa diyorum ki ben hissedemedim.
2: Enkazda olduğun oluyor mu senin de böyle zaman zaman?
3: Zaten yani ben...
2: Bu şarkı öyle çıktı diyorsun.
3: Keşke çıkabilsek. Evet öyle çıktı. Biraz psikolojik olarak yorulduğum dönemlerde benden zaten mühür, enkaz, esmer, sonum olur gibi şarkılar geldiği için biraz... enkazda onlardan biri.
2: Kim kaldırıyor seni enkazdayken?
3: Ben kendim kalkıyorum ya. Ailem sağ olsunlar. Yani kendi düşeni ağlamaz. Artık bir şekilde kendimi kaldırıyorum.
2: Ama öyle duygusal ki sözlerde. Dardayım diye soranım olmadı. Düştüm kaldıranım olmadı.
3: Evet. Kendimce böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımı yazıyorum zaten. Öyle başkalarının yaşadıkları şeyleri kaleme dökemiyorum ben pek. Bu şekilde böyle yaşadığım şeyleri güzel harmanlayıp paylaşmaya çalışıyorum dinleyicilerle.
2: Bundan sonraki şarkı da mı yine senin sözlerin?
3: Sözümüzü sevgili Erdal Toprağa ait. Yağmurum Ol şarkısının yine sözü ve bestesi ona aitti. Yine çok keyifli bir şarkı yapmış. Bizler de böyle şarkıyı hemen bulduk ve böyle tabiri caizse atladık şarkıya yani. O da bizle paylaştı sağ olsun. Erdal'cığıma da çok selamlar gönderelim.
1: Diyelim bir şarkı dinleyelim.

0: Çok teşekkür ederim güzel akşamınız için.
1: Çok güzel bir şarkı.
2: Çok iyi şarkı ya.
0: Çok teşekkür ederim. Benim ilk yazdığım şarkılardan
2: yandım
0: bir
2: ya,
0: tanesi.
2: Yandım ya.
3: Size zaten gösterinizde bence bir hanım eksik ya ortada.
2: Evet, bir arkadaş belki olabilir ya.
0: Ben komiyim dedi. Normal hayatta gerçekten
3: bayağı
0: komiyim.
3: Komiktir, evet.
0: Yani, sizler kadar olamam.
2: Aa, estağfurullah, estağfurullah.
3: Çok güzel, gerçekten çok güzel şarkı, süper.
0: Çok evet, teşekkür ederim. Güzel.
1: Repertuar alır mısın bu şarkıyı?
2: Vallahi alınmayacak şarkı değil yani. Mustafa Ceceli'nin yani.
0: Evet, müthiş. Çok iyi okudu yani, o da sağ
2: çok
0: olsun.
2: Çok güzel meç olmuş ya, çok güzel.
0: Çok teşekkür
2: çok beğendim.
0: Ederim, çok sağ ol.
3: Sefa, izleyici ne bekliyor? Gülmenin dışında.
2: Abi gülmenin dışında biraz böyle anı defteri gibi yani. Biraz güzel. Anılara gidiyoruz.
3: Biraz 90'lar falan değil mi?
2: Evet.
3: Çok gençsiniz ama o dönemde 90'lar falan.
2: Sen ama o kadar 80'li... çocukluğumuz, ya çocukluğunuz. Çocukluğumuzun şarkıları hani.
3: Tamam.
2: Hatta şöyle başlıyor bizim muhabbetimiz Atakan'la. Hani senin ilk ezberlediğin şarkı hangisi? Ben söylüyorum, Atakan söylüyor falan. İşte biz çocukken işte berbederdik falan filan. Oralara giriyoruz biraz yani. Ama öyledir ya, hep böyle bir acı vardır böyle eskiden.
3: Evet, evet, evet.
2: Böyle bizi aslında besler o. Severiz yani o acıyı. Öyle başlıyor. 90'lar

0: Evet, sanki biraz bizim için çok şey gibi geliyor ama böyle daha çocuktuk ama gerçekten etkilemiş yani bizi. Evet. Çünkü hala dinleniyor ya. Hala çok seviliyor.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü içinde duygu var yani.
1: Duygu var, sözler çok, çok güzel. Her şey çok güzel. Evet, evet. Peki, 2 saat, 3 saat?
0: Gösterim.
1: Evet.
0: Şu an 1 saat 50 dakika galiba. Güzel 2 işte. Saate yakın. Yine güzel. Bizim kendi muhabbetimiz zaman 2 saat olur.
1: Çok güzel. Keşke bitmeseydi denecek bir tatta bırakıyorsunuz.
0: Evet evet.
2: Bir daha gelsinler.
0: Evet. Zaten çağırdılar da ilk gösteriyi yaptık bu arada biz BKM'de.
1: Tamam.
0: Çok güzel geçti bizim için yani. İnsanlar da çok mutlu ayrıldılar. Bir daha bir daha falan hadi gelin gelin gelin de tekrar çıktık sahneye falan. Çok güzel geçti.
1: Bundan sonrası ne zaman belli mi program?
0: Daha belli değil. Şimdi sezon bittiği için abi.
1: Yazı sakin geçiyor.
0: Aynen, yazı böyle bitirip işte Eylül Ekim gibi falan başlayacağız.
1: Çok güzel.
2: Şarkı söyleyerek sahnede olmak zor mu?
0: Yani ben şeyi hatırlıyorum, çok stresli bir iş. Çünkü hani bizim yani siz tabii daha iyi bilirsiniz ama hani benim öyle bir antrenmanım olmadığı için ya nasıl geçecek, nasıl geçecek, acaba güzel olacak mı, insanlar mutlu olacak mı, hani hep o stresteydim böyle. Ama bir tam hatırlamıyorum, bir şarkıdan sonra ben bir rahatladım böyle. Oh dedim, tamam geçti yani. Hani atıyorsun o stresi üzerinden, atınca daha tatlı oluyor.
1: Şey stresi o yoktur herhalde, onu boş veriyorsundur diye düşünüyorum. Yoksa sanatçı kimliğiyle, yok ona da dikkat ediyorum, detone oldun mu, kelimeyi unuttum mu filan. Yani şarkıcıların en büyük şeyi o. Sende o oluyor mu, yoksa ya beni zaten affederler, ben zaten şarkıcı yani, değilim ki.
0: Tabii ki, ama yaptığımız iş başka bir iş olduğu için hani
1: orada
0: güzel yapalım şeyi oluyor, kaygısı oldu yani oluyor. Tabii ki. Yani ufak da olmuşuzdur herhalde, bilmiyorum ama hep daha güzel olsun, daha iyi olsun. Hep onun stresi vardı yani.
2: Senin stand-up gösterin devam ediyor mu?
0: Devam ediyor onlar da. Onlarla da yapıyor. Ama şimdi yine yaz olduğu için bir sezon finali yaptık. Yine işte bir iki yer kaldı. Galiba Kıbrıs'ta bir gösterimiz olacak. Hı hı. 10 Temmuz'da. Bir de Bodrum'da olacak.
1: Oh, çok güzel.
0: Son iki kaldı yani bu sezon için.
1: Yılmaz Hoca izledi mi?
0: Yılmaz Hoca izlemedi daha. Hocam daha gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım.
1: Peki danışıyor musunuz? Metni gör, bir şey oluyor mu? Yoksa artık giriyor musunuz?
0: Ya şöyle, şimdi ya bizim her daim hocamız olduğu için hep bir çekinge var yani. Aman fırça yeriz. Böyle çekincesi, çekincesi var. O yüzden hani böyle çok emin olmadan gitmiyoruz hocanın yanına. Yani buna mı geldiniz bana diyebilir ya. O yüzden hep bir yerde hocamız bizim bir yerimizdedir yani.
2: Taklit yeteneğini ilk ne zaman keşfettin?
0: Vallahi sanıyorum lise 2'ye gidiyordum. Hocaların taklitini falan yaptırıyorlardı bana. İşte müdür yardımcısı falan geliyordu içeriye, işte ya şu hocanın taklitini yapsana falan, ona yapıyorduk. Bir gün de ben hocaların böyle çok ısrarıyla şeye gittim ben, işte tiyatro seçmelerine. Ya hiç insan kendinin farkında olmuyormuş, demek ki bunun bir yaşı var herhalde. Böyle tiyatro seçmesinde oyun oynarken baktım millet gülüyor, ben de şaşırdım lan, neye gülüyor bunlar diye. Allah Allah lan, bu insanlar demek ki hani güldürebildiğim bir yeteneğim varmış benim diye orada keşfettim ilk.
2: Liseye kadar farkında değil miydin?
0: Yok, farkında değildim. İşte babamın taklitini çok yaptırırlar bana falan. Böyle babamı tanıyanlar özellikle. Öyle işte.
1: İlk baban da komikmiş yılları. Galiba öyle mi?
0: Babam da komiktir. Ha. Babam da çok komiktir. Çok komik ve çok sinirli bir adamdır.
1: Hem komik hem sinirli.
0: Çok sinirlidir yani.
1: Ama sen de galiba bir gençliğinde öyle bir şey varmış. Bir depresif bir tarafın varmış galiba.
0: Tabii. Depresif. Ben arabesk çok severim. Yani mahallede büyüdük. Bir de hani bizim abilerimiz falan da çok böyle arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Herhalde onlardan etkilendik yani. Ben çok severim arabeski. Yani şu anda bile mesela bu yaşta bile hala duygusuz hiçbir şey hoşuma gitmiyor abi. Yani bir duygusu olacak bir şeyin. Yani bu şeyle de hani bu yeni dönem şarkılarında da böyle işte için çok konuşuluyor ya işte yapay zekalar
1: evet,
0: bilmem ne.
1: 2 dakika falan.
0: Çok duygusuz geliyor bana yani öyle şeyler. Yine o yüzden belki de insanların çok böyle eski şarkıları, hani eski duyguları sevmesinin sebebi de o, evet. Bence yani duygu arıyor insanlar. Böyle empati kurabileceği bir şey arıyor.
1: Şimdi biz buraya konuk geliyor. Gençler çok da iyiler. Böyle çok, bir de şey, hepsi söz, aranje, işte her şeyi yapabiliyorlar. Efsane falan, sözler falan, bazıları böyle iyi çıkıyor falan. Ama şey anlamıyorum. Mesela çıkıyor şimdi burada, alkışlayacağım. Hep yanlış alkışlıyorum. Şarkı ne oldu? Bitti zannediyorum. Bitmemiş oluyor. Ya da şarkı bitmiş oluyor. Bekliyorum. Ne bekliyorsun? Der gibi suratıma bakıyor. Ha, sonra alkış yapıyorum. Şimdi
0: bitti
1: mesela
0: mi?
1: Irmağan şarkısı biterken anlaşıldı.

0: Canım, evet, şey böyle zırt şarkı diye bitiyor. O laf söylüyor filan, cümle bitiyor filan.
1: Mesela eski şarkıların şeyini de çok seviyorum ben böyle. İntro. Yavaş yavaş bitiyor ya böyle.
0: Ha, değil mi?
1: Evet. Ses kısılıyor falan.
2: İntrosu var.
0: Bir işte introsu var. Bitişi dediği gibi böyle kısıla kısıla kısıla.
1: Sanki
0: uzaktan.
1: Bir yerlerde o şarkı hani devam ediyor söylenmeye.
0: Sen uzaklaşıyorsun arabayla.
1: Evet, çok hoşuma gidiyor mesela.
2: Güldürmeyi çok mu seviyorsun?
1: Çok seviyorum. Ben gülmeyi de çok seviyorum ya. Böyle kendi sosyal yaşantımda böyle çok komiklikler yapan, amanın bakın böyle de şakam var falan. Hiç öyle biri değilim. Benden belki de çok daha komik arkadaşlarım var yani. Onlara mesleği o olmayan. Onlara çok gülüyorum. Ben gülmeyi galiba daha çok seviyorum güldürmekten.
2: Peki bir ortamda espri yaptın, gülmediler. Bozulur musun?
1: Bozulurum ama bozulduğumu anlatarak yine bir reaksiyon almaya çalışırım yani.
2: Peşinde olursun.
1: Neyse,
2: yani.
1: Şaka yapmıştım orada ama falan gibi bir şey söylerim yani.
0: Peki oyunda böyle şimdi buraya gelen konuklardan duyuyoruz işte Ali Poyrazoğlu'lardan, Nilgün Hanım'lar falan. Bu eskilerden hep böyle evden sanki diyor ki anlaşmış, ben oturacağım en önde ve asla gülmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın gülmeyeceğim ve öyle gelmiş modunda insanlar ve seyircilerle karşılaştık biz yıllar içinde diyor. Evet. Öyle oturuyor ve kaşlarını hep çatıyor. Öyle olanlara karşı tepkileri farklı oluyor. Sen de böyle şeyle karşılaştın mı ya da ne yaparsın öyle bir şey olsa?
1: Ya ben çok fark etmiyorum onu. Çünkü genele bakıyorum ben aslında. Çünkü yani bir kişi beni çok ilgilendirmez. Çünkü hani ben gülmeyeceğim diye gelen adamı zaten güldüremezsin yani. Gıdıklasan da gülmez adam. Yani genel eğer gülüyorsa, insanlardan kahkaha duyuyorsam, çünkü ben şey oluyorum biraz böyle, tamam tiyatro çok hani birebir bir şey ama ben o kişiyim ve bu adamın repliği bu. Ben bunu söylerim. Ben komik olduğunu düşündüğüm için zaten yapıyorum bunu. Siz gülmüyorsanız yapacak bir şeyim yok yani.
0: İyi, o güzel. O şeyi duvarı şey kilitliyorsun kendi, güzel.
1: Bunu da şöyle kazandım. Etkile. Benim gözlerim bozuktu. Benim gözlerim uzağa görmüyor. Abi böyle insanlara baka baka oynuyorum böyle. O da bana çok güzel bir şey kattı böyle. Çünkü geliyor mesela arkadaşlarım diyor ki abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam mı? Ben diyorum ki ben hiç görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görmüyorum
0: ya, çünkü. Çok bombası.
1: Sonra gözlerimden ameliyat oldum falan. Şimdi ben de böyle bir şey olmaya başladım. Abi önündeki adamı gördünüz mü falan oluyorum şimdi. Ama böyle çok nadir olur yani.
0: Irmak sen niye çok gülersin?
3: Kendime. Aa. Vallahi kendime çok gülerim.
0: Bu da çok güzel.
3: Ya, ekip arkadaşlarım da bana güler. Hatta şey diyorlar bazen. Hani bu kadar komiksiniz, niye dışarıya bunu şey yapmıyorsunuz? Böyle bir yanlış yapmama hatasından aslında ben komik olan insanları çok özgüvenli ve kendiyle çok barışık buluyorum. O yüzden böyle bir tık dışarıya daha resmi durmaya çalışıyorum ne yazık ki ama birinci yakınlarıma bayağı nacizane öyle olduğumu söylüyorlar yani. Tabii ki tekrar söylüyorum, sizler kadar asla olamam ama.
2: Çok sakin duruyorsun aslında.
1: Evet.
3: Ya biraz gerçekten ben de kendime gülüyorum. Biraz komik bir kızım. Yani siz benimle yaşasanız eminim siz de ya ırmak falan olursunuz yani. Hani biraz var öyle şeylerim. Ama çok yakın çevreme yapabiliyorum. Diğerini yapmak çok büyük bir başarı bence, dediğim gibi. Çok büyük bir özgüven istiyor bence. Arkası çok dolu bir şey istiyor.
1: Ya onun triği de şu galiba. Ben aslında ben komik olduğum için değil de rolüm komik diye ben oynuyorum aslında.
3: Yok.
1: Çünkü çok iyi yazılmış bir metin oluyor elimizde. Ve hani yani onu satabilmek aslında o şakayı. Yani ben komiyim. O biraz stand-up aslında. Hani
3: sen ama biz şu anda da gülüyoruz mesela size. O biraz sizin komik olduğunuzu bence gösteriyor. Yani mutlaka hiç... oradaki metin iyidir ama yani komik olmasanız herhalde gülmeyiz. Yani o yüzden...
1: Tiyatro oyununda aslında dediğim gibi ama belki stand-up'ta
3: evet,
1: dediğiniz gibi olabilir yani.
3: Hani,
1: çünkü orada gerçekten sizin komik olmanız lazım. Yani. Evet. İnsanları güldürüyor olmanız lazım.
0: Tabii.
1: Ama bir tiyatro oyununda hani rolün neyse o yani.
3: Doğru.
2: Sen kendini komik buluyor musun?
1: Yeterince. Hani çok aşırı komik bir adamım falan demem hiçbir zaman yani. Çünkü dediğim gibi hani tiyatro oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Hani oradaki rol eğer komikse komiyim. Oradaki rol atıyorum çok depresif bir adamsa depresif oluyorum. İşte değilse, işte daha böyle konuşkan bir adamsa öyle oluyorsun. Neyse o.
0: Sonuçta oyuncusun ve tiyatrodan en zor yerden geliyorsun. Yani dizilerden bir yerden meşhur olmuş birisi değilsin yani, tiyatrodan geliyorsun. Yazan da birisisin. Şeyi ters köşe bir şeye açık mısın? Sever misin?
1: Çok isterim.
0: Mesela birini böyle, mesela bir filmde birisine böyle deli gibi ağlatmak böyle tam ters.
1: Çok isterim.
0: İstersin.

0: Çok isterim. Yani çünkü bizde hani çok böyle komedi yaptığımız için insan böyle yapamadığını hani ister ya, ben bunu istiyorum falan olur ya böyle, ben de onu istiyorum aslında. Evet,
1: mesela Nuri Bilge Ceylan'da Murat Cemcir'in yaptığı gibi herkesi çok şaşırttı.
0: Müthiş oynadı orada.
1: Değil mi? Yani öyle bir şey sen de istersin. Kesinlikle. Her oyuncu ister böyle.
0: Keşke olsa
1: yani. Ama bunu şimdi seni gördüm de herkes gülüyor ya, bunu bir cesaretli birisinin olması lazım. Gerçekten tabii. Bir de o role senin gerçekten yapabildiğini düşünüyorum.
0: Ama mesela Cem Yılmaz'ın mesela Av Mevsimi'nde görüp ben hiç Cem Yılmaz demedim mesela. Çünkü ya orada da müthiş oynamıştı yani. Daha cizane yani, tamamen izleyici olarak söylüyorum. Keşke gelse, çok isterim abi ya.
1: Doğru. Şener Şen'in eşkıya
0: mesela yani.
1: Doğru. Süper. Harikası.
2: Yavuz'undan mutlaka gelir.
0: O role girebilmek işte çok güzel bir meziyet ya. Bayılırım yani. Ters köşe şeyleri çok severim.
2: Bu arada senin yeteneksizsiniz maceran da var.
0: Evet.
2: Ve bayağı finale falan kaldınız.
0: Evet, doğru. İki arkadaşımla beraber böyle bir şey yapalım dedik. 2000 kaç senesiydi ya? 2013 müydü? 12 miydi? Girelim dediler. Girdik biz de. Güzel de geçti. Finale kadar da gittik. Şey vardı. İllüzyonistler vardı. Kıvanç'la Burak.
1: Ha evet.
0: Onlar birinci oldular bizim senemizde.
1: Çünkü illüzyonist daha o zaman ne vardı, bir tane birisi vardı ya A'la başlayan, o daha meşhur olmamıştı galiba.
0: Mi? Aref mi?
1: Ha, Aref
2: evet, evet.
0: Aref'ten sonra
1: mı?
0: Evet evet, sonraydı bizimkisi.
2: Arkadaşların mı söyledi katılmayı, yoksa sen mi istemiştin?
0: Ya beraber ortak fikir dedik ya, katılalım mı katılmayalım mı baktık falan, hani bizden bir sene önce, pardon 2 sene önce de Sefa Doğanay birinci olmuştu. Öyle bir riski de vardı, şimdi taklit birinci olmuş zaten, hani biz ne yapalım ya, biz daha tiyatral bir şey yapalım. Taklit ama hani tiyatro, zaten 3 kişiyiz, hani bunu böyle bir matematikle yapabilir miyiz diye böyle bir konuştuk. Bir sahne matematiği bulduk kendimize, çıktık, güzel de oldu.
1: Ne güzel.
0: İyiydi yani.
2: Jüride kimler vardı o sene?
0: Hülya Avşar vardı, Eser Yenenler vardı, bir de Acun abi vardı.
2: Eser seni orada keşfetti zaten.
0: Aynen, biz Eser abiyle orada tanıştık. Sonra işte kendisi 3 adam programı yapıyordu. Ben onun programına girdim 3 adamda. İşte sokak röportajlarına başladım o işten sonra. 3 sezon sokak röportajı yaptım ben.
1: 3 sezon.
0: Eminönü, işte İstiklal Caddesi falan, ben geziyordum elime mikrofonla böyle. Daha sonra 3 adam bitince tabii biz de dedik ne yapalım falan. İşte BKM'de seçmeler vardı, BKM Mutfak'ta. Ona girdik. İşte o gün bugündür de BKM Mutfak'tayım yani.
1: Güzel, harika. Irmak'cığım, şarkılar dinleyelim.
3: Tamam, çok sevinirim.

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bu şarkıya da çok yakışmış sesin.
0: Çok teşekkürler. Serdar Ortaç'ın evet. Saygı albümünde seslendirdiğimiz çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok severek dinliyorum.
2: Irmak'cığım, kariyer yolculuğundan memnun musun?
0: Çok memnunum.
2: Özellikle yani ben bu sene yerde çok olmadığını mutluyum. Düşünüyorum daha yani. Yavaş ya da yavaş gidiyoruz. Memnunsan sıkıntı yok. Yani daha bir hızlı, daha bir gitmeye yani senin bir hatan yok burada. Bence piyasanın bir hatası var.
0: Estağfurullah. Mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Yani kimse zaten hani hatasız değil ama ben kariyerimin başında biliyorsunuz ki çok hızlı bir tırmanıştaydım zaten. Bugünkü Irmak olarak onu çok doğru bulmuyorum ben. Yani çünkü bazı şeyleri kariyer olarak hazmetmek, daha bazı şeyleri göğsünde yumuşatabilecek hale gelmek belli bir sene ve belli bir tecrübe istiyor bence.
2: Onlar yanlıştı ama şöyle de bir şey var. Yani şu anda o yazdığın sözleri biliyorum, seni çok iyi tanıyorum. Sesin çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yani mesela görüyoruz şu anda birçok sanatçı konserler orada burada. Yani senin de daha yani ayda 25 konsere senin de çıkıyor olman lazım
0: evet,
2: yani.
0: Evet, öyle olduğumuz bir dönem oldu. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo ama olmasını kim istemez ki? Aynen. Dinleyicilerle buluşmak zaten yaptığımız şeyin asıl amacı sizlerin de bizlerin de işte dinleyicilerle buluşsun, onlar sevsin, hissetsin. Dolayısıyla tabii ki kim istemez.
2: Yaşadıkların seni aşırı kontrollüye böyle kontrolfobik bir duruma getirmiş olabilir mi?
0: Ya ben hiçbir şey fobik değilim. Neyse, artık. Tamam. Değilim. Öyleydim ama.
2: Öyleydin değil mi? Tamam.
0: Yani çok zaten ben emekli albay kızıyım. Hani hep söylüyorum bunu. Şimdi bizim evde hep bir böyle disiplin vardı ve babam çok iyi bir insandır ama tabii ki askerlikten gelen bir kontrol de olduğu için aslında ablamda da bende de bir kontrol mekanizması çalışıyor oluyor. Ama bunun eksisini çok fazla görmedim. Sadece yani mesela sizlere karşı değil kendime karşı eksisini gördüm. Hı hı. Hep kendimi kontrol etmekle alakalı biraz yorucu oluyor. Ama bazen de kendini biliyor oluyorsun. Kontrol kötü bir şey değil bence. Peki. Fazlası zarar ama.
2: Doğru.
1: Defa sen Sinehani'nin bir projesinde oynamışsın, Öp Elimi.
3: Evet, çok güzel geçti yani. Hala onu konuşurum, aylardır onu konuşurum. Çok güzel geçti benim için. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ne zaman?
2: Galiba bu kış yayınlanacak, hatta hemen başında. Yani neyi güzel geçti biraz açar mısın?
3: Ya ekip çok iyiydi.
2: Evet.
3: Selçuk Hoca yönetmenimiz
2: evet, zaten. Selçuk Hoca çok özel biri.
3: Selçuk Aydemir, müthiş, buradan selam olsun. Çok eğlendik biz. Ya güzel. O kadar ya, çok kısa sürdü çekim ama sanki böyle bittiğinde böyle şey oldu. Sanki aylardır beraber çalışıyormuşuz gibi öyle bir his geliyor.
4: Boşluğa düştük.
3: Vallahi boşluğa düştük ya. Çok güzel geçti çekimler.
4: Ne güzel.
3: Çok eğlendik beraber. Yani hem iş yaptık yani ciddi bir şekilde, hem de çok eğlendik. Hem de eğlendirdik. Bir de böyle iş yaparken hani çevrede çalışan işte kameraman arkadaşlar oluyor bilmem ne. Onların gözünden de görüyorsun yani işin nasıl olduğunu falan. Onlar da çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Buradan herkese de selam olsun çalışan arkadaşlara.
2: O zaman çok iyi bir sonuç gelecek.
3: Vallahi ben bu kadar çok merak ediyorum. Göre. Çok merak ediyorum.
1: İki kardeşin hikayesiydi galiba.
3: Evet,
1: İsmail Demirci vardı bir
3: evet.
1: de.
3: İsmail abiyle beraber oynadık. Abi kardeş oynadık. Zeynep Çamcı da var.
1: Evet.
3: O da bizim kız kardeşimizi oynadı.
2: Geçen hafta İsmail Demirci vardı evet.
3: Ha, burada mıydı?
1: Evet.
3: Çok severim İsmail abi.
2: Evet, çok iyi birisi.
3: Güzeldi vallahi, çok güzeldi.
2: Ne güzel ya. O zaman bu sene galiba senin bu kış bayağı bir hareketli geçecek.
3: Evet, inşallah.
2: Stand-up'ların, filmlerin herhalde şey devam edecektir, çok güzel hareketler diye.
3: Çok güzel hareketler de devam edecek diye doğru, umuyorum. Tabii ne olacak belli olmuyor biliyorsun abi yani.
2: Doğru.
3: Şimdi devam ediyor deriz, bir bakarız yokuz falan. yani emin konuşmayalım o yüzden. Ama devam edecek diye biliyoruz yani.
2: Çok güzel, harika. Evet, 2 yaşında doğumluğumuz da var artık değil mi?
3: Evet, 1,5.
2: 1,5.
3: 1,5 yaşında kızım var.
2: Maşallah, Allah başlasın.
3: Amin, Allah razı olsun. Çok acayip bir şeymiş ya. Babalık, annelik, anneliği de eşimden görüyorum. Çok garip bir şeymiş yani. Sürekli her gün yeni bir şey izliyor. Her gün yeni bir şey. Kızım.
1: Çok tatlı.
0: Maşallah.
3: Her gün yeni bir şey öğreniyor. Onu keşfetmesi ve sürekli o her gün yeni bir şeyini, sen de onu keşfettiğini keşfediyorsun. Ne güzel, bak hayatım bunu dedi falan filan. Ya harika bir şeymiş ya. Allah evet. Herkese nasip etsin.
2: Amin.
3: Çok
2: amin.
3: Güzel bir şeymiş yani evlat. Burada ilk defa denize sokmuşum mesela.
2: Zaman ayırıyorsun. Nasıl zaman ayırıyorsun? Böyle bir şeylerin var mı? Fixlerin var mı yani? Mesela akşam 7'de ne olursa olsun evdeyim falan gibi attım şimdi.
3: Ya keşke öyle bir şey olsa dediğin bir şey olsa ama biliyorsun abi sen.
2: Bilmez mi?
3: Turne oluyor bazen günlerce göremiyorum ama sürekli görüntülü konuşuruz.
2: Ha, çok güzel.
3: Keşke daha çok vakit geçirsek ama bizim
2: güldürdün
3: meslekte
2: mü?
3: Biraz.
2: Ha? Güldürdün mü? O yaştaki çocukların gülmesi çok tatlı oluyor. Güldürebildin
3: çok,
2: mi?
3: Çok gülüyor. Yani biz biraz gıdıklamak zorunda kalıyoruz ama. Daha şaka kavramı yok falan. Onları çok bilmiyor. Ama gülüyor yani. Çok şeyi öğretiyorum bana. Dün mesela şeyi öğrendi. Kızım kahkaha diyorum böyle ha ha ha falan. Gülümseme falan diyorum. Gül diyorum hep. Ha ha ha. Tam tersini yapıyor.
2: Çok güzel.
3: Ne güzel. Çok güzel bir şey yani.
2: Evet güzel bir duygu. Harika.
1: Düşkün mü sana?
3: Annesine şu an daha düşkün. Ben hatta biraz sinir oluyorum yani böyle. Tam
4: duyunca
3: ağlıyor böyle gece. Ya inşallah çok istiyorum bana biraz baba falan yapsın diye çok istiyorum. Ama şu an tam anneci. Gece mesela uyanıyor. Ben gidiyorum yanına kızım gel falan filan. Anne falan diyorum. Yavrum ben buradayım ya falan yapıyorum. Böyle. Yok ikna edemiyorum ona yani. Hep anneci.
1: Uyutuyor musun? Uykusuz uyuturum. Gecelerde böyle.
3: Evet çok şu an rutin olarak iki kere uyanıyor gece. Of. İki uyanması. Ben gidiyorum hemen böyle uykulu mama yapmaya giderim. Annesi alır böyle biraz pış pış pış pış. Mamasını yaparız veririz. Bazen de işte bende kalıyor daha çok böyle uyku zamanları. Ben uyutuyorum. Eşim işte mama yapıyor. Hep böyle dönüşümlü. Nöbetleşe çocuk bakıyoruz biraz.
2: Eşin lise aşkınmış değil mi?
3: Evet.
2: Peki o oyuncu değil değil mi?
3: Oyuncu değil. Ama lisenin tiyatrosunda tanıştık.
2: Evet tamam zaten şey biz videolar falan paylaşıyoruz.
1: Evet çok eğlenceli şey. Videolarınız birlikte.
3: Vallahi evet böyle bir şey de yaptık. Dolunay doğduktan beri tabii yani hiçbir şey yapamıyoruz çocuğa bakmaktan. Evet lise aşkım.
2: Ne güzel.
1: Birlikte bir şey olur mu? Bir proje falan?
3: Yok ya Kübra bilmiyorum yani böyle konuşmadık ama hani belki de niye yok dedin falan der bana. Ya bilmiyorum hani belki de olur.
2: Kapamasaydın.
3: Evet şimdi kapatmayalım kapıları. Belki de olur.
1: Harika. Bu arada lise aşkıymış ama yani lisede herhalde şey gönlünü çelememişsin. Daha sonra bir araya gelmişsiniz.
3: Ya biraz öyle benim biraz platonikti. Çok koştum peşinden. Bir ara sevgili olduk ayrıldık. Ondan sonra olmadı. Bir daha denedik yine olmadı falan. Birkaç sene çok görüşemedik. Birkaç sene sonra tekrar böyle sosyal medyadan ya bir bakalım falan sanki hiç bakmıyormuşum gibi. Hep bakıyorduk da. Bir daha bir bakalım falan oldum böyle bir. Böyle bir tekrar iletişime geçtik. Tekrar sevgili olduk. İşte nişanlandık, evlendik.
1: Olacağı varsa oluyor.
3: Vallahi öyle ya. Nasipmiş olacağı varsa oluyor. Nasip.
2: Sende bir şeyler var Murmak'cığım.
0: Yani var ama böyle hani bir nişan, evlilik gibi bir durum şu anda yok. Ama güzel giden bir ilişkim var evet.
2: Ne güzel. İyi Allah tamamını erdirsin diyelim.
0: Amin inşallah.
2: Veterinerlik yapıyor musun?
0: Veteriner hekimliğini yaptım.
2: En son konuştuğumuzda belki bir profesyonel bir yer açarım, işte ara sıra uğrarım falan.
0: Evet diye evet düşünüyorum ama hala. Şimdi şöyle ben şunun git gelini yaşıyorum. Şimdi hekimlik biraz ara sıra uğranacak bir yer değil. Aslında benim yanlış söylediğim bir cümle o size. Dolayısıyla bir 6-7 ay falan bir poliklinikte çalıştım. Yine çok yakın zamanda aslında. Hani bir klinik açarsam işte böyle ara sırada uğrasam en azından bütün işlere hakim olan bir hekimlik bilgim olsun diye. Çok da keyifli geçti. Ama sonra benim biraz programlarım yoğunlaşınca işte biraz yaz zamanı konserler artıyor. İşte birkaç programım oldu. Dolayısıyla orası biraz kaldı ama daha geçenlerde konuştuk ya ben özlüyorum.
2: Gerçekten, o zaman da konuşmuştuk evet.
0: Evet yani konuşamayan canlılara böyle bir nefes oluyor olmak tabiri caizse hakikaten çok kıymetli oluyor. O yüzden böyle ara sıra yapıyorum.
2: Nasıl Safa? Kendisi aynı zamanda veteriner.
3: Müthiş ya. Çok saygı duyduğum bir meslektir yani.
0: Teşekkür ederim.
3: Bizde iki tane bana. Kedi var. Bir veterinere götürüyoruz diyorum abi sen yani sen cennetliksin ya diyorum. O biz böyle dokunamıyoruz ama tamam ben hallediyorum falan. Hemen hallediyorlar ya böyle. Evet. Hayran olduğum bir meslek. Çok
0: teşekkür ederiz.
3: Yani.
0: Çok sağ olun.
2: Ne güzel. Şarkıdan niye?
0: Tamam haydi bakalım.

0: Teşekkür ederim güzel alkışlarınız için.
1: Bu da çok güzelmiş ya.
0: Çok teşekkürler. Bir Çağrı Taykıvıran ve Oğuzhan Koç bestesidir.
1: Çok iyiymiş.
0: Sözü ve müziği onlara
1: Oğuzhan Koç.
0: Ait. Evet. Çok keyifli bir şarkıdır benim için de. Beğenmenize çok sevindim.
1: Çok beğendim valla.
2: Irmak, seni hep aynı görüyoruz. Çok yenilikler açık değil misin? İmajını falan da çok değiştirmiyorsun sanırım, değil mi?
0: Evet ya. Yani aslında şu anda değiştirmiş bulunuyorum da biraz daha kıvırcık saçlı falan olduğum için bugün böyle sizlere özel bari dedim. Bir değişiklik olsun. Yani çok o çizgiden çok çıkmak istemiyorum. Ama biraz da beni zorluyorlar artık kariyer olarak. Hayır işte artık 20 yaşındaki Irmak değilsin falan. Yo, hala aynı Irmak aslında. Yani ne diyorum, ben de savunuyorum ama galiba haklılar. Çünkü görsel bir iş yaptığımız için bazen bazı şeyleri değiştirip dinleyicilere de bir heyecan yaratıyor olmak keyifli oluyor. Artık ben de o noktadayım ne yazık ki.
1: Şarkıların okuyan kimse var mı şu anda? Verdiğin en yeni kimse var mı?
0: Vallahi bir Betül Demir'e vermiştim. Evet. Ondan sonra Toz Duman isimli bir şarkı vermiştim. Şu anda yok ama öyle bir konuşmalar var. Yani ben hep söylüyorum aslında benim bu besteci yönümün hep daha kuvvetli olduğunu ama aslında demin söylediğiniz noktalardan da birine denk geliyor bu. Biraz o noktalarda kendine yer bulmak, yer edinmek, yer edinmeyi sağlamak. Bunlar biraz büyük bir background gerektiriyor. O yüzden şimdilik çok öyle bir şeyimiz yok ama konuşulan birkaç şeyimiz var.
1: Evet, bir de ben senden bir Türk albümü bekliyorum.
0: Çok istiyorum.
1: Ben de istiyorum.
0: Türkülere bayılıyorum yani. Gerçekten hep
1: biliyorum,
0: konuşuyoruz
1: çok,
0: bunu.
1: Ve çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bir gün buraya geldiğinde evet yaptım demeni bekliyorum yani.
0: Vallahi
1: gerçekten
0: çok mutlu olurum.
1: Yapmalısın gerçekten. İnşallah duyuyordur bizi yapımcılar.
0: Aslında yakın zamanda 3 tane türkü kaydettik. Bahçede Yeşil Çınar. Ondan sonra Kapındaki Nar Müdür. Ben Karadeniz türkülerini de yorumlamayı söylemeyi acizane çok seviyorum. Karadenizleri de çok severim zaten. Ondan sonra

0: Galiba iki şarkı kaydettik. Evet, üç değilmiş. Onları böyle bir dinleyicilerle buluşturacağım. Ama türkü albümü çok keyifli olur. Zaten şu anda da hali hazırda bir programımız var. Orada da 45'lerden 2000'lere bir kuşak yapmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi işte 90'larda olsun, gelen konuklar 45'lerde, 2000'lerde okusun diye. Türkülere de çok yer veriyoruz
1: sen
0: yani.
1: Sen Neşet Ertaş falan okuyordun değil mi?
0: Evet. Çok kıymetli ya. Eski zamandaki ozanlarımıza, onlara hala büyük bir sevgi, saygı besliyor olmamız özellikle bizim neslimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Kesinlikle.
2: Sen de türkü okuyacak mısın sahnede? Var mı öyle bir plan?
3: Ben bayılırım türküye. Dinlemeyi de çok severim, söylemeyi de çok severim. Bir kere zaten türkü deyince hemen akla bir Neşet Ertaş geliyor ya.
0: Kesinlikle.
3: Ya müthiş ya. Müthiş eserler yani.
1: Söylüyor musun?
3: Söylerim. Peki. Çok da severek söylerim yani.
2: Seni Atademir'e çok benzetiyorlar. Sen de benzetiyor musun kendini?
3: Benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü çok severim Ata abiyi yani. Tamamen hani izleyicisi olarak. Yani birebir de bir tanışıklığımız yok ama çok izler ve çok severim kendisini. Benzetilmek de hoşuma gidiyor tabii ki.
2: Hiçbir araya gelmediniz mi?
3: Yok ya, denk gelemedik ya bir türlü. Bir kere şeyde denk geldik. Bursa Bülbülü'nü çekiyordu. Bursa'daydı. Biz de Bursa'da turnedeydik. Çok Güzel Hareketler turnesindeydik. Aynı yerde yapıyormuşuz aslında. Biz açık havadaydık. O da hemen altında bir böyle çay bahçesi gibi bir yer var, o çekim yaptığı bir yer. Arkadaşlar dedi ki çekim varmış, işte Ata abinin yanına gidelim falan. Bir gittik, bir kere orada görüştük ama çekim yapıyorlar tabii. Çok böyle şey yapamadık yani, uzun uzun konuşamadık. Bir kere orada görüştük, o kadar. Ama çok severim, selam olsun ona da.
1: Taklit yaptığın kişiler tarafından arandın ya da herhangi bir şey oldu mu? Bir anım
3: yok,
1: var mı?
3: Yok, çok şükür daha öyle bir şey olmadı.
1: Hay teşekkür için de arayabilirim.
3: Yok, aramazlar. İnşallah aramazlar yani. Benim taklitimi yapıyormuşsun falan diye. Şu anda galiba bir tek Yılmaz Hoca ile hani taklitini yaptım.
1: Onunla bir tek mi?
3: Evet.
2: Onun da bir ince çizgisi var mı taklit yapmanın? Çünkü hani karşı taraf alınır mı? Hoşuna gider mi?
3: Bilmiyorum yani, o çizgiye kadar daha hiç gelmedim ama hani yani bazı insana hani hiç taklitinin yapılmasını da istemez, hani normal yaparsın ama alına da bilir. Ya çok şükür bu zamana kadar hiç öyle bir şey de yaşamadım yani, hani yapma benim taklitimi falan diyen.
1: Aslında taklit edilmek demek yani taklidi yapıyor, değerli birisi olduğunu göstermiyor mu? Herkesin tabii taklidi yapılmıyor.
3: Herkesin bir tanınıyor olması lazım. Mesela ben şimdi burada babamın taklidini yapsam hani hiçbiriniz tanımadığı için size komik gelmeyecek ama tanıyana çok komik oluyor. Yani bir kere tanınıyor olması lazım, biliniyor olması lazım. Her söylediğinin bir olay, bir şey olması lazım. Hani gündemde ve değerli insanların taklidi yapılır.
1: Bir de gerçekten böyle bir özel kişi olması lazım. Herkesin de taklidi olmuyor. Kendine münasip bir insan olması lazım.
3: Sesi de aynı şekilde abi. Yani sesi de böyle çok spesifik bir şey olması lazım ki hani yapalım. Yani normal konuşan adam taklidi mesela. Şu an normal konuşan adam taklidi yapıyor olabilirim yani.
1: Var ya, çok güzel, harika. Evet.
2: Kahveyle aranız nasıl?
3: Aynen. Çok severim. Çayı da çok severim ben. Kahveyi de çok severim. Yani.
0: Ben Türk kahvesini seviyorum.
1: Öyle mi?
2: Size hediyelerimiz var.
1: Evet, galiba.
0: Çok teşekkür ederiz.
2: Fenerbahçe'de buraya mı gidiyor? Evet, buyurun.
0: Sağ olun efendim. Güle güle. Çok güzel.
1: Çok teşekkür ederim. Lütfen ayak kalkmayı oturabilirsiniz. Şey, galiba sana denk geldi. Türk kahvesi seti geldi galiba. Süper.
0: Çok teşekkür ediyorum. Evet, zaten sevdiğim şey. Çok sağ olun.
2: İyi günlerde kullanın.
1: Sen muhtemelen takım tutmuyorum dedin.
0: Ya şöyle, hemen onu da anlatayım. Şimdi bu çok kötü bir şey ama ben küçükken kim bana eşofman takımı alırsa ya ben o takımı tutuyordum. Bunu da aslında çok söylemek istemiyorum. Kızıyorlar çünkü yani sıkı takım tutanlar. Ama bir Trabzon'da konser vermiştik ve orada böyle o insanların, özellikle diyorum ya Karadeniz insanını ben çok severim diye, takıma olan bağlılığı beni çok etkilediği için yani takım tutmuyorum ama sorulursa da Trabzonsporluyum diye bir şey diyorum ama aslında Trabzon'la böyle uzaktan yakından hani akrabalık olarak hiçbir ilişkim yok. Şimdi bunu söyledim, babam programı izleyecek, kızacak. Neden Fenerbahçeliyim demedin?
1: Ya, seviyorum. Ya da o takımdan sana niye vermedin?
0: Ya ama mesela şimdi aynen öyle. Gerçekten biraz gözüm kaldı ama helal hoş olsun.
3: Bu benim.
0: Afiyetler olsun. Yani biraz öyle babamla bazen şey yapıyoruz. Evet. Ama mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı olursa, şimdi babam da yanımda olursa yani ne yaparım onu hiç bilmiyorum.
1: Ay,
0: evet. Şimdi Trabzon'daki taraftarların Trabzonspor'a bakış açısı
1: çok özel.
0: Benim

0: çok etkiledi. Yani gerçekten hani değer veriyorlar takımlarına ve onları yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her takım mutlaka öyledir. Her takımın taraftarı öyledir. Ama onlarınki bana bir tık daha böyle delice, bir tık daha içten coşkulu geldi diyeyim.
1: Coşkulu.
0: Evet. Daha coşkulu geldi. Çok daha doğru bir kelime oldu.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
3: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Her zaman gibi çok keyifliydi.
1: Nerim Bey'i her zaman bekleriz. Seni de bekleriz artık.
3: İnşallah. İnşallah.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
1: İyiyiz, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
3: Çok güzel, teşekkür ederiz. Çok iyiyiz. Sizleri gördük biz de daha.
0: Evet, aynen. Ne müthiş üçlü.
3: Bu ekip
0: çılgın Türkler.
3: Arkadaş galiba değil mi?
1: Bu ekip orta noktası benim.
3: Evet.
2: Birleştirici evet. Oldu.
3: Ben ortada oturuyorum ama asıl orta nokta. Evet, orta nokta. Gökberk'le bugün tanıştık.
1: Bugün tanıştık. Onlar bugün
3: tanıştık. Tabii ki tanıyoruz birbirimizi ama Taner'le çok eski zaten.
1: Evet.
3: Tabii inadına aşktan.
1: Biz evet. İnadına aşktan. Gökberk'le de o kadar eski değiliz ama o kadar eski gibi.
2: Gibi olduk.
1: İyi
2: evet.
1: Arkadaşız.
2: Çok tuttu enerjimizi.
3: Evet, çok evet. Güzel.
1: Sağ olsun.
2: Şanslı insanlarız.
1: Ne güzel.
0: Ne güzel. Evet. Çılgın Türkler Marşı sizi birleştirdi. Birleştiren de sensin.
1: Benim.
0: Harika.
1: Evet, evet öyle
0: oldu. Bir hikayeyi bir dinleyelim senden, sonra marşı dinleyelim, sonra devam edelim.
1: Olur vallahi, şahane olur. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi bu Çılgın Türkler Marşı benim Ankara'da işte söz aslında yazar olan sinema dizi yazarı olan tiyatro Emrah Aktürk benim çok yakın arkadaşımdır. Emrah'la Serkan Sönmez bestecisi yine Ankara'dan. Onların bir projesiydi bu. Yapay zeka ile böyle bir düzenleme yapmışlar falan klip. Sonra bana tesadüfen ben de Ankara'daydım bana dinlettiler. Ya o kadar beğendim ki şarkıyı. Ya bir durun dedim, bunu yapay zeka olmasa olur mu? Sonra da kulakları çınlasın buradan, çok da sağ olsun Ercan Saatçi'ye, Ercan abiye ben dedim ki Ercan abi ya böyle bir şarkı var. Benim çok hoşuma gitti ya, ben çok beğendim müzikal olarak, böyle bir proje var. Ya sen bir dinlesen, bunu böyle yapay zeka olayından çıkarsak nasıl çıkarırız? Sağ olsun Ercan abi çok cesaretlendirdi bizi. Dinledi ve çok beğendi. Ya çok güzel şarkı, bunu yapay zeka ile heba etmeyelim dedi. Sonra öyle oldu, böyle oldu falan filan derken nasıl oldu bilmiyorum, biz okuduk şarkıyı. Son tahlilde ve tamamen gönüllü olarak, gönüllü emeğiyle ve sırf eğlenmek için aslına bakarsanız şarkının sözünü ve özünü ve müziğini, temposunu, toplamını çok sevdik diye ben bir arkadaşıma söyledim, işte sağ olsun Anıl Muş'ta. O rapçidir aynı zamanda, stüdyoları var işte falan. Ya abi dedi, hemen bizim stüdyoya gireriz yaparız bunu dedi. Ya bir dedi, kadın solist bulsak kim söyler kim söyler, düşündüm. Bihter Dinçer, onunla da Baba dizisinde biz beraber yine karı koca oynamıştık. Bihter'in sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyler. Aklıma geldi, Bihter dedim, yarın stüdyoya giriyoruz. İşin var mı? Yo, yarın işim yok dedi. Ertesi gün işim var. Tamam dedim, yarın gel stüdyoya gireceğiz. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Şarkıyı çok beğendi o da. Gerçekten ertesi gün stüdyoya girdik. Okuduk şarkıyı. Ya çok güzel oldu dedik. Hadi şuna güzel bir klip yapalım dedik. Sonra benim bir fikrim vardı zaten. Sonra o fikrin peşinden koştuk. Hem böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan görüntüler aldık. Hem ben çıktım sokağa, vatandaş çektim. Hem yurt dışından sağ olsunlar böyle çok yine eşimizden, dostumuzdan, dünyanın her yerinden. Şarkının öyle bir sözü var. Oralardan videolar geldi. Ben ailemi kullandım. Tesadüfen kuzenimin düğünü vardı. Gittim düğünde kareler çektim.
3: Çok iyi.
1: İşte böyle gerçekten tam böyle bir aile işi.
0: Samimi.
1: Samimi. Bizim için de böyle çok içimize sinen o anlamda. Tam da olması gerektiği gibi aslına bakarsanız. Yani tam böyle hani bu marş kimin marşı? Hani öyle bir şey var ya.
0: Evet evet.
1: Şunun şarkısı çıktı, bunun şarkısı çıktı. Hakikaten bu Çılgın Türklerin şarkısı. Şimdilik yani bu Çılgın Türklerin arasında da en çılgını ben olduğum için galiba. Ben biraz önden gittim. Geri kalan çılgınlar da evet, sağ olsunlar.
3: Biz de o mikro ölçekte tek yürek olduk.
1: Aynen öyle yani, tek evet. Yürek olduk.
0: Yani anladığım kadarıyla söyledim. Bunu böyle mesela işte 2 ay önce 3 ay önce planlasanız, işte böyle bir şey yapsanız böyle bir güzel bir şey çıkmaz ortaya herhalde. Muhtemelen spontane oldu her şey herhalde.
1: Her şey spontane
0: çok
1: oldu.
0: Güzel,
1: en çok
0: da
1: orasını seviyoruz. Yani ben özellikle en çok orasını seviyorum. Tam olarak bir gönüllülük esasıyla
0: evet.
1: Oldu.
0: Hı-hı.
1: Herkes gönüllü projedeki. Yani her aşaması gönüllü başladı, gönüllü gidiyor, gönüllü devam ediyor. Amacımız da zaten gerçekten yani güzel bir iş var burada. O da hani seyircinin gönlüne de ulaşırsa, dinleyicinin gönlüne de ulaşırsa ne mutlu bize. Yani zaten burada amacımız milli takıma bir destek
0: tabii
1: vermek.
0: Tabii tabii. Yarında maç var, cuk oturdu bu program.
3: Evet,
0: şimdi marşı dinleyelim, sonra üstüne tekrar
1: konuşalım. Hadi dinleyelim.

0: gerçekten.
1: Güzel olmuş.
2: Harika olmuş.
3: Beğendiniz evet, mi?
2: Ben ikinci kez izledim. Ya o kadar güzel ki sözleri hemen dile dolanıyor.
3: Hemen dolanıyor gerçekten. Ben de ona güvendim zaten. Yani şey olarak da daha doğrusu ben de orasını sevdim. Şarkıyı bir kere dinledim. Bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
2: Evet.
3: Yani öyle bir hali var. Bir de tabii şu çılgın Türkler Turgut Özakman bizim okuldan da hocamızdı.
1: Aa.
3: Öyle bir romantik bir tarafı da var. Yani Emrah'ın özellikle hocasıydı okuldan. Öyle bir romantik bir tarafı da oldu. Dedik ya ne güzel böyle birleşti her şey. Bilmiyorum ya ben çok sevdim.
0: Ben de çok sevdim. Sen bana ilk attığında dinledim. Zaten böyle bir şey kaç günümüz var ne kadar zamanda sadatmam lazım falan diyorum.
3: Ben
0: hastanedeydim
3: ben.
0: Çünkü bana diyor ki hemen. Yani canım yarın atsam olmaz mı diye.
3: Ya çünkü 5 günde falan yaptık.
0: Tabii tabii.
3: Yani baştan sona toplam bir hafta falan. Yani fikirden ürüne bir haftada geldik. Hatta geç mi olur falan dedik. Dedik olmaz ya. Ne geç olacak?
0: Tam
3: ya bir de
0: zaman.
3: Neye geç olacak?
0: Tabii. Aynen.
3: Bizim öyle bir şeyimiz yok. Özel bir derdimiz
1: ya bir yere,
3: yok.
1: Yani maksat gönüllere ulaşsın. Bir yere ulaştırmayı düşün.
3: Evet,
1: yani
3: evet,
1: şöyle
3: evet.
1: Dinlensin, böyle alsın.
3: Tabii tabii. Tam olarak ondan. O yüzden bir şeye geç kalmıyoruz. Yapalım olsun dedik. Bir de anı oldu ya. İşte annem var, dayım var, kayınvalidem var. İşte o börekle. Görmüşsünüzdür. Tabii kayınvalidem o benim. Dayan annem daha doğrusu. Ona da selam olsun. İşte eşim, dostum, arkadaşım. Benim için çok güzel bir anı.
1: Bir sürü oyuncu var ya.
3: Bir sürü. Güzel. Sağ olsunlar. Abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Hepsi gönüllü destek verdiler. Vakit olsaydı daha da olurdu belki.
1: Ama devamı burada gelir mi?
3: Gelsin. Neden olmasın? Bu böyle bir şey zaten proje olarak. Çeksin yollasınlar. Biz birleştirir yeni klipler yaparız.
2: Evet çok güzel. Çok samimi olmuş.
3: Derdimiz o gerçekten.
1: Şarkı söylemeyi seviyor musun?
3: Seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum.
1: Peki müzik düşünüyor musun bir şey bir yerde? Bir adım olabilir mi?
3: Onun için yapmadık. Yok, ama neden ya. Olmasın? Ya ben seviyorum. Kendi kendime de söylemeyi seviyorum. Enstrüman çalmayı da severim. Tiyatroda da söylerim zaten.
1: Yani güzel.
3: Mümkün mertebe müzikli oyunlarda hep çalışmaya
1: ne çalışıyorsun?
3: Ya ben biraz maymun iştahlıyım. Evde 15 tane enstrüman var.
1: Oo.
3: Yani hiçbirini tam çalmıyorum. Hepsini çalıyorum.
1: Güzel.
3: Yani hepsinden biraz çalıyorum. İnanın aşktayken kemençe çalmıştım
0: evet.
3: Mesela. Beraber bir sahnemiz vardı.
0: Çabuk öğreniyor.
3: Biraz hızlı öğreniyorum.
0: Hızlı öğreniyor.
1: Müzik orada seviyorsun zaten.
0: Ama gönlü geçiyor seviyorum. Herhalde bırakıyor.
3: Tam olarak öyle
0: hızlı
3: oluyor.
0: Hızlı çünkü.
3: Ya bir şey alıyorum enstrümanı elime. Biraz çalıyorum. Diyorum ben bunu çalarım deyip bırakıyorum.
0: Siz böyle
3: dolayısıyla hiçbir şey çalamıyorum.
0: Çok kısa sürede bıçak oronu
3: müzisyen var bilin ne demek istediğimi.
0: Bıçak oronu muydu sizin?
3: Bıçak oronu.
0: O kadar olmuştu. Kısa sürede gidip çalışıp geldiler çektik ki inanamadım
3: evet,
0: ben.
3: İki günde onu da çektik.
0: Öyle iki günde falan herhalde. Çok hızlı öğreniyor Taner.
3: Evet.
2: Daha önce stüdyoya girip şarkı söylemiş miydin?
3: Evet Baba dizisinde bir kere denk gelmişti. Baba dizisinde bir şarkı vardı, bir türkü daha doğrusu Pınar Başından Bulanır diyor da dizi müzikleri albümünde var zaten. Böyle bir rica etmişlerdi. Taner gelebilir misin? Böyle bir şey yapacağız. Söyler misin diye. Söylerim dedim. Bu da ikinci yani. O da ya benim tercihimle ya bu benim tercihim tabii ki de o hiç böyle sabah evde yatıyordum. Uygulayıcı yapımcımız aradı. Ya böyle bir şey var sen söyler misin dedi. Geleyim söyleyeyim dedim.
2: Evet çok güzel.
1: Senin müzikle durumun?
4: Ben çok iyi bir dinleyiciyim yani.
3: Çok yakışıklı.
4: Arada mırıldanıyorum böyle.
1: Ses tonun aslında evet. Çok müsaitti. Böyle bir türkü mürkü falan. Keşke diyorsun.
2: Senin öyle bir videon vardı sanki. Ben türkü söylediğini
4: var,
2: hatırlıyorum.
4: Var ben de öyle o dizi ile başlamıştı tabii o yani hiç cesaretim yoktu benim hiç iyi bir konuşmacı değilim ne bileyim hiç böyle rahat şarkı söyleyemiyorum yani sesim içime kaçıyor falan öyle öyle

0: öyle bir cesaretlendim. O videolarda birkaç tane öyle olmuştu o cesaretle. Son oldu sonra zaten. Gerisi gelmedi yani pek.
1: Bu marş gelince ne hissettin?
0: Bir kere zaten o milli memleket duyguları vesaire. Bu arada ben de hiç yabancılık çekmedim. Allah, ben bunu bir yerden biliyorum gibi oldu. Zaten üçüncü dinleyişte bayağı eşlik etmeye başladım. Bir de zaten Taner abi olunca arada çok direkt işte basın danışmanımız Anıl yazınca dedim gözü kapalı okeyim ben her şeye. Eyvallah. Ne yapmamız lazım onu söyleyin. Direkt sıcağı sıcağına mesaj gelir gelmez en güzel ışık alan yerde böyle hemen çektim yönlendim. Direkt belki aynı dakikada göndermişim.
2: Zaten yani. İşte o akşam benim biraz vaktim vardı onu tamamladım. Gökberk son videoyu gönderen sensin galiba. Sonra ben akşam 11'de montaja girdim. Sabah 8'de bitti işte.
0: Yani böyle kurguyu yaptık. Bir de o kadar heyecanlandım ki versiyonlu gönderdim. Evet, böyle. Evet. Hangisi işlerine yararsa diye.
2: Sağ olsun.
0: Böyle çok tatlı, çok samimi
3: çok
0: bir şey.
3: Çok güzel
0: yani.
3: Olmuş. Sanki mahallede toplanılmış da bir durum olmuş.
2: Onun gibi bir şey bizim mahallede.
0: Öylesi işte. Güzel ya. Daha öyle bir işliyor insanın içine sanki.
1: Sözler de çok iyi. Sözler. Müzik çok iyi, sözler çok
2: evet,
1: iyi.
2: Evet, sevgili Emrah Aktürk yazdı sözleri. Serkan Sönmez bestecisi. Bu arada bu hani Vallahi Yalan diye bir şarkı zaten. Sibel Can bundan önce söylediği bir şarkı. Ama şeyleri bitmiş, anlaşmaları bitmiş. Emrah'ın da aklına gelmiş. Böyle bir yeniden söz yazmış. İşte oradan başlayan bir hikaye. Buralara geldi valla. Umarım yani dinleyicinin de gönlünde bir yer eder. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Umarım yani keşke böyle milli takımdaki bizim çocuklar böyle şeyde dinlese de gaza gelseler. Ben en çok onu isterim. Hiç yani onları motive edebilecek, onlara ulaşabilecek bir şey olursa iyice güzel olur bizim için. Yola açık olsun.
3: Yeşil futbolla alakan ilgin.
4: İyi aslında. İyi. Yani bir dönem iyiydi. Sonra takım filan değiştirdim ben. Onu
3: ya o söylemeseydin iyi.
4: Ben
3: tatlı
4: anlaşmayayım. Ondan sonra bir tutunamadım. Ya ben niye bu takımı tutuyorum filan diye. Dönem dönem. Ondan sonra koptum yani.
3: Açıklamak ister misin takımını?
4: Açıklarım. Ama çok karışır ortalık.
2: Değiştirdiğini
4: ya
2: söyleme
4: şöyle,
2: bari.
3: Evet, ben de onu söyleyecektim şimdi.
4: Şu an daha iyi takım tuttuğumu tutuyorsun. Mu söyleyeyim?
2: Neyse, evet. Ne istiyorsan onu söyle. Ben niye karışıyorum?
4: Niye?
2: Söyle söyle, ne olacak?
4: Ya ben küçüktüm. Fenerbahçeliydim. Allah'ım ya. Küçücüktüm ama yani ilkokula gidiyordum yani Allah'ım ya Rabbim diyor. Ne oldu?
2: Tamam anlatsın.
4: Neyse böyle bayağı o stadın yapılmamış hallerini falan biliyorum ben böyle. Suların içine falan girerek maça gitmişliğim var benim. Öyle fanatik Fenerbahçeliydim. Sonra babam çok fanatik Galatasaraylıydı aynı evin içinde.
3: Sen nasıl Fenerbahçeli oldun?
4: İşte nasıl oldum bilmiyorum. Demek ki biz Kadıköy Acıbadem'de oturuyoruz ya. Herkes Fenerbahçeli diye ben de Fenerbahçeli oldum herhalde. Ama böyle bir fanatiklik yok yani. Kendimi böyle odalara falan kapatıyordum babamla karşılaşmayayım diye. Yenildiğimiz zaman filan. Sonra ben bırakış o bırakış. Ben dedim yok ya hasta olacağım yani.
2: Sonra hangi takıma geçti?
4: Sonra uzun bir süre hiç takım tutmadım ben. Biz inadını aşkta oynarken genel koordinatörümüz beni aradı. O zaman Pasolik falan çıktı işte. Bana dedi ki avukat da aynı zamanda şirkette. TC kimlik numaranı söyler misin dedi verdim ben. Bana Beşiktaş Pasolik çıkartmış. Çok karışık mevzu. Ben bir dönem Beşiktaş maçlarına gittim. Öylelikle Beşiktaşlı oldum. Olmadım. Ben daha karar vermeye çalışıyorum. Sonra ben en son Galatasaraylı oldum ve Beşiktaş Pasolig'im vardı. Maça da gidemem. Şimdi Beşiktaş Pasolig'imle.
3: Biliyorsun bu kuralları da evet.
4: Tuttuğun takımın
3: aynen
4: maçına
3: öyle.
4: Da gidemiyorsun yani.
2: Ben bu hikayeyi bildiğim için çok anlatmasını istemedim. Çünkü ben iyi bir Fenerbahçeliyim. Evet,
3: ben de Fenerbahçeliyim. Ben şu an, bu arada Fenerbahçeli olduğumdan şu an vazgeçtim. Bir ilk defa hayatımda kaç yaşındaydım bir takım tutuşunu bu şekilde görüyorum. Hiç böylesini evet. Görmedim.
4: Böyle değiştiren.
2: Yeşim ama öyle.
0: Senin enstrüman olayı gibi biraz.
4: Evet. Herkesin var
2: ama Yeşim'in her şeyi orijinaldir. Bak arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten ya. Hani birçok konuda aynı şeyi söyleyebilirsin. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sen anlatıyorsun.
1: Bir takıma geçmiş olsa ben onu tamam anlayacaktım da arada bir Beşiktaş girmesi değişik oldu.
3: Bir TC ile.
4: Evet. O TC ile girdim oraya ben.
2: Bir TC.
4: Hareket gösterdim ya. Başka hiçbir şey yapmadım.
3: Şu anda Galatasaraylı mısın?
4: Şu anda evet, babamı da kaybettik 4,5 ay oldu. Evet, daha buradan dönmem gibi bu aşamadan sonra. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bütün fanatikliğim, futbol, o her

0: Her şey yani futbol adına her şey Fenerbahçe döneminde kaldı. Şimdi bir takım tutuyorum ama hani kim nerede ne oynuyor desen bilmem.
1: Lan milli takım diyeceksin. O eskiden zaman, öyle derler.
2: Evet, hani evet,
0: milli
2: öyle.
0: Takım. Galatasaray milli takım. Bütün takımları seviyorum ben. Yani hani başarılı olan kazansın.
1: Teşekkürler.
0: Yani gerçekten.
3: Ya sen fanatiksin değil. Ama galiba.
0: O fanatik galiba biraz.
1: Fanatiklik bilmiyorum. İyi bir taraftar.
2: İyi bir taraftar. Evet,
1: evet yani daha taraftar. Doğru bir yerden söyleyeyim. Öyle şiddet falan sevmem. Gerçekten samimiyetle sevmem. Bu işin, ben her şeyin eğlencesindeyim, onun da eğlencesindeyim. Tabii ki yenilince üzülüyoruz, tabii ki mutsuz oluyoruz takımımız yenilince. Ama ben hani onun yani eğlenceli taraflarını daha çok seviyorum.
2: O ritüel, o günkü maç günkü ritüel.
1: Evet, o hani o maçı izlemek, o bir
2: onun öncesini yemeği,
1: bir paylaşım, hem de stada gitmek, arkadaşlarınla evde izlemek fark etmez, tek başına izlemek. Ya bugün maç var sevinci. Yani oh akşam maç var, yaşasın duygusu hani. Bir de şey de vardır benden. Yensek de yenilsek de yani. Taraftarız biz.
2: En güzel taraftar.
1: O yüzden diyorum iyi bir taraftarım. İyi bir Fenerbahçeliyim. Ben de 4 yaşında babam beni zorla Beşiktaşlı yapmaya çalışırken dayılarımla çok böyle haşır neşir oluyordum. Oğlan dayıya çeker misali. Onlara öykünüp bir de babaya karşı olacağız ya böyle erkek çocuğu baba arasındaki o çatışma. O zaman ben de Fenerbahçeli olacağım deyip Fenerbahçeli olmuştum. 5 yaşından beri. Yani aklım yerinde olduğundan beri Fenerbahçeliyim.
3: Değişiyor değişiyor. Gökberk sende var mı böyle bir hikaye?
4: Ben de sıfır ya. Vallahi futbol hiç yok. Bir kere maç izledim mecburiyetten. Askerde. O da üst devreler neyi açarsa mecbur oturup izliyorsun. Yani öyle tek futbolla alakam o. 10 sene önce bir tane maç izlemişimdir yani.
2: Çok yani Türkiye'nin şey. Ayağa kalktı o derbiler, o mini maçlar hiçbirinde ne yapıyorsun? O sırada başka bir şey mi izliyorsun? Televizyon izlemiyorsun ya da.
4: Tamam. Ya futbola dair böyle bir ilgim alakam olmadı hiçbir zaman. Yani o bahsedilen keyif alamadım hiç ya da bilmiyorum ben hani belki yetersizimdir ama ne tuttuğum evet. Takıma bir faydam vardır. Sıfır yani hani.
2: Ya böyle aldaki şekilde de sıfır.
1: Bizim tuttuğumuz takıma faydam olsa.
2: Ben de onu düşündüm. Olsaydı şu an şampiyon.
1: Şu an üst üste şampiyonduk.
4: Öyle yani.
3: Hangi takım tutuyorsun bu arada?
4: Fenerbahçeliyim. O da yani benim de çok benzer. Babam işte çok koyu Galatasaraylıdır falan. Ben Fenerbahçeli olmuşum yani zamanla küçükken enişte işte bizi Fenerli yapmış ama tabii ki hiç ya takım tuttum ama futbola dair hiçbir bilgim yok, ilgim yok, merakım yok vesaire. Tabii yıllar yıllar sonra kulakları çınlasın sevgili Gökhan Alkan o da bana fasolik. Galatasaray'dan almış.
3: Bu ne? 15,
4: 20 sene sonra zorla ben bir maça gittim. Baya Galatasaray maçına.
1: TC yer sonra veriyor musunuz? Yani nüfusunuz almasınlar.
4: Böyle. Ha çok keyifli. Çok
0: Galatasaray'dan almış.
4: Ya ama işte eğlenmek için taraftar, fanatik, takım tutma yani sanki ona bir gerek yokmuş yani maksat o heyecanı yaşamak falan. İşte çok daha yeni öyle bir kere bir heyecanlandım. Aa iyiymiş dedi. Hani bir arkadaşa bakıp çıktık
3: biraz
4: yani.
3: Biraz nabzı var. Sen de artık Fenerbahçe'ne gidemeyeceksin herhalde değil mi? Sen de Galatasaray'da.
4: Gitmem herhalde ben yani.
2: Ben artık maça gitmem.
4: Yetti bana o yani.
1: Gider gider.
4: Güzeldi seni. Ama ya eğlenceli, keyifliymiş. Ama tabii o şiddet, kavga, gürültü kısmını bir türlü onu aklım hala vermiyor.
2: Ben her maça gidiyorum. Yani şey evde oynanan Fenerbahçe'nin maçına. Hmm. Ama yani hiç şiddet hiç alakam yok. Ben o baştaki ritüel yemeği, arkasından o üzülmeyi, sonra o köz Marmara'ya öyle binmeyi falan.
4: Ya da acaba bahane mi hani kavga etmek için bir sebep mi doğuyor insanlara?
0: Artık o kadar yok ama galiba.
2: Yok eskisi gibi değil.
0: Eskisi gibi değil. Yani.
1: Sosyal medya şiddeti evet. Var.
2: Aynen öyle. Yani orada güzel. Bir orada gazını alıyor insanlar
1: orada,
2: zaten.
1: Evet. Yeterince şey, fiziki bir şey olmuyor.
4: Bir de
0: sosyal
4: şarj
0: medya yokken yani. Öyle değildi. Ben hatırlıyorum çok eski işte diyorum ya o stadın eski hallerinde. O zaman işte
2: bayağı
0: gerçekten
2: deri ağzında o suların içindeydi.
0: Suların içindeydi ve orada hani mesela maçı hiç izlemiyor. Diyor ki penaltı oluyor mesela işte şu kişi atsın diyor o çıkmış oyundan. Yani mesela oraya deşarj olmaya geliyorlardı insanlar. Yani gerçekten böyle tükürükler tepemizden uçuyordu yani. Ben anlatamam
1: Ankara'da
0: o zamanları.
1: Ankara Gücü taraftarının anılarını hiç anlatmayayım burada. Neler neler yani.
0: Ama
1: şiddet
0: şimdi
1: böyle bir sarmal
0: değil.
1: Gibiydi. Ama çok güzel çıktık o işin içinden. Evet. Bence yani o şiddet işinden.
0: Çok güzel. güzel çıktık bence de şu an çok tertemiz yani.
1: O kadar olmasa da daha eskiyi de kıyasla çok çok iyi. Sosyal medya bir rahatlattı.
4: Evet,
1: fiziki şiddete, psikolojik şiddete döndü.
3: Bence

0: Gökberk artık Taner'le birlikte maçlara
1: tabii
0: gider.
1: Evet, o aynen öyle olacak.
2: Pasol 2 çalışırsa
0: değiştirecek artık.
3: Karşı şeylerde otururuz artık.
2: Gideriz ya, otururuz yan yana. Evet. Herkese vermiş TC'ni artık. Ya,
1: bir de bana ver.
4: Onu halleder o, bizden TC'leri topla.
3: Sosisli yemeğe gelirim ben seninle.
2: Evet, gelelim dizilere. Son yıllarda arka arkaya, özellikle bu sezon herhalde sezonun oldu değil mi? İkinci sezon muydu Eşref Rüya'nın? Son bitti.
1: Evet, yani iki sezon, bir iki buçuk sezon gibi. Sezon. Yani geçen sene yarıda başlamış.
2: En etkili karakterlerden birisiydin.
1: Çok şükür. Öyle oldu.
2: Nasıl geçti?
1: Güzel bir maceraydı benim için hakikaten. Ya çok güzel bir ekip vardı bir kere orada. Hani kamera önü, kamera arkası. Bu her zaman denk gelmiyor işte. O anlamda şanslı bir işti. Çünkü zor bir iş tabii, işte aksiyonu bol falan, çatışması var. Seyirci aksiyonlu işleri çok seviyor ama çekmesi en zor işler onlar oluyor. İster istemez yani, çok uzun zaman alan işler oluyor. Orada da en kıymetli şey setteki huzurlu ortam aslında bizim için oluyor. O anlamda çok huzurlu bir setti benim açımdan. Rol de seyirci de çok, yani iyi bir reaksiyon aldı. Hani kötü reaksiyon aldı ama bu benim istediğim bir şey zaten. O aldığı kötü reaksiyon.
2: Senin hayatında da Dinçer herhalde kötülükte zirve diye düşünüyorum.
1: Ve benim bütün kariyerimdeki en kötü karakter gerçekten. Bundan da kötüsü gelir mi bilmiyorum artık. Daha elleriyle annesini öldürmüş bir adam yani. Evet, yani daha kötüsünü bilmiyorum. Denk gelir mi, oynar mıyız? Ama şaka bir yana, işte bu kötü karakterleri oynamanın da aslında şey bir tarafı oluyor. Oyuncu için nasıl söyleyeyim? Seyirciye bunu anlatmak zor ama eğlenceli bir tarafı oluyor. Çünkü hani zor sahneler, böyle iddialı sahneler çekiyorsun. İşte duygusu çok yüksek oluyor falan. Böyle biz oyuncaklı deriz ona. Oyuncaklı sahneler çekiyorsun.
2: Oyuncunun kendini en güzel gösterdiği.
1: Aynen öyle. Bizim işimiz oynamak zaten. Adımız üzerinde. Oyuncuyuz biz. Oyun yapıp oyun satıyoruz. Dolayısıyla oyunu kurma fırsatını çok veren roller oluyor bunlar. O anlamda da benim için çok keyifliydi. İşte 20 bölüm oynadım. Birazcık kısa biten bir hikayesi oldu başta konuştuğumuza kıyasla. Ama yani benim için böyle kendi hikayesini tamamlamış, içime sinmiş, işini görmüş oldu bir karakter.
2: Sokakta karşılığı oldu mu?
1: Oldu tabii.
2: Anım bir var mı böyle?
1: Şöyle anılarım
2: dönmek
1: var.
2: Dönmek isteyen oldu mu seni?
1: Dönmek isteyen olmuyor. Çünkü benimle tanışan bir an böyle bir şey oluyor. Sonra bir bakıyor, bir yabancılıyor. Bu o olamaz herhalde diyorlar. Sonra da hikaye bir şeye bağlanıyor. Abi gerçekte hiç öyle değilmiş. Ne bağlanıyor. Ama şöyle şeyler oluyor. Yani mesela şöyle sesler duyuyorum arada. Bir kafeye gidiyorum. Eşref'i çağırayım mı falan, böyle bir dönüyorum. Çağır abi diyorum, gelsin ya, muhabbet edilir. O da iyi çocuktur falan diye böyle. Çağatay'a da buradan selam olsun. O da gerçekten çok çok iyi bir arkadaşımız. Çok yani keyifli, çalışması da keyifli. Çok enerjisi de çok hoş bir insandır. İnsanlar tabii öyle şeylerle böyle bir küçük takılıyorlar. Ama bu çok güzel bir şey bence. Hakikaten sosyal medyada falan bazen böyle çok küfür kıyamet oluyor ama sokakta tam tersi bir böyle ya seni çok seviyoruz gibi bir ilgi oluyor.
2: Ne güzel.
1: Hem çok kötü birini oynuyorum hem seviliyorum. Bunun sebebini tam çözemedim. Bilmiyorum neden. Kendi içimde kendi kendime şey diyorum. Herhalde hani bir şekilde oynadığım şey, hani işe kattığım...
4: Evet, renkten renk, olayı, evet.
1: Hani insanların oluyor, daha heyecanlı, evet, oluyor diyor, evet, mesela. Hani film sen gelince heyecanlı oldu diyor.
2: Ne güzel.
1: Ya o işte herhalde onu seviyorlar galiba. Hani film heyecanlı oldu, bu geldi kötü ama film heyecanlı oldu. Şey yani hiç sokakta taşlanmadım. O yılla ilk rolümde olmuştu 2007'de. Bizim evin hallerinde Ankara'da, evet, beni teyzeler çantayla dövmüştü. Gerçek hikaye bu. Ankara'da Dost Kitap Evi'nin önünden geçerken böyle hain herif falan diye böyle gelip sırtıma, yanımda da kız arkadaşım var. O zaman kız arkadaşım vardı. El ele giderken bir anda böyle bir döndüm. Arkadan üç teyze çantayla bana vuruyorlar böyle. Kızı mahvettiğin rezil adam falan diye. Tesadüfen ilk rolüm de kötü adamdı.
4: Ama o zamanlar çok inanılıyordu ya. Ben de çok eski olduğum için, ben Acı Hayat'ta falan,
2: evet,
4: Kenan İmirzalıoğlu'yla, evet, beraber oynarken ben de öyle. Yani hani insanlar o yıllarda gerçekten bir gerçeklik algısı vardı oynadığınız rolün. Şimdi biliyor yani herkes onun bir rolü olduğunu öyle ya da böyle.
2: Programlarda anlatı.
0: Bir de sosyal medyada da takip ettikleri için tabii biraz daha yakın hissediyorlar.
1: Bence evet de. Sosyal medyada benim başıma tam tersi geliyor. Hala fotoğraflarımın altına sürekli şey yazıyorlar. Mesela ne bileyim eşimle fotoğraf koyuyorum. İşte senin haberin yok bu şurada şunu yapıyor falan yazıyorlar. Sen ölmedin mi yazıyorlar.
4: Ya o var.
1: Senin kafana sıktılar ya falan yazıyorlar.
4: O benim
1: ya.
4: Düğünde de oldu ya.
1: Nasıl?
4: Haberi yapıldı ya bunun.
1: Anlatsana.
4: Biz benim düğünümde tabii ki Taner benimce artık doğru, kardeşim doğru. Yani. Hani arkadaşlık boyutunu geçtik. Biz Taner'le oynuyoruz. Dizi Aşkı Gerçek Oldu Evlendiler diye haber ya yaptılar.
2: Senin düğününde Taner'le evlendi diye çıktı.
1: Aynen. Ya göbek böyle... atıyoruz böyle karşılıklı göbek attığımız yer var. Bende bir siyah takım vardı galiba.
0: Abi damat sandılar.
4: Akıl tutulması dedik ya. Yani hani her yerde haberimiz çıkmış zaten hani Hakkı Ağaoğlu, evet. Yeşim Dalgıçer düğünü vesaire diye. Ama oradan o görüntüden böyle bir haber yapan o sosyal medya bir sitesiydi zaten.
1: Ya yani evet öyle... evet ya böyle şeyler sosyal medyada olabiliyor. Gökberk senin başın.
3: O da şeydir muhtemelen hani tıklanma
4: muhtemelen. Tabii oralardan bir şeylerden yani.
1: Sen tabii hep yakışıklıyı oynadığın için.
3: Yok ya ben de çok değişik şeylerle.
0: Gökberk de kötü adam oldu şimdi.
3: Oldum.
0: Düşes de değil mi?
2: Ya bu Düşes nedir?
3: Ya Düşes çok tatlı.
2: Bayağı iyi bir kadrosunuz.
3: Evet.
2: Ve dikey dizi diye biraz anlatır evet. Mısın? Hem biz bilelim hem seyirciye.
3: Benim için de bir ilk
2: evet.
3: Oldu.
2: Bence
3: dikey formatta. İşte şu an çok ciddi de bir yönelme var tabii oraya. Artık bir de teknoloji çağındayız. Haliyle artık uçsuz bucaksız bir hal almış durumda. Şimdi bayağı hem hani süre olarak çok kısa. Yani bir filmi işte örnek veriyorum. 62 parça. Bölmüşler gibi bir şey. Yani Reels gibi kaydırmalı.
4: 4-5 günde 120 bölüm falan çektik.
3: Tabii biz bir haftada 62 bölüm çektik.
2: Ya bir bölüm kaç dakika?
3: 2 dakika. Gerçekten çok güzel bir kadroyla çok
2: evet.
3: Tatlı bir iş.
2: Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar.
3: Evet. Seçkin Özdemir.
2: Seçkin var evet.
3: Yani hepsi birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarım, yapım şirketimiz keza İlkin Kavukçu, selamlar olsun. Mustafa Kotan da yönetmenimiz. Yani ben mesela bir şovunla yeni tanışıyordum ama aynı olay oldu. Yani sanki çok daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Öyle kısa başta birazcık acabalarım vardı böyle. Daha önce çalışmış birkaç arkadaşımdan bir şeyler duymuştum. Hiç alakası yok. Yani muazzam rahat bir deneyimdi benim için.
2: Şu yayınlandı
3: şimdi
2: mı?
3: Yayınlanmaya başladı. Daha tüm bölümlerimiz yayınlanmadı. Böyle onar işte sunuluyor. Yani
2: İzlenmeler
3: şu ana
2: nasıl?
3: Kadar çok iyi tepkiler alıyoruz. Rakamlar da gayet böyle muazzam
2: nereden izliyorsun?
3: Yerlere ulaştı.
0: Sosyal medya.
3: Sosyal medya. Kendi profili var. Hem oradan ya da farklı işte platformlardan izlenebiliyor. Üyelik vesaire gerektirmeden.
2: Sence?
3: Yani bence tutar gibi. Çünkü hatta belki de çoktan tutmuştur da hani yeni işte biz o tarafa alışmaya çalışıyoruz vesaire. Ya bir kere çok konforlu. 6 günde 62 bölüm çekiyorsun. Yani muazzam bir şey hani kıyaslayınca.
2: Peki maddi anlamda doyurucu mu?
3: O da artık kişiye göre değişiyor ya. Hani
2: ha,
3: ya
2: kişiye
3: benim
2: göre
3: için
2: değil mi? Ben senin için söylemiyorum. Genel anlamda ortalamanız bellidir zaten. Televizyon dizisinde oynamanın, tiyatroda rol almanın ya da sinema filminde oynamanın dışında bu hangi ortalarda?
3: Yani o da okey ya bence. Yani en az diğerleri kadar elbette fark ediyor şimdi saydığınız tüm kategorilerde ama ya bu da okey yani.
1: Kısa bayağı. Sürede yapılan bir iş olduğu için muhtemelen
3: evet,
1: biz zaman sattığımız
3: sürede,
1: için.
2: Evet. Doğru.
1: Aslında
2: evet.
1: Biz zamanımızı satıyoruz özünde.
2: Bir de öyle bir şey var değil mi?
1: Tabii biz dizide yani nerede oynarsak oynayalım oraya verdiğin zamanla birazcık aslında kıyaslamak icap ediyor. O anlamda hani zamanla kıyaslayınca
2: hangi platformda
1: galiba.
2: Olduğu değil yani televizyon ulusalca o değil de şey zamanını ne kadar harcayacak?
1: Tabii yani ne kadar sürecek, çekim ne kadar sürecek, kaç haftada kaç gün, sen ne kadar çalışacaksın. Bizim işimiz doğru. Aslında zamanımızı
3: ya
1: satmak.
3: Orta yolda bulunuyor yani bir yerden tabii. Sonra tüm işte parçalar masaya yatırıldığında işte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
0: Peki şimdi biz herkes alıştı 2 saat bir bölümü 2 saatte izliyoruz biz. 2 dakikaya alışabilecek miyiz?
3: Zaten alışığız aslında. Sadece hani devamı olan bir Reels gibi düşünün. Hepimiz artık günde belki 100 tane kaydırıyoruzdur hani birbirinden alakasız Reels'lar. Bunlar bayağı alakalı hani devamı gelen şekli.
4: Japonya'da filan çok fazla varmış. Evet. Burada takip eden çok kişi vardı zaten şeyi onu. Bayağı izlenme oranlarını bize göstermişlerdi. Netflix'ten filan çok çok üst sıralarda. O acayip. Şey ne deniyor, platformlar, onların tabii belli platformları var.
3: Evet.
4: Burada da kurmaya çalıştılar. Ben de öyle bir dikey işte oynamıştım oyun bitti diye. Neymiş bu dikey bir bakayım dedim. Gerçekten çekim şeyi de farklı. Hı hı. Sen de yaptıysan biliyorsun da.
2: Niye dikey?
4: İşte daha yakın oynuyorsun. Telefonla mesela. Yani. Şimdi şeyden izleneceği için dikey çekiyoruz, dikey çekiyoruz diye sürekli kafamızda. Çünkü mesela şu mesafede değil de daha şöyle oynuyorsunuz yani. Yakın çekimleri özellikle. Hani oyuncu açısından da zor bir teknik aslında. Evet. Denemek gerekiyor.
3: Evet.
5: Bence 5 yıla kalmaz ana akım olur.
4: Evet.
5: Olur. Yani böyle bir iddiam
3: çünkü
5: var.
3: Çünkü ciddi yıl. Rakamlar bizim mesela bazıları 9 milyon falan izlenmesi var yani.
4: Evet.
3: Ya, o yüzden çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam yani şu an. Ve çok ilgililer. Biz ilk premieri İtalya'da, Venedik'te yaptık. İşte ilk basın lansmanını vesaire. Orası da muazzamdı. Mesela oradakiler çok daha aşina, çok daha kabullenmiş durumda. İtalyan basında sağ olsunlar ciddi ilgi göstermişlerdi. Haliyle şimdi biz birazcık yabancılıyoruz da dediği gibi abi yani ciddi, o tarafa muhtemelen...
5: Ya bir de şey kalmadı ki, dizi izleyen kalmadı, dizi dinleyicisi var. Değil mi?
2: Aa.
5: Ya şöyle, telefon elde.
0: Ha doğru.
5: Telefon elde.
0: Ekran açık, telefona bakarsın.
5: Evet, telefon dinliyor. Bakılıyor, buradan dinleniyor. Ben artık öyle söylüyorum. Yani dizi dinleyicisi oldu diyorum. Dizi seyircisi evet. Yok. O yüzden de mesela bizim açımızdan yani mesela karmaşık hikayeler artık izlenmiyor Türkiye'de.
2: Bunu gözlemledin diye söylüyorsun herhalde. Değil mi?
5: Evde yani görüyorsun, annemle otururken görüyorum. Yani gidiyorum mesela hani aile ziyaretlerinde falan. Yani bu bir genelle geçmiş. Çünkü zaten vakit kısıtlı. Hani insanlar bir yandan işini yapıyor, bir yandan bilmem ne yapıyor ama o da bir alışkanlık zaten. Telefon burada açık, kulak orada. Hoşuna giden bir şey olursa, beğendiği oyuncu olursa kafayı kaldırıyor. Onun sahnesini izliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Oradan devam ediyor falan. Bu hemen hemen her evde artık buna dönmüş durumda aslında.
0: Doğru.
5: O yüzden de karmaşık hikayeler Türkiye'de tutmuyor artık.
0: Tutmaz.
5: Çünkü hani böyle oturup kaçırır. 120 dakika izlemesi evet. Gereken hikayeler izlenmiyor. Çünkü seyirci onu kaçırıyor ve kaçırdığı bir şey izlemek istemiyor. Alışık olduğu şeyi bildiği karakterler olsun. O yüzden mesela bildiği karakter diziden çıkınca küsüyor diziye. Falan. Ya yani böyle şeyler çok oluyor yani.
4: Çok dünya değişsin istemiyor. Ya da işte mutfağa gidiyor, bir şey yapıyor kadın. Çay koyuyor. Geldiğinde dünya değişmesin orada istiyor yani.
5: Bir şey kaçırmış olmak istemiyor.
4: Yani.
5: Ama iki saatte zaten güzel dikkati bir yere vermek için çok uzun artık bu yani bu çağda jenerasyonla alakası yok bunun. Çağda
4: kafalar
5: çok
4: da
5: uzun
4: dolu
5: kesinlikle.
4: Evet.
5: İki saat bir yerde oturmak bile çok mümkün olmuyor yani. Aynen. Kitap okuyamıyor kimse falan. Değil mi?
2: Yeşim sen bir hikaye yazıyormuşsun. Nereye yazıyorsun? Kime yazıyorsun?
4: Vallahi öyle kendi kendime yazıyorum. Yani neden yazmayayım dedim. Çünkü gerçekten hiç yapılmamış hikayeler var kafamda.
2: Sonunda bir oyun ya da bir senaryoya mı dönüştüreceksin? Kitaba mı dönüştüreceksin?
4: Kitaba ama dönüştüremem herhalde. Kitap değil. Ama böyle bir hikaye yazabilirim. Destek alabileceğim arkadaşlarım var profesyonel bu anlamda. Hani bunu nasıl
2: kafanda
4: nasıl,
2: bir şeyler birikmiş herhalde diye. Onları bir
4: evet. Ama böyle yani şey yapılmamış hikayeler. Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim. Çünkü o tarzda hikaye de yok gibi. Hani sanki yapılmamış hikaye yok gibi. Bilim kurgulara geldi
2: İnan
4: gibi.
2: İnan bana ya. Vardır. Ben hala bir şey izliyorum mesela. Alakasız bir yabancı evet. Bir şey izliyorum. Ya diyorum ki evet, ne kadar güzel bir hikayemiş. Halen var demek ki. Halen evet. Senaryoda halen bir şey üretilebiliyor.
4: Evet olabiliyor gibi.
2: Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor.
4: Oralara doğru şey yapıyorum.
2: Çok azaldı ama olabiliyor.
4: Çok azaldı. Evet hep diyorlar yani bitti artık bundan sonrası bilim kurgu diye. Oraları zorluyorum biraz bakalım.
2: Süper.
4: Sen oynayacak mısın bilmiyorum. Peki? Sinema filmi olabilir. Ya tabii öyle karakterler var ki kafamda. Onun derinliği bende olduğu için mesela karakterlerden birini benden başka kimse oynayamaz gibi geliyor. Yazılanla sadece. Oynarım da tabii öyle bir şey olursa. Bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Onun için de yurt dışında bazı yazarlarla iletişim halindeyiz şu an. Ondan sonra güzel bir oyun yapabiliriz.
2: Güzel.
4: Böyle gerçeklik algısıyla ilgili bir şeyler arıyorum. Çünkü herkesin gerçeklik algısı farklı ya. Mesela işte bunu sahnede yaşayabileceğimiz bir oyun arayışındayım. Birkaç şeyle görüşüyoruz şu an yazarla. Bakalım.
0: Araştırma dönemindesin.
4: Evet, evet.
2: Senin iki oyunun var öyle mi?
5: Evet. Şu anda iki
2: oyunum oynuyorsun.
5: Var. Oynuyoruz. Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. O bir klasiktir aslında. Yani Türk tiyatrosu klasiği. Haldun Taner'in. Türk tiyatrosunun bu modern döneme gelişini Tanzimat'tan başlayıp modern ilk yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan böyle bir akışını anlatan bir çok önemli bir Türk tiyatrosu klasiği. Biz bu oyunu 2006'da ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Böyle bir ismi var okulun.
0: Bir nefeste.
5: 2006 yılında mezun olmuştuk. 2006 her mezun yani her sene mezunlar bir oyun oynar. Bu bizim mezuniyet oyunumuz. 20 yıl sonra 3 oyuncu arkadaşımız dışında tam kadro tekrar bir araya geldik. Ve 2026'da tam 20. yılında tekrar oynadık. Yani oynamaya başladık oyunu. Güzel Mert Fırat'la Özgün Aydın işte Bastas'ta onların aklına gelmiş böyle bir proje. Mert çok zaten güzel. Sınıf arkadaşımız işte öyle Özgün mi? Mert tabii. Beraber oynamıştık. Herkes aynı rolü oynuyor zaten.
0: Evet.
5: Mert de o zaman oynadığı rol oynuyor. Ben de o zaman oynadığım rol oynuyorum. Özgün de yani bütün arkadaşlarımız. Sadece 3 arkadaşımız değişti. Onların ikisi de bizim okuldan. Sevgili Didem Balçın ve Burak Tamdoğan bizim sınıfımız değildi. Onlar geldiler. Tamamen dışarıdan, hatta dışarının dışarısı Özge Fışkın var. Aslında bir
2: evet.
5: Şarkıcıdır evet, bilirsiniz. Evet. Müthiş bir sestir Özge'de. Özge de oyuncu oldu. O da bir rolü oynuyor.
2: Çok güzel.
5: Yani ekibin dışından gelen bir tek Özge
2: bu
5: var.
2: Bu yeni oyun mu? Süredir gelen oyun.
5: Bu 27 Mart'ta çıktı.
2: Aa, çok güzel.
5: Bu oyun. Yani 27 Mart özelinde zaten hazırladık çok hızlı bir şekilde. 27 Mart'ta çıktı. Bu sezonu bitirdik. Seyirci de çok güzel bir, nasıl söyleyeyim, sahiplendi oyunu.
2: Çok güzel. Seneye devam.
5: Evet, seneye de devam. 10 oyunluk bir proje diye başladık. Fakat seneye devam kararı çıktı.
2: Çok güzel.
5: Bakalım seneye devam edeceğiz.
2: Diğer oyun?
5: Diğer oyunu benim bir hayalim vardı uzun zamandır. O hayalimi gerçekleştirdim aslında. O böyle bir İşte kafede, barda oynanacak tarzda. Aslında Türkiye'de biraz zayıf o kültür. Eskiden varmış. Avrupa'da comedy club dediğimiz
2: evet.
5: alanlarda oynanmak için tasarlandı. Türkiye'de de yeni yeni başladı tekrar o formatlara dönmeye. Ben biraz şeye inanıyorum da. Ben halk tiyatrosu geleneğinden geliyorum. Yani her şeyim öyle işte. Yaptığımız şarkının klibi de öyle. Yani her şey böyle yani hani halk için sanat. Yani ben bu işe bunun için girdim. En öz yerinden anlatayım. Tiyatroda da ona çok inanıyorum. Bugün de yani bu dönemde de biraz tiyatronun seyirciden uzaklaştığını, daha doğru ifadeyle seyircinin tiyatrodan uzaklaştığını gözlemliyorum. Yani ama bu da çok normal. Hani bu ekonomik çağda bu kadar teknolojiyle donatıldığımız bir yerde insanlara haftada bir kalk, tiyatroya git, otur, sessizce sus. Orada telefonuna bakma, yanındakiyle konuşma, şuraya bak. Işığını kapatıyoruz şimdi, tamam mı? Sen oraya bak. Meselesi bana biraz artık romantik ve arkaik gelmeye başladı açıkçası. Ve seyirci de buradan uzaklaşmaya başladı ki tiyatrolar seyirci bulmakta o anlamda zorlanıyor. Ne oluyor? Ya hem iyi ki hem maalesef mutlaka oyunda televizyon tanınırlığı gerekiyor. Yani oyuncularda. O zaman oyun doluyor. Ama eğer televizyon tanınırlığı yoksa oyun dolmuyor.
2: İşte şimdi tenzih ediyorum. Onda da şöyle bir risk oldu. Biz burada her hafta mutlaka tiyatrocular, sizden sonra da şimdi tiyatrocular gelecek.
5: Ne güzel.
2: Şöyle bir durum var. Maalesef televizyon tanınırlığını için gidiyor. Belki çok az gidebiliyor. Belki ilk kez gidiyor. Sonra hüsranla karşı. Maalesef bu dönemde son 2-3 yıldır da kötü oyunlar da var.
5: Her zaman vardı, olur, hep vardır. Yani kötü oyun hep vardır.
2: Öyle bir durumda var.
5: İşte onun sebebi bu söylediğim şeyle o matematik. Çünkü tiyatro çok öyle bir şeyi kaldırmaz. Tiyatro evet. Ensemble işidir. Hani o televizyonda oynamış da burada da oynasın. Ya öyle tam onu kaldıracak bir sanat değil. Yani ekibin iyi olacak. Nerede kim nerede oynuyorsa oynasın. Ekip hani başka kabiliyetleri olacak. Bir rolü, karakteri taşıyabilecek bir saat boyunca, iki saat boyunca falan. Dolayısıyla ben uzun lafın kısası ben dedim ki o zaman ne yapayım? Ben seyircinin ayağına gideyim. Çünkü haftada bir gün zaten insanların buna ayırabilecek belki bir bütçesi, yani eğlenceye ayırabilecek bir bütçesi var. O zaman onların eğlendikleri yere ben ayaklarına gideyim. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bana kalsa o cesareti bulacak ekip bulamıyorum şimdilik kendime. Ben gider Kadıköy'de, sokakta, Taksim Meydanı'nda şapka atarım yere.

0: orada oyun oynarım. Orta oyunu işte. Benim tezim de orta oyunu zaten. Ben orasını seviyorum tiyatronun. Ve orada daha etkili olacağına inanıyorum. Bu modern anlamdaki o tiyatro bana biraz halktan kopuk geliyor açıkçası.
1: Nerede oynuyorsun peki şu anda?
0: Şu anda birkaç...
1: Hep değişiyor mu?
0: Değişiyor. Hmm. Şu an tam kesinleştirdiğimiz mekanlar olmadığı için ama... sahne uygunluklarından dolayı çoğunlukla yurt dışında oynayacağız.
2: Premieri zaten Almanya'da
0: yaptık. Almanya'da yaptık premieri, festivalde yaptık. Uh-huh. Paris var şimdi. Tarihleri tam belli değil. Viyana olacak.
1: Tamam, seni sosyal medyadan takip ederler.
0: Evet.
2: Dünya yani, turnesi olacak. Hmm.
0: Evet. Dünya premieri yaptık. Sadece hedefimiz de dünyayı gezmek.
1: Büyütmüşsün
0: evet.
1: Yani. Türkiye'de evet. Turneye çıkar insanlar, sen dünya turnesine çıkıyorsun.
0: Türkiye'de de yaparız uygun mekan bulunca. Yani İstanbul,
1: keşke Amerika'daki o komedi klaplar, yerin altındaki komedi klaplar gibi bir yer olsa. Sen aslında öyle bir şey istiyorsun.
0: Tam olarak onu istiyorum aslında.
1: 40 yani, kişilik, 50 kişilik sürpriz içeride hiç...
0: 150. 40-50 çok az
1: olur. Ben öyle bir yerde mesela Woody Allen'la karşılaşmıştım. Yani. Gibi. Kaç kere karşılaşmıştım.
0: Ya o kültür işte, o bir kültür. Bu arada bu kültür, şimdi biz yaptık oyunu, Z kuşağı diye bir kuşak var ya, niye evet. Onlar ayrıldı bilmiyorum. Biz kuşak değil miydik arkadaş? Biz de bir kuşaktık evet. Yani. Neyse. O genç arkadaşlarıma mutlaka ben provalara getirdim. Hepsini provalarda, çünkü interaktif bir oyun. Onlardan fikir aldım. Dedim ki yeni, biz eskiyiz bir yerde. Yani artık koptuk sizden. Bize yeni olacak şeyleri provalarda söyleyin. Şey demişler işte, ya mükemmel yeni bir şey yapmışlar. Halbuki benim yaptığım şey en özünde orta oyunu. Seyircinin ortasına gitmek, arasına gitmek. Onun doğal ortamına dahil olmak. Ama hadi onu da geçtim. 1950'lerde bu var zaten. Deve Kuşu Kabare böyle bir çıkış mesela. İşte ne bileyim, daha yenilerde var işte Zeki Metinler falan, buralarda çıkmış. O zaman komedi club kültürü varmış Türkiye'de. Evet. Komedi evet. Kulüpler varmış. İşte şeyleri biliriz. Sezen Aksu'yla mesela Uğur Yücel'in yaptığı internette Yeşil. Çok güzel videolar vardı.
1: Ben Allah'tan o şeyle Müjdar'la şeyin Uğur Yücel'in evet. Falan hepsi, onlar inanılmazdı. O,
0: ya bunlar var Türkiye'de yapıldı.
1: Ben onlara denken Mahalle Porozoğlu'nun Yeşil Kabaresi falan.
0: İşte bunlar ya, kabare Türkiye'de böyle deve kuşu kabareden ibaret biliniyor ama aslında bu form biraz kabareye de yakın. Ama zaten kabareydi, orta oyunuydu, komedi delerteydi. Bunlar hep böyle aynı çıkış noktasıyla. Halka gidelim, halka ulaşalım. Nişten şeye gidelim, yani daha böyle ulaşılabilir olalım gibi niyetlerle yapılmış şeyler.
1: Çok heyecanlı ve anlatırken bile güzel, keyifli geliyor inşallah.
0: Ben çok iyi satıcıyım.
2: İnşallah.
0: Sevdiğim şeyi bence, çok güzel anlatıyorum.
1: Sen bence bir yer mekan aç. Hem böyle yok, son Omar gündüzleri yiyecek içecek olur. Akşam da sen çıkarsın.
0: Falan. Ya hiç tüccar değilim. Kesin batarım. Daha önce çok battım, o yüzden söylüyorum. Çünkü
1: herkes böyle çağıracaksın, gelin buyurun diye.
0: Yok şimdi batarım. Orada batarım işte. O yüzden en güzeli şey. Oyunculuk en güzeli. Bakın ben çok tiyatro batırdım. Kurdum batırdım. En temiz oyunculuk. Hem öyle neşende kalıyorsun, hem evet. Gidiyorsun, oynuyorsun, işini yapıyorsun, çıkıyorsun.
2: Evet. Kafan rahat.
0: Kafan rahat yani. Zaten onun okulunu okuduk.
2: Gökberk, senin var mı tiyatro isteğin?
3: Tabii var, her zaman var. Ama ben şu an böyle bir akışta gibiyim yani, nereden ne çıkarsa. Hani böyle bir yönelimim yok. Yani yaptım, tabii ki o sahne tozunu aldım ama yani şu an çok uzun zaman oldu.
1: Sen yaptın
3: oldu.
1: Tiyatro.
3: Evet. Şimdi tabii biraz televizyon ağır basmıştı uzunca bir süre. Şimdi öyle bir iki görüşüyoruz bakalım. Yani bana da sürpriz olacak eğer hani netleşirse, görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa. Bakalım, belki onun heyecanı var şimdi. Yine güzel bir kısa süreli belki hani olacak gibi
1: İnşallah.
3: Gözüküyor.
1: İnşallah.
2: Harika. Spor devam mı?
3: Devam, o her zaman.
2: TikTok yapıyordun değil mi?
3: Yok, o oyunculuktan çok önce bir kaç yıl yapmıştım. İşte milli takım kampına girmeye hak kazandım falan. Çok güzel dereceler elde ettim. O zaman tabii bütün hayatım spordan ibaretti. Ya da ben öyle zannediyordum. Ama bir anda böyle işte askere gittim geldim. İlk maçımı izledim orada. Öyle bir hayat ya. Ben hep işte şeydim, açıktım her şeye. Oyunculuk, oyuncu olmak için hiçbir şey yapmadım mesela. Öyle bir yerde teklif ettiler, olur dedim. Sonra hani başladıktan sonra çok sevip işte eğitimdi, tiyatrosuydu vesaireydi, oldu. Yani ait hissettim ve devam ediyorum. Spora da öyle başlamıştım. Hiç plansız, programsız. Şu an tabii dövüşmüyorum. Siyah kuşak birinci danım vardı. Uzunca bir süre.
0: Ona göre. Sokakta görürseniz.
2: Evet, ona göre. Dikkatli
3: olun. Tam tersi, kavga

0: Demiyorsun. Zaten bu ömür
1: Evet.
0: boyu gidiyor seninle. Bir kere o profesyonel hani lisansı
2: Tabii.
0: çıktığı zaman
2: suç
0: yani
2: sayılıyor.
0: Suç, hani,
1: suç oluyor. Silah
0: sen silahla yazıyorsun
1: silah
0: yani.
3: Öyle mi?
0: Bir şekilde.
3: Evet.
0: O yüzden ben kokusunu aldığım an uzarım. Kavga gürültü hiç bana göre şeyler değil. Bilmeseydim belki cezbederdi ama
1: evet.
0: çok iyi bildiğim için yani uzak duruyorum.
3: Sen bir de Bodrum Rally'sine mi katıldın?
0: Ya evet.
3: Nasıl
0: ya.
3: Nasıl yani araba çok... araba rally'si?
0: Evet inanılmaz benim için.
3: Peki ilk kez mi yoksa?
0: İlkti. Yani izlemesi şeydi. Falan.
3: Ha tabii, izledin mi? Kullandın mı?
0: Yok başta bir izledik falan çok normal. Yani tabii ki gene bir heyecan oluyor ama içerisi bambaşka bir şey. Yani yer ayaklarımızın altından kaydı böyle yani inanılmaz bir adrenalindi.
3: Sen kullandın mı?
0: Denedim minicik böyle bir ama yok zaten canavar yani altındaki. O cesaret edemedim çok. Yan tarafta oturmak, savrulmak bayağı güzeldi.
2: Rally deyince eşime sormak lazım diyeceğim ama ben pas attım
1: evet,
2: ama.
1: Pas attım. Ben de bakıyorum ne zaman hangi Bodrum rallisi?
0: Daha bu yeni geçenlerde
1: yeni
0: olan işte.
1: Benim eşim rally sporcusu da.
2: Bu senenin şampiyonu mu?
1: Evet.
2: Bu senenin şampiyonu
1: yani
2: mu?
1: Onlar tabii garaj olarak GP garaj
3: ha, GP
1: şampiyonları.
2: Hakkı şeydir.
3: Evet evet.
1: Eşim de tabii hani rally pilotu ama tabii hobi olarak rally pilotu yani onun da şampiyonlukları falan var. Ama benim hiç şeyim yok ya. Benim hızla falan hiç.
3: E peki
1: elim
3: korkmuyor
1: ayağım,
3: musun?
1: Elim ayağım gidiveriyor yani benim.
3: Korkmuyor musun?
1: Ben korkuyorum.
3: Hayır yani eşinin yapmasını.
1: Ha yok o kadar güveniyorum ki. O yapar yani ama hani normal arabada bile ben onun yanında şey ağlamışlığım var benim.
3: Normal
1: Marmaris'e biz 3,5 saatte mi gittik? Kaç saatte gittik bilmiyorum. 300'ü falan görüyorum. Böyle içime içime böyle ağladım. Dedim ki böyle daha evli değildik o zaman. Çok karışmaya da gelecek hızlar değil ya. Hani dur yavaş gidelim denecek hızlar değil. Dedim böyle bir kahve diyeyim. Ben burayı beceremiyorum. Sen tek mi gitsen acaba diyeyim. Hani o kadar şey. Ama çok yetenek. Yani off-road da yapmış, rally de yapmış falan ama bende hiç yok. Yani bilmiyorum. Hiç gidip izlemedim bile.
0: O ciddi bir adrenalin yani.
1: Bu,
0: böyle hakikaten.
1: Öyledir. Hiç
0: çok değişik
1: bakamam.
0: Bir şeydi.
1: Ve şey izlemekten de korkarım. Ben çok temkinli insanım ya. Hayır, ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
3: Çok istatlanan.
1: Ölmemek
3: adına her şeyi yapıyorum.
1: Tabii milyonda bir yani.
3: Takım bile değiştiririm.
1: Ha, beni Azrail zor alır yani. Hani. Böyle çok kurulu bir plan olması
3: çok
1: lazım benim
3: ya.
1: Üstüme. Yani.
3: Çok güzel
1: alır.
3: Evet.
1: Hani o yüzden izlerken bile oradan araba üstüme uçar mı diye bakıyorum. Ki haberlerde çok gördüm.
0: Evet ya çok tehlikeli.
3: Kahve seviyor
1: evet.
3: muyuz?
0: Evet,
3: Semihan
0: tabii.
3: var mı aranızda? Yoktur diye düşünüyorum.
4: Bir de hazır takım derken, böylesi çok tatlı bir hediyelerimiz var.
3: Evet.
4: Şöyle kalkıyorum.
3: Aa, bizi hatırlamanız.
4: Önce hanımefendiye buyurun.
1: Efendim teşekkür ederim.
3: Sakın yanlış verme.
4: Şöyle.
1: Ne kadar yanlış olabilir
3: çok
1: ya.
3: Çok teşekkürler.
0: Galatasaraylı oldum.
4: Bir yerden yeşimi mutlaka tuttururuz.
2: Sormuşlar. Evet. Galatasaraylı oldun gördün mü?
1: Ya Pasolik'ten ya babamdan.
2: Çok teşekkürler.
3: Çok ince. Çok teşekkür ederim. Bizi hatırlamanız diye.
2: Çok teşekkürler.
4: İyi günlerde kullanın inşallah.
2: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok ince.
3: Bu arada teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Biz teşekkür
4: çok
1: ederiz.
4: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Çok.
2: Bitti mi ya?
3: Bitti vallahi.
4: Çok hızlı geçti.
3: Evet, saat oldu. İnşallah maaşınız uğurlu gelir. Çok. Tekrar teşekkürler Ayağınıza.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun.
3: Evet değerli izleyicilerimiz, ilk hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Atlayın arabadan.
4: Kızımı dinleyeceğim, tuttu çocuğum.
2: Hop, hop.
4: Yürüyün hanımlar, eve.
2: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
2: Diş yok, diş.
4: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Öş, sus.
5: Göreviniz tatil.
0: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Ağparada.
6: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası. Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. Yirminci yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözde görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para, güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten, gözde görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinde

sahibinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday.

Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

su, hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz

altın, yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var.

Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir. Kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu?

0: basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.
0: O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla 3 boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır.

Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

ekran teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye devam edecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle. Karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırma

yapmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin.

Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı

Bir zamanlar bilim kurgu filmlerinde izlediğimiz yapay zeka artık karar verebiliyor, öğreniyor, gelişiyor. İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik, dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor.

Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
0: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Al. Hayat tabular Sıtkı.
0: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Tren mi tutmuyor?
4: Ne? Atlayın arabadan.
2: Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
0: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
6: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
0: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar oldu. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağı ile başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edward

0: Barış Petrol Çıkarımı. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.

0: Tile Seramik hava durumunu sundu. Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Yaptın arabadan. Sıkısı mı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
6: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Ayşe Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, ya, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

Hande Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamında bir şarkı.

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben seni öyle sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Can Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

ve yalnızlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu,

başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Ramiz Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023'te yayınlandı.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında Yere Batan Sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerindendir.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Atlayın arabadan. Kızımı dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş.
2: Çene var ama can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
5: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apar'da.
6: Genel izleyici için uygundur.
7: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor? Hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte yine ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Baba ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Hey kimsen derhal buradan çık yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenen Waverly Büyücüler'in de başroldeydi. Üstelik Gomez henüz 16 yaşındaydı.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Check the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh, yeah.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe

0: bir dizisinde canlandırdı. Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
1: And a sandwich from 1988.
2: Uh-oh. Get down! That was close.
1: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

ve listenin son sırasında hem yakışıklılıklarıyla hem de sesleriyle büyük beğeni toplayan Jonas kardeşler yer alıyor. Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları, Ejderha Şifacısı. Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyesi.

0: arkadaşı Yişan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Günışığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız? Bu ilk denemendi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnekten sonra o hareketsiz nesneleri hareket ediyormuş gibi göstermenin

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek

0: Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.
1: To take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu

uzay tutkunu Minik, annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor ekranlarına.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

0: Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet tüm market.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
3: Yaptan arabadan.
2: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
0: Göreviniz.
2: Göreviniz.
0: Tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Mutlu günler. Ahbap ekrandasınız. Akılda Kalanlar programı ile karşınızdayız. Tüm akılda kalan konuları ince eleyip sık dokuyoruz her hafta ve ekranlarınıza taşıyoruz. Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in kıymetli yorumlarıyla bir bölümü daha başlatıyoruz. Mevlüt, hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkürler.
0: Şimdi yine akılda kalan konularımız var elbette ama dünyanın gündeminde olan, yani dünyanın gözü nerede diye sorarsak bugün ABD, İran, İsrail cephesinde biliyorsunuz. Evet. Orta Doğu'da tansiyon yüksek kalmaya devam etti. 100 günü aşan bir süreç var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Savaş süreci 100 günü aşkındır konuşulan bir konu. Şimdi tarafların açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz bu geride kalan 100 günde? Bunu konuşalım istiyorum. Baktığımız zaman küresel enflasyonda, merkez bankalarının faiz kararlarında çok etkili olan bir savaş oldu. Ve petrol fiyatlarını belli bir noktaya taşıdı yukarıya. Ve onun da düşeceğine dair evet dev bankalardan tahminler var. Ama bu süreç ne kadar uzayacak? Ne kadar sürecek normale dönmek? Bunu konuşalım. Gerçekten savaş bitiyor mu? Bunu konuşalım.
1: Gerçekten belli değil yani. Donald Trump'ın ne yaptığı belli değil. Yani her hafta bir açıklama yapıyor. Bu yayın yapılırken bir tweet atıp tam tersi de olabilir. Tekrar evet. Savaşa da başlatabilir. Bir güvensizlik var. Ama sonuçta bir anlaşma olması iyi. Piyasalar değil mi? Petrol benzin fiyatları biraz düştü. Hı-hı. Altın yükseldi yine. Yani en azından bir güven duygusu oluyor. Yani savaşın olmaması demek piyasalar için daha güvenli bir liman oluyor.
0: Evet. Ama ve piyasalar hemen etkileniyor biliyorsunuz.
1: Evet. Çünkü dünyayı tamamen etkileyen bir savaş oldu bu. Bu Hürmüz Boğazı'nın kapanması, Uzak Doğu ülkelerinden tutun da Türkiye'ye kadar petrol akışını engelledi. Benzin dedi zaten her şey demek.
0: Evet.
1: Yani Antalya'dan İstanbul'a çıkan kamyon benzinle çalışıyor. Benzin fiyatları yükseldiği zaman pazara gelen sebze, meyvenin fiyatları da yükseliyor. En evet. basit örneği de bu. Turizm değil mi? Dubai mahvoldu mesela.
0: Turizm etkilendi.
1: Evet, evet. Yıllarca o kadar uğraştılar. Turizm alanı oluşturdular. Vergisiz bölge vesaire ama yani savaştan yaklaşık birkaç ay önce değil mi? Dubai'den gayrimenkul almak büyük yatırımlardı falan. Şimdi gayrimenkul satışları durdu. Amerika da etkilendi. Değil mi? Kendi vatandaşları hayatlarını görmeyecekleri bir fiyatlarla benzinleri aldılar. Bu savaşlar kim karlı çıktı bilmiyorum.
0: Avrupa da çok kötü etkilendi.
1: Değil mi? Avrupa da etkilendi aynı şekilde.
0: Herkes bankalara arda arda faiz arttırımı.
1: Hep yani çok klasik bir örnek olacak ama dünya gerçekten küresel bir köy. Artık bir yerde bir şey olduğu zaman zincirleme etkiliyor.
0: Yani Çin mesela evet, küresel bir köy gerçekten evet. Çok güzel özetleyen bir kavram oldu evet. bu. Çünkü hemen her şeyden herkesin haberi
1: yani
0: olabiliyor.
1: Yani bunu pandemi döneminde de gördük. Evet. Çin'deki yatırımlar çalışmadığı zaman bütün fabrikalar cep telefonundan teknoloji ürününe kadar durdu değil mi? Üretim Hı-hı. durdu. Şimdi bu İran'la bir anlaşmaya vardılar. Tam net şeylerini bilmiyoruz ama şu anda bir barış süreci var.
0: Bir de nükleer konusu var. O da 60 evet. güne uzatıldı. Bir böyle evet. hani onun uzun vadeye yayılması var bir de.
1: Trump diyor ki artık diyor, İran diyor nükleer füze yapamayacak diyor.
0: Evet.
1: Ama buna İran'ın böyle evet biz yapmayacağız diye bir açıklaması
0: öyle
1: yok.
0: Öyle bir onaylama da yok. Evet.
1: Zaten olamazdı bence. Hı hı. O kapıya açık ama bir de diyor ki işte biz diyor yeniden diyor İran'ı dizayn edemeyecekti. Yatırım yapmıyoruz diyor. Hı hı. Bu Filistin için de aynı şeyi söylemişti. Bilmiyorum İran'da neler yapacaklarsa artık. Ama öte yandan İsrail de Lübnan'ı bombalıyor.
0: Evet. Hani yani savaş, İsrail yani bu savaşı acaba belki uzamasının sebebi evet. İsrail mi? Yani
1: evet. Bir tek bir ülke için bütün dünya ceza çıkıyor açıkçası. Ve İran'da açıklama yaptı. Eğer Lübnan'a böyle ya da kendi ülkesine herhangi bir taciz olursa, saldırı olursa aynı şekilde sertlikle cevap vereceğiz diyor. Hı hı. Ama şu anki tabloda ortada bir barış var. Ama adı konmamış. Ne olacağı belli değil. Donald Trump'a göre Obama döneminde 2015 yılında yapılan PC1 nükleer anlaşması var diyor. Ben de o anlaşmayı diyor bitirmeseydim diyor. Şu an İran'ın nükleer füzesi olabilirdi diyor vesaire. Şimdi mesela Pakistan'ın var. Çok gelişmiş bir ülke değil. Evet. Hindistan'ın var değil mi? Birçok bazı Fransa'nın var. Amerika'nın var. İsrail'in var. Yani bu iki ülke diyorlar ki senin olacak, senin olmayacak. Böyle karara varıyorlar. O da saçma bir konu. Kuzey Kore'nin var mesela. İran'ın Yani bilmiyorum, tabii ki İran'ın füzeye sahip olması bizim açımızdan da aslında kötü. Komşu ülkeyiz değil mi? Bizim için de bir tehdit var aslında. Biraz da biz de şey görmemiz lazım. Çünkü biraz bir insani, duygusal yaklaşıyoruz. Ezilen tarafı tutuyoruz ama genel bir perspektiften baktığımız zaman da İran'ın nükleer füzesinin olması bizim de zararımız olan bir şey. Özetle karışık. Trump'ın çok ne yapacağı karışık. Belli değil.
0: Evet, Trump'ın açıklamaları, İran'ın cevapları.
1: Belki Dünya Kupası var, biraz duralım, frene basalım dediler. Belki de rafel olmuş olup füzeleri var, bombaları var. Rafel ömürleri dolan bombalar oluyor. Onları bir bombaları bitirdiler galiba. Artık savaşı bitirelim mi dediler. Bilmiyorum, karma karışık. Ama bu işten en kârlı çıkan Rusya oldu. Rusya petrol fiyatları yükseldi. O da petrol satan bir ülke. Ve yani Uzak Doğu'ya da, Çin'e de vesaire petrolü o sağlıyor. Evet. O açıdan da en kârlı bence Rusya çıktı.
0: Evet. Şimdi Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun telefon ve internet aboneliklerinde kimlik doğrulama süreçlerini sıkılaştıran yeni düzenlemelerini konuşalım. Evet. Çünkü bu konu da kritik bir konu. 25 Haziran 2026'da yürürlüğe girecek bu kurallar. Bunlarla birlikte, bu kurallarla birlikte yeni aboneliklerde çok katmanlı doğrulama zorunlu hale geliyor. Ve mevcut hatlarda da 3 ayda bir denetleme söz konusu. Ve bakıldığında bir kişi anında açabilecek hat sayısına da sınır getirilmiş olacak. Yabancı uyruklar için özel doğrulama mekanizmaları uygulanırken düzenlemelerin amacı kimlik sahteciliğini önlemek elbette. Kayıt dışı hat kullanımını azaltmak için daha çok aslında bu konunun üzerine gidiliyor. Şimdi sizce bu yeni uygulamalar güvenliği arttırırken kullanıcılar için nelere sebep oluyor ya da hangi kolaylıkları sunuyor, nelere dikkat etmeli?
1: Evet. Şimdi baktığınız zaman gerçekten yani bir dolandırıcının belki 100 tane hattı vardır.
0: Evet.
1: Herkesi aldırıyor. Eskiden böyle kimliksiz bile alınıyordu bir ara. Daha sonra kimlik durumu getirdi. Ama bir kişi atıyorum 20-30 tane hat alabiliyordu. Bunlar takibi zordu ve hep yaşıyoruz, dolandırılıyoruz. Yurt dışından önce yurt dışı hatla bir konuşmalar yapıyor. Daha sonra o hat yurt dışından alınıyor vesaire. Evet. Güvenlik açısından güzel bir şey bu. Ama bu nasıl uygulanacak? Şimdi herkesin, bütün hepsinin, herkesin kimlik bilgisi doğrulaması herhalde mesaj üzerinden yapılacak. E-Devlet ve NFS üzerinden kimlik doğrulama da var. 25 Haziran'dan itibaren göreceğiz. Bu esprili olarak yaklaşırsak stalk yapanlar mesela, bir sürü hatta olanlar var. Onlar ne yapacak onu düşündüm ben. Asıl sorun şu, şimdi GSM operatörlerine de belli bir sayı verilmişti. Bence burada yani bir kişinin kaç hattı olabilir düşünelim.
0: Mesela. Evet. Yani önemli olan bir kişiye çok fazla hat varsa mesela o kişi şüpheli olarak görülecek anladığım kadarıyla.
1: Mesela benim 3 tane çocuğum var. 3 çocuğun da hattı benim üzerimde. Benim bir hattım var, eşimin vesaire. Yani 6-7, hadi annene de alıyorsun dedim, yaşlıya birisini de alıyorsun. 10 hat mesela, 10 hattan fazlasına ihtiyaç olabilir mi bir insan? Olamaz değil mi?
0: Evet.
1: Burada GSM operatörleri de biraz kar marjlarını şey yapsınlar. Yani çünkü her satılan hat, abonelik GSM operatörleri için para kaynağı demek.
0: Tabii.
1: Ama tabii şirketin vardır, çalışanlarına hat ayarlasın. Gerçi onlar için de ayrı bir uygulama var. Ama özetle hepimiz kayıt altına alınacağız. Hı-hı. Yani burada eğer bu uygulama tam yapılırsa kimlik doğrulama yapılmış olacak. Kimin hattı kimde, her şey ortaya çıkacak. Güvenlik açısından da iyi ama bir açıdan da artık

0: daha çok sıkı kontrol edeceğiz gibi bir süreç de olabilir.
1: Evet, şimdi İsveç'te geliştirilen bir akıllı kasis sistemini konuşacağız. Yalnızca hız sınırını aşan sürücüleri hedef alarak trafik güvenliğinde yeni bir dönem başlatıyor çünkü. Bu sistem yol altına yerleştirilen radar ve sensörler araçların hızını anlık olarak ölçüyor. Öyle bir teknoloji. Sürücüler herhangi bir engelle karşılaşmadan yollarına devam edebiliyor. Böyle tespit edilirken hız yapan araçlarda ise zemin kısa süreliğine aşağı iniyor ve sürücüyü uyarıyor bu sistem. Evet. Baktığımız zaman sistem ambulans, itfaiye, polis gibi acil durumlarındaki bu araçların kesintisiz geçişine de olanak tanıyor aslında. Yapılan ölçümlerde teknolojinin kullanıldığı bölgelerde araç hızlarının düşürüldüğüne ve trafik güvenliğinin arttığına da bir genel kanıya varılıyor. Sizce akıllı kasisler geleneksel kasislerin yerini alabilecek kadar etkili çözüm olur mu?
0: Yani teknolojinin gözünü seveyim, gerçekten güzel bir şey.
1: Evet.
0: Araba kullananlar bilirler. Bu kasisler, tümsekler bazen illallah dedirtiyor.
1: Evet.
0: Neden? Tamam, şimdi fazla hız yapılmasın diye gerekli olan yerlere kasisler var. Çok fazla kasis var.
1: Evet.
0: Ama İsveçliler demişler ki biz bir sinyal sistemi kuralım. Aracın gelen hızını, örneğin o yol 50 kilometreye geçilecek. Eğer araç gelirken 55 kilometrede ise o tümsek tam tersine yerin içine giriyor, bir çukur oluşturuyor. Ama sadece hız sınırını geçenler için oluşturuyor. Normal kurallara uyan kişi de dümdüz kalıyor ve itfaiye, ambulans vesaire onlar için de dümdüz kalıyor. Gerçekten güzel bir şey değil mi? Çözüm.
1: Evet.
0: Yani burada öbür türlü herkesi cezalandırıyorsun. Yani kurallara uyan da uymayıp makas atan hızlı süreni de aynı potaya koyuyorsun. Burada güzel bir çözüm bulmuşlar. Tabii İsveç küçük bir ülke. Bize göre nüfusu oranı düşük vesaire. Orada bu tarz kurallar daha güzel uygulanıyor. Yani Türkiye'de keşke gönül ister ki uygulansın ama ya da biz daha yayı geçtiğini bile şey yapamadık değil mi? Hala yayalar geçerken ölüyorlar mesela değil mi? Kaza oluyor. Onlarda bir gelişme oldu. İnsanlar dediler ki artık yaya geçitlerinden geçebilirsiniz dediler.
1: Evet.
0: Cezalar yapıldı falan. Ama insan yine korkuyor.
1: Tabii.
0: Güvenemez yani. Yurt dışına gittiği zaman güveniyorsun. Bakmadan adımını atıyorsun, duruyorlar. Klasik bir hikayedir zaten yurt dışına gidenlerin.
1: Evet.
0: Ama bu sistem keşke Türkiye'de de uygulansa.
1: Belki yaygınlaşır gerçekten. Ve hani çok büyük bir maliyeti olmaz diye düşünüyorum. Olur mu?
0: Neleri hesaplıyorlar? Şimdi orada duruma kalkmadaki karbon salınımını hesaplıyorlar. Bizim hayatımız çok yok ama Avrupalılar artık böyle sırlardaki karbon salınımından tutun da bu kasislerdeki. Çünkü araba duruyor, bir daha çalışıyor. Ekstra benzin gidiyor değil mi? Gürültü oluyor.
1: Tabii.
0: Arabalar hasarlı oluyor. Bu işler en çok ototamirciler zararlı çıkar.
1: Diyorsunuz.
0: Evet.
1: Bakalım. Şimdi bilim insanları açık büfe kahvaltılardan oluşan yüksek gıda israfını azaltmak için tüketici davranışlarını inceleyen kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdiler. Çalışmaya göre açık büfelerde menüden sipariş verilen kahvaltılar yaklaşık 2 kat daha fazla gıda atığı oluşturuyor.
0: Evet.
1: Bu çok büyük bir oran. Zaten açık büfe kahvaltılar çoğu zaman gündemde bir tartışma konusu. Şimdi araştırmacılar sanal bir açık büfe modeli üzerinde yaptıkları simülasyonlarda sürdürülebilirlik bilincinin ve sosyal davranışların israfı azaltmada en etkili faktörler olduğunu belirlediler. Şimdi ayrıca küçük tabak kullanımının, müşterilerin aldıkları yiyecekleri bitirme oranlarının da arttığını aslında gözler önüne serdi bu durum. Dünya genelinde her yıl 1 milyar tondan fazla gıda atığının oluştuğu düşünüldüğünde aslında bu tür uygulamalar önemli bir çözüm sunabilir gibi gözüküyor. Sizce açık büfelerde israfı azaltmak için en etkili yöntem ne olurdu?
0: İnsan bilinci değil mi?
1: Evet.
0: 1 milyar ton ne demek? Yani bununla dünya bir kere daha doyar. Aşağı yukarı ya da yarısı doyar.
1: Bir tarafta açlık varken.
0: Evet. Bir tarafta açlık varken bir tarafta da böyle saçma sapan değil mi? Bu aç, bizde mesela serpme kahvaltı diye bir şey çıkartıldı. Böyle ilk başlarda güzel geldi. O harika bir sofra falan ama sonra insanlar da farkını vardı değil mi? Aa yazık ya.
1: Birçok şey kalıyor mesela. Birçok bakın zeytin çeşitleri. Çok fazla zeytin çeşitleri.
0: Evet.
1: Hepsini yiyebiliyor muyuz mesela?
0: Acaba onlar çöp atılıyor mu diye düşünüyoruz.
1: Evet. Biz birçok reçel mesela.
0: Evet.
1: Hani çeşit çeşit reçeller. Hangilerini yiyebiliyoruz?
0: Ve bir köy kahvaltısı diyorlar. Yani yanındaki marketten alıyor.
1: Evet. Mesela koyuyor. Reçel her masaya geliyor, kimse yemiyor. Yönetmenim de söylüyor mesela şu an.
0: Gerçekten o reçel sorunu da ayrı bir sorun değil mi?
1: Evet.
0: O reçeller hiç dokunulmuyor. Evet. Hadi yumurtayı, ne bileyim peyniri vesaire yiyorsun. Açık büfet tamamen psikoloji oyunu. Hı. Zaten demişler ki lütfen yiyeceğiniz kadar alın uyarısı tam tersi etki yaratıyormuş. Niye? Düşünüyor ya, ben diyor bir otele girerken kaç para ödedim? İşte bir aile bir 70-80 bin lira ödedik.
1: Evet, bir de yemediğiniz şeyin değil parasını mi? Da ödemiş oluyorsunuz.
0: Ya ben bu kadar
1: maddi para açıdan da israf.
0: Acısını çıkartayım. Evet. Yemeyeceksem de alayım. İnsanoğlu böyle nankörlüğü de var değil mi?
1: Evet.
0: Çocuklar. Çocukları mesela orayı şey gibi görüyor, böyle festival alanı gibi görüyor. Her şeyi alıyor ve sonra yiyemiyor. Ruslar en çok değil mi? Gıda israfı yapan ülke. En az da Avusturya.
1: Bilinçli.
0: Evet, kutluyorum gerçekten.
1: Evet. Şimdi.
0: Yani buradan çıkacak sonuç şu, tabakların ufak olması mantıklı bence de.
1: Evet.
0: Araştırmışlar. Şimdi bir kere gidiyorsun tabakla
1: geziyorsun. Bakar mısınız mesela?
0: Evet. Sofralara. 4 kere 5 kere gitmez diyorlar. O biraz utanır diyorlar, sıkılır diyorlar. Bence serpme kahvaltıya bir karar alınsın, yasaklansın. Buna kimse de hayır demez bence. Ve siparişle verilen...
1: Bakın mesela çeşit çeşit reçel görüyorum, evet, ben. Reçellere
0: bunun,
1: taktık.
0: Bunun matematiği de var. Şimdi bir otel ya da bir restoran bu sunduğu şeyin fiyatları var. Ve bu fiyatları size zaten yansıtıyor.
1: Evet.
0: Ama onun yerine fiyatı düşürsün, sipariş verirsin. Hı. Aslında burada da yine bir kapitalizmin oyunu var. Burada restoran, otel almak istediği parayı zaten yine senden alıyor. Diyor ki çöpe giderse de gitsin, ben o parayı alayım diyor bence.
1: Evet.
0: Mantık bu.
1: Evet, şimdi Donald Trump'ı konuşacağız. Başlangıçta da konuştuk da.
0: Evet.
1: Şimdi başka bir açıdan bakacağız. Trump ve ailesinin kripto para projelerinden yaklaşık 2.3 milyar dolar gelir elde ettiği iddia ediliyor. Bu çok büyük bir oran.
0: Evet.
1: Ve projelere yatırım yapan birçok kişinin de ciddi zararlarla karşı karşıya kaldığı, birçok kişinin de mağdur olduğu gündemde. Trump adına çıkarılan bir coin var ve diğer kripto girişimlerinin değerlerinde büyük düşüşler yaşanıyor. Trump'ın coin'i yükselirken stabil kripto para ve blok zinciri projelerinde önemli kazanç sağladığı ifade ediliyor. Yaklaşık 1 milyon yatırımcının bu projede zarar ettiği iddiaları da dikkat çekiyor. Ancak söz konusu rakamlar ve iddialar bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış ve kesin bulgular olarak değil, haber kaynaklarında yer alan değerlendirmeler olarak aktarılıyor. Yani bir kesinliği yok iddia hepsi. Siyasi figürlerin kendi isimlerini taşıyan kripto projelerini geliştirmesi etik açıdan nasıl değerlendirilebilir? Bu Trump için bu iddialar, bu kazanç sağladığı 2.3 milyar dolarlık kazanç.
0: Yani çok böyle fantastik bir yük oldu Amerika. Bir başkan seçiliyor, kendi adına kripto para çıkartıyor. Eşi kripto para çıkartıyor. Hı-hı. Diyor ki Amerika'yı diyor kripto para başkenti yapacağım diyor, değil mi?
1: Var mı çevrenizde kripto paradan zarar eden?
0: Yok. Yani ama duyuyoruz, hep duruyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Hep şey çıkıyor ya aklı. Anadolu'daki teyzeler yastığın altına altın koyarlar.
1: Evet ya,
0: kazandı.
1: Dönüp dolaşıp ona geliyoruz galiba.
0: Efendim?
1: Dönüp dolaşıp geliyoruz. Geldiğimiz nokta o. Hani en sağlam.
0: Zaten sonuçta ben yani mantıken fiziksel dokunmadığım bir şeyin bence karşılığı yok. Ha şu anda var ama olmayabilir. Şimdi Trump çok çok absürt bir olay. Şimdi bir Amerikan başkanını seçtiler. Çok zengin bir adam. Zengin adam seçtiler. Daha çok zarar ettiler. Daha çok vurgun var burada. Yani 2.3 milyar dolar finansal,
1: evet,
0: kazanç. Bu nasıl bir şey? Ben atıyorum şunu, Mevlüt Tezel Bitcoin diye mesela. Trump da bunu çıkarttı. Bir akşamda çıkarttı. Eşi de çıkarttı. Ve bütün herkesi şey yaptı işte, Bitcoin yükselecek vesaire, fırladı Bitcoin'ler.
1: Tabii.
0: Onlar Bitcoin'lerini sattılar. Ondan sonra İran savaşı çıktı. Bitcoin'ler çakıldı. Ama kazanan Trump ailesi oldu. Ve burada oğlunun kazancı da daha hala belli değil. Çok enteresan. Böyle Elon Musk da yapıyor değil mi bunu? Bu Bitcoin'lerle ilgili böyle açıklamalar yapıyor. Buradan böyle bir keriz silkeleme mi diyeyim tırnak içerisinde vesaire. Çok zarar ettiler. Yani demek ki burada siyasetçiye de güvenmeyeceksin. Kripto para yatırım yaparken siyasetçilerin yaptığı açıklamaya hiç güvenmeyeceksin. Bunun örneği oldu. Kazanan Trump oldu. Bunun bence yasal bir şey de olması lazım değil mi? Manipülasyon var burada. Gerçi Amerikalılar daha iyi bilir, bilmiyorum.
1: Şimdi Yeni araştırmalar okulda yaygın olarak kullanılan tablet ve bilgisayarların öğrencilerin akademik başarısını olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Zaten sizinle de konuşuyoruz. Hani dünyanın en zengin insanların çocukları kara

0: tahtada eğitim görüyor diyorsunuz mesela. Şimdi uzmanlara göre cep telefonu yasakları tek başına yeterli olmazken sınıflarda yoğun dijital cihaz kullanımı öğrenme süreçlerini zayıflatabiliyor iddiaları var. Şimdi araştırmalar basılı materyallerden okumanın ve notları elle yazmanın bilgilerin daha iyi kavranmasını sağladığını gösteriyor. Stres, miyop riski ve çevrim içi güvenlik problemlerini de beraberinde getiriyor aslında, odaklanamama sorununa da sebep oluyor diyor uzmanlar. Bu nedenle eğitimciler teknoloji kullanımının dengelenmesi ve temel derslerde kağıt kalemi yöntemlerinin korunması gerektiğini vurguluyorlar. Sizce okullarda dijital eğitim kullanımı, dijital cihazlarla eğitim vermek ve şimdi bunları sınırlandırmalı mı, yoksa teknolojinin eğitimdeki rolü daha da mı arttırılmalı, bunun dengesi nasıl olur?
1: Bütün bilimsel araştırmalar yazarak, kağıtta elle yazarak da o koordinasyonla bilginin hafızaya, beyne daha çabuk yerleştiğini söylüyor. Bunu bilimsel anlamda söylüyor. Biz de, bizim zamanımızda da öyleydi. Kendine örnek vereyim. Benim ortanca olan böyle cep telefonundan matematik sorularını dinliyor. Öyle siteler var vesaire. Bir gün ona dedim ki bizim zamanımızda böyle matematik çalışırken sürekli yazarız değil mi? Problem olur, çözeriz vesaire. Oğlum niye yazarak çalışmıyorsun vesaire. Gerçekten onu denedi ve sınavı yüksek geldi. 91 aldı galiba matematikten. Yani bir fiil bunu yaşadım ben. Bu iki aylık böyle kağıt kalemi daha çok kullanmasıyla.
0: Akılda kalıyor.
1: Evet. Yani bu kesin. Şimdi Amerika'da özellikle mesela cep telefonu yasaklıyorlar ama devlet dijital şey veriyor, tablet veriyor vesaire. Türkiye'de de bir ara tabletler verildi. Evet. Şimdi bunun en güzel örneği hep söylüyoruz, bahsediyoruz. Bu Silikon Vadisi'nin zenginlerinin çocukları dijital hiçbir şeyin olmadığı okullarda eğitim alıyorlar. Bu bir gerçek. Ama bizim çocuklarımıza TikTok, Instagram
0: mesela veriyorlar. Bahçede eğitim vermek, işte evet, uygulamalı eğitimler. Örneğin işte bir fen dersi ya da bir bahar günleriyle ilgili, ne bileyim, evet, bir çiçek mesela, atıyorum derste bir çiçek işleniyor ve o çiçeğin olduğu ortamda bulunmak. Mesela bunu çocuk unutmaz gibi.
1: Evet. Ya şimdi gelin itiraf edeyim, böyle konuşuyoruz veliler, ben de konuştum. Aman oğlum.
0: Ne diyorsunuz?
1: Ama pratiğe girince büyüklerin de işine geliyor. Akşam işinden gelmiş, oğlu bir şey söylüyor, hiç dinlemiyor. Sonra annesine bir şey söylüyor, dinlemiyor. Çocuk oturuyor, oyuna devam ediyor. Yani hayat o kadar bir şey oldu ki, hızlı ki artık. Herkes çalışıyor, herkesin izleyecek bir dizisi
0: var. Duyarsızlık var diyorsun.
1: Duyarsızlık var. Ama şimdi düşünüyorum, bizim çocukluğumuzda da gerçekten böyle veliler, baba, anneler, babalar ve çocuklarla çok fazla ilgilenmezlerdi. Çocukları bırakırlardı şeye, mahalleye. Biz sabahleyin çıkardık mahalleye, akşam gelirdik.
0: Ama bir de mesela benim çok küçük yaşlarımdayken mesela ansiklopediler vardı. Evet. Ben onlara çok hayrandım. Hala da mesela kitapçılarda, işte hani yılların ansiklopedileri bazı kitapçılarda hala var ve çok ilgi çekici. Yani koskoca bir derya, bilgi deryası. Evet. Eskiden öyleydi.
1: Çok güzel bir örnek verdi. Şimdi birazdan işleyeceğimiz bir konu var galiba, can sıkıntısı ile ilgili.
0: Evet, birazdan.
1: Onunla ilgili ben kendimden örnek verecektim. Gerçekten ben mesela evde oturuyorduk çocukken değil mi? Sıkılırdık, ansiklopedi açardık. Sayfaları, evet, çevirdik.
0: Okurduk. Kırmızıydı, ben unutmuyorum. Vardı anneannemde.
1: Bunun çözüm olması lazım. Ne yazık ki bu salgın bir veba. Bunun kurtuluşu yok. Bu özellikle yetişkinler, yani yetişkinler yasaklayacaklar. Başka yolu yok. Ya biraz oyna, biraz şey yap, onlar da olmuyor ne yazık ki.
0: Şimdi sağlıklı yaşamayı konuşalım biraz o zaman. Sağlık Bakanlığı toplumda fiziksel aktivite bilincini arttırmak için hareket yaşını öğren sağlıklı yaşa kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında bir ay boyunca vatandaşların hareket yaşı çeşitli fiziksel testlerle ölçülerek sağlıklı yaşam kapsamında bu konuda farkındalık oluşturacak bir uygulama aslında bu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu hareketsizlik, fazla kilo ve bağımlılıkların toplum sağlığını tehdit eden başlıca riskler arasında yer aldığını vurguluyor elbette. Türkiye genelinde sağlıklı hayat merkezlerinde vatandaşlara ücretsiz fizyoterapi, diyetisyen ve egzersiz danışmanlığı hizmeti sunulmaya devam edilecek. Yetkililer düzenli hareketin kas sağlığını korumada, kas sağlığını korumak, evet, önemli yaş ilerledikçe gerçekten, ve yaşam kalitesini arttırmada önemli rol oynadığını söylüyorlar ve herkes daha aktif bir yaşamla, evet, yaşasın, yani yaşamla yaşasın da demek istemiyorum da herkes daha aktif bir yaşama sahip olsun istiyorlar. Yani böyle bir davet var aslında. Günlük yaşamda daha fazla hareket etmeyi teşvik edecek en etkili yöntemler neler olabilir acaba? Bunu konuşalım.
1: Yani en basit yöntem, evden sipariş vermeyeceksin.
0: Gidip almak.
1: Markete gideceksin 2-3 kere mesela, değil,
0: evet,
1: mi? Hareket edeceksin. Şimdi Sağlık Bakanlığı gerçekten güzel projeler yapıyor. Daha önce de

0: Aslında bu telefonlarda da uygulamalarda da var değil mi? Kaç günde kaç adım attığını gösteriyor bir nevi.
1: Evet.
0: Oradan da öğrenebilirler. Biz geçenlerde bu konu işledik değil mi? Hareketsiz Türkiye diye.
1: Evet.
0: Sanki bak onun üzerine bak ne güzel hemen proje gelmiş
1: zaten
0: gibi.
1: Zaten konularımız böyle birbiriyle bağlantılı olarak üstüne biraz daha katarak evet. işliyoruz.
0: Ama ne kadar etkileşim olmuş diyeceğim. Evet. Şaka bir yana bu bir araştırma sonucuydu. Hı hı. Şimdi ne yazık ki elimizdeki bu telefonlar değil mi? Hep aynı şeyleri söylüyoruz günah keçisi ama en çok da kullanıyoruz onlar. Yani ekran sürelerine bakalım her gün.
1: Tabii.
0: Ben bugün ne kadar ekran süresi baktım. Yani yürümenin, sağlıklı hareket etmenin, spor yapmanın ne kadar faydalı olduğunu, insanın psikolojik anlamda ne kadar mutlu ettiğini saymaklıyız. Bunu her gün anlatıyoruz. Bütün televizyon programlarında her sabah anlatılıyor bunlar. Evet. Ama insanoğlu tembel bir varlık, konfor alanı var. Oradan hareket etmiyor. Ve tezatlık şu, oturarak çalışıyoruz artık. Her şey oturarak yapılmaya başladı. Masa başı işler çok. Ne mutlu böyle hareket mobil olarak çalışıp güzel para kazanıp hem de fit olanlara değil mi? Ya fazla söyleyecek bir şey yok. Ortada gerçekler. Hareket etmek lazım.
1: Evet ve Sağlık Bakanlığı'nın bununla ilgili evet. gerçekten güzel projeleri var. Bunu da ele almış olduk ve ilgilenen vatandaşlarımız da girip kendi hareket yaşına bakabilir. Ve ona göre diyetisyen desteği, işte bu tür desteklerden de yararlanabilir ücretsiz şekilde. Şimdi son dönemde uyku sorunlarından kas kramplarına kadar birçok şikayet için tercih edilen magnezyum takviyelerini konuşalım. Hı. Herkes magnezyumunu içtin mi? İşte magnezyum iç aman daha rahat uyku uyursun vesaire. Bu konu artık çok konuşulmaya başladı ve uzmanlar magnezyumun kas fonksiyonları, sinir sistemi, kalp sağlığı ve enerji üretimi gibi yüzlerce biyolojik süreçte önemli rol oynadığını belirtiyorlar. Evet. Hatta öyle ki magnezyum vücudun orkestra şefi gibi ifadeleri var. Şimdi ancak her bireyin magnezyum takviyesine ihtiyaç duymadığı, özellikle kullanım şekli ve dozunun da kişiye göre değişmesi, yani bu özellikle vurgulanıyor. Yani evet. kimin ne kadar ihtiyacı olduğunu doktora gidip kan değerlerine baktırıp o şekilde kullanması gerekiyor. Kullanmak istiyorsa. Çölyak hastalığı, diyabet ve ileri yaş gibi bazı durumlarda ihtiyaç artıyor. Bilinçsiz kullanımdaysa işte baş ağrısı gibi birçok sağlık sorunu da bu sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzmanlar magnezyum aktivitelerinin doktor veya eczacı tavsiyesiyle kullanılması ve güvenilir kaynaklardan temin edilmesi gerektiğinin altını çiziyorlar. Çünkü internet üzerinde sahte birçok takviye gıdada satılabiliyor. Dikkat etmek lazım. Hızla yayılan bu sağlık tavsiyeleri insanların bilinçli karar vermesini kolaylaştırıyor mu? Yoksa yanlış yönlendirmelerin riskleri mi artıyor?
0: Evet, bizim evde de konuşulan bir şey bu. Magnezyum çılgınlığı. Hanım içiyor, çocuklara da veriyor. Mesela ben de diyorum ki yani böyle ezbere içmemek lazım.
1: Evet.
0: Ama mesela eşim de söylüyor, onun araştırmalarda da var. Gerçekten insanoğlu artık yediği besinlerden o ihtiyacı olduğu magnezyumu alamıyor. Bu da bir gerçek. Ama bu araştırma genelde Avrupa'da, Amerika'da yapılan araştırmalar. Orada yani özellikle Amerika'ya gelirsek daha çok fast food üzerinden beslenen bir toplum. Ama Avrupa'da da o oranların çıkmış olması çok enteresan. Türkiye'de durum ne acaba? Hı hı. Yani normalde bir birey sağlıklı beslenirse, yani normal sebze yemeğini yerse, etini, yumurtasını, peynirini vesaire yerse aslında bu vitaminlere hiç ihtiyacı yok. Yani bir 30 kapsüllük bir şeyi 1000 liraya 900 liraya satıyorlar. Onun yerine nohut ye, mercimek ye, yeşil salatalıklar, yeşilli yapraklı sebzeler ye, aynı. O magnezyumu alıyorsun zaten. Maden suyunda bile var bir magnezyum.
1: Evet.
0: Bunu çılgınlığa dönüştürmeye gerek yok. En basiti git bir sağlık ocağına kan testi yaptır.
1: Evet.
0: Oradan zaten çıkıyor. Ne eksiğin var? Orada söylüyorsun. Genelde zaten hep D çıkıyor değil mi?
1: D vitamini. Türkiye'de en çok eksik.
0: Türkiye'de bir öyle bir şey durum var. Evet. Yani bilinçsiz de kullanmamak lazım. Çok fazla kullanılan böbreği yoruyormuş.
1: Bir de bazı insanlar mesela tamam kullanıyor bu takviyeleri ama emilimi ne kadar sağlanıyor?
0: Değil mi?
1: Yani ben magnezyum içiyorum ama işte bana etki etmiyor galiba vesaire. Hani bilinçsiz bir şekilde alıp kullanınca hani belki emilemiyor. Yani vücut tarafından emilemiyor. Bunun bir sebebi olabilir.
0: Ne?
1: Doktora gitmek gerekiyor.
0: Yani kendi de dedim mesela bir ay kullandım ben. Dedim herkese uyurum falan ama hiçbir şey olmadı bana. Biraz sonraki konularda göreceğiz. Çay kahve. Yani çay kahve tükettim.
1: Evet. Ben yeşil çay içiyorum.
0: Evet, o da güzel.
1: Siz.
0: Şimdi bu haberlerde biraz da şey var, yönlendirme var. Gidin eczanelerden alın.

0: diyorlar. Evet, yazarlar emniyet yer. Ama internette de ne bileyim yani gerçekten fiyatı uygundur ama güvenliği de kesin bir yerse.
1: Yetkili satıcılara dikkat etmek.
0: Yetkili satıcılar alınsa evet, daha iyi olabilir. Hı-hı. En basiti doktor kontrolüyle alınması. Kafamıza göre vitamin almayalım.
1: Evet.
0: Bunlar biraz da pazarlama stratejileri. Herkes anlatıyor. Magnezyum da şu yapıyor. D vitamini içersen Süpermen olursun vesaire.
1: Evet.
0: Ha, etkisi var. O da ayrı. Demek ki magnezyumu bilmiyormuşuz.
1: Evet. Kimin ne kadar ihtiyacı olduğu uzmana danışmadan karar yani verecek bir konu
0: bence
1: değil.
0: Bence seneye de başka bir vitamin çıkacak ön plana. Kesin.
1: Var zaten. Sadece magnezyum değil. Birçok vitamin şu an. Evet.
0: Yani seneye başka bir vitamini pazarlayabilirler.
1: Evet. Şimdi yine devam edelim sağlıktan o zaman. Şimdi uzmanlara göre verimli bir gün geçirmenin sırrı popüler sabah rutinlerinin birebir uygulamak değil diyor uzmanlar. Kişinin kendi biyolojik ritmine ve ihtiyaçlarına uygun bir başlangıç yapmasından geçiyor. Nörobilim araştırmaları uyanıştan sonra ilk saatlerin dikkat ve odak açısından önemli olduğunu vurguluyor. Herkes için aynı saatte kalkmanın doğru olmadığı vurgulanıyor. Yine kişiden kişiye değişen bir konu. Stoa felsefesi ise sabah yapılacaklar listesiyle doldurmak yerine zihinsel hazırlık ve farkındalık zaman olarak da değerlendiriliyor. Soğuk duş, meditasyon ve günlük tutma gibi alışkanlıklar bazı kişiler için faydalı olsa da bunların etkisi kişisel ihtiyaçlara göre de değişebiliyor. Yani bazıları çok daha bambaşka dünyalardayken bazıları sabah erken uyanıp işe yetişmeye çalışıyor mesela. Şimdi bugün nasıl hissetmek istiyorum sorusu. Bunu soralım. Çünkü bu soruyu sormanın buna uygun küçük adımlar atmada önemli olduğunu söylüyor uzmanlar. Daha sürdürülebilir bir yaklaşım olarak bu soruyu kendimize sormak gerekiyormuş. Sizce güne iyi başlamanın en etkili yolu disiplinli rutinler mi yoksa kişinin kendine uygun alışkanlıkları geliştirmesinden mi geçiyor?
0: Bu araştırmalar nerelerde yapılıyor bazen merak ediyorum.
1: Yani gidip yerinde incelemek mi istiyorsunuz?
0: Gerçekten. Bu kesin Danimarka'da böyle nezih bir yerde hayatı garanti. Emekliliğini yaşıyor, dünyayı dolaşıyor. Biraz çıkıyor, şey yapıyor. Öyle bir insanın şey. İşte sabahın 5'inde kalkıp evet, günlük tutacağım. Günlüğe yazı yazacağım. Diyeceğim ki bugün sinirlenme.
1: Evet.
0: Yani bugün enerjik ol. Daha hoşgörülü ol vesaire. Ya biz İstanbul'da yani 16 milyon hepimiz koşuyoruz. Sabahleyin böyle metrobüsleri koşuyoruz değil mi? Bir geç kalmayalım diye. Alıyoruz iki tane poğaçamızı, bir tane meyve suyumuzu. Öyle milyonlarca insan var.
1: Tabii var.
0: Ya bunlar hayatın gerçekleri değil. Ama evet özünde doğru. Gerçekten sabah kalktığımız zaman onu Denzel Washington da söyledi. Ben artık hı-hı, diyor sabah kalktığım zaman diyor yarım saat diyor telefonuma bakmıyorum işte diyor.
1: Evet.
0: O iş dinleme, dinginlik gerçekten önemliymiş. Çünkü o yarım saatten sonra artık tamamen buna bağımlı oluyorsunuz değil mi? O süreçte iş artık meditasyon mu oluyor vesaire bir şeyler hayata dair.
1: Bugün nasıl hissetmek istiyorum?
0: Bugün süper hissetmek istiyorum ama faturayı ödeyemedim. Değil mi? Kredi kartı borcu var. Şimdi bunları düşündüğün zaman hemen normale dönüyorsun bence.
1: Evet.
0: Ama ne mutlu bunları yapanlara. Yani tabii sabah soğuk duş almak da güzel.
1: Böyle. Yine de o yoğun temponun arasında insanın bir kendisini yoklaması gerekmiyor mu yani?
0: Ama doğru gerçekten. Şimdi eğer huzurlu bir şekilde kalkıp bir meditasyon ya da başka bir şey dua da okuyabilir. O da fark etmez.
1: Tabii evet.
0: İş sesinizi dinleyip ne bileyim şöyle bir ufak ve uzağa ufuklara bakıp vesaire hayatı evet, düşünmek de faydalı tabii ki.
1: Evet yani şükretmek mesela.
0: Evet.
1: Şimdi uzmanlar kaliteli bir uyku için günün son kahvesini yatmayıp planlanan saatten yaklaşık 9 saat önce içilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Evet. Mesela biz hani akşamüstü işte 6 ne bileyim 7-8 gibi içilen kahvelerin evet, çok da doğru olmadığını söylüyor uzmanlar. Kafein dikkat ve enerji seviyelerini arttırsa da uykuya dalma süresini uzatabiliyor. Melatonin salgısını geciktiriyor ve uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalara göre kafeinin etkisi kişiden kişiye de değişiyor. Bazı kişileri hiç etkilemiyor. Ya yani kahve içtikten bir saat sonra da çok derin uykuya dalan insanlar da var elbette ama şimdi uyku kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalara göre şimdi bazı bireylerde vücudun kafeini yavaş işlemesi nedeniyle etkiler daha uzun sürebiliyor. Uzmanlara göre sadece kahve tüketimi zamanın değil alınan kafein miktarının ve türünün de aslında önemli olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle kafeine hassas kişilerin öğle saatlerinden sonra tüketimlerini sınırlandırmaları tavsiye evet, ediliyor. Gün içinde enerji ihtiyacını karşılamak için kahveye alternatif olarak hangi yöntemler etkili olabilir? Mesela elma tercih edenler

0: var. Kahve yerine elma benim uykumu daha çok açıyor. Ya da evet. Ne bileyim elma uykumu kaçırıyor diyenler.
1: Yani gerçekten hep kahve diyoruz ama çayda da kafein var. Ve mesela biz çayı çok tüketen bir ülkeyiz. Kendimden de ben de çok tüketiyorum.
0: Evet.
1: Ama gerçekten doğru. Yani 12'de yatacak bir insanın saat 3'ten sonra kahve çay içmemesi lazım diyeceğim ama uygulamada
0: yok. Sonra bir çay içeceksin.
1: Ama kahve içmeyebiliriz. Ama çayı bilmiyorum. Çayı nasıl bırakırım?
0: Limonlu gerçekten... çay en azından. Limon.
1: Evet.
0: Limonlu çay sever misiniz?
1: Evet yok. O da. Yani çok değil. Normal sek çay içiyorum ben.
0: Evet.
1: Bunu kendimden de biliyorum. Mesela ben gece 2'lerde yatıyorum mesela. 1.30-2'lerde. Ama bu gerçekten çayla kahveyle alakalı. Ne zaman kahve çay içmeyeyim, az içeyim. O zaman da dengem alt üst oluyor.
0: Evet.
1: Vücut alışmış artık kafeyle. Günde zaten 4 bardak içilebiliyor. Kahve ya da çay. Bu içilebilir ama ondan daha fazla içmek. Yani böyle sakın...
0: Bir de sohbet sembolü şimdi. Çay ve kahve. Hı-hı. O sohbet konuyu açtırıyor mesela yani.
1: Evet.
0: Bunu da ama, konuşmuştuk sizinle. Evet. Hani masanın dolu olması, işte bir şeyler yenip içiliyor olması gerçekten.
1: Evet.
0: Sohbet.
1: Ama tabii ki uyku değil mi?
0: Evet.
1: Uyku bizim enerjimiz. Telefon nasıl şarj ediliyorsa uyku da bizi öyle şarj ediyor. Günde 8 saat uyumak lazım diyor ama bunu 8 saat uyuyan kaç kişi var onu da merak ediyorum ben.
0: Kanser riskini arttırıyor. İşlemiştik
1: evet,
0: sizinle.
1: Evet. Az onun uyumak. Için yani saat 4'ten sonra kahve çay içmeyip
0: evet.
1: Erkenden mışıl mışıl 11'de yatabiliriz.
0: Şimdi konfor alanını konuşalım biraz Mevlüt Bey. Uzmanlara göre kişisel gelişimin önündeki en büyük engellerden biri insanların kendilerini güvende hissettikleri konfor alanından çıkmakta zorlanmaları. Korku, hata yapma kaygısı, alışkanlıklar ve belirsizlikten kaçma isteği bireylerin yeni deneyimlere adım atmasını engelleyebiliyor. Ancak uzmanlar gerçek öğrenme ve gelişimin çoğu zaman konfor alanından çıkarak da oluşabileceğini söylüyor. Şimdi bu durum, yani bu süreçte farkındalık geliştirmek, küçük adımlarla ilerlemek, destek almak ve yeni fırsatlara odaklanmak aslında değişimi kolaylaştırabiliyor. Konfor alanından çıkmakta başlangıçta aslında zorlansak da
1: evet.
0: Kişinin özgüvenini de artıran bir yeni deneyimlerle buluşmak, yani kişinin özgüveni artıran bir durum. Sizce insanların konfor alanlarından çıkmaya teşvik eden en güçlü motivasyon ne olabilir?
1: Yani hayat değiştirmek olabilir. Şimdi düşün mesela bir memursun sen, değil mi? Benim maaşım var. Bir 15 yıl sonra yeşil pasaportunda olacak. Benim bir şey, devletin bir sürü sana verdiği şeyler var. Hı hı. Garantiler var vesaire. Ama bir yandan da piyasaya açılıp belli bir alanda uzman olduğunu hissediyorsun. Memurluğu bırakıp ticarete gireyim diyorsun ve batıyorsun.
0: Evet.
1: Değil mi? Ya da batmayabilirsin işte. Batanlar işte 10 kişiden 5'i batıyordur herhalde. Bu basit bir örnek oldu. Ama gerçekten hoşumuza gidiyor değil mi? Konfor alanı. Bazen aynı diziyi, aynı filmi izleyenler var. O da bir konfor alanıymış mesela. İnsanın çünkü beyin kolay olanı istiyor. Beni fazla yorma kardeşim diyor. Basit, kolay ne varsa onu yapalım seninle beraber.
0: Bildiğim yoldan gidelim.
1: Bildiğim yoldan gidelim.
0: Ama bilmediğimiz yoldan gidelim belki de gezmiş oluruz diye de bir söz var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: En azından gezmiş oluruz.
1: Gerçekten önemli bu. Evet. Risk almak. Farklı bir yoldan gitmek gerçekten.
0: Evet.
1: Bazen bir farklı bir yol dediği zaman bir bakıyorsun, aa burası böyle bir yer varmış diyorsun değil mi? Bir aydınlanma yaşıyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu aynı şekilde hayat içinde gerçekli. Baktığınız normal çevrenizdeki arkadaş çevreniz sizi ne uzaltıyor ne kısaltıyor. Hemen değiştirin mesela. Ya da işi değiştirin. Ben bakıyorum alacağım bu maaşla modern maaşlı köle olacağım. Ama böyle bir fırsat var. Deneyebilirsin. Risk evet.
0: Hı hı.
1: Ve konfor alanından çıkmak başta çok büyük sorunlar da yaşatıyor. Onun stresi, kaygısı vesaire. Ama gerçekten denemekte fayda var.
0: Evet.
1: Bunu yapanlar, bir de çocuklarımızı da belki öyle yetiştirmemiz lazım değil mi? Güvensiz bir dünyada yaşıyoruz. Yani sokağa çıktığında da değil mi? Araba çarpabilir vesaire. Çocuk kaçırıyorlar. Köpek geliyor, ısırıyor, parçalıyor, bir pitbull oluyor değil mi? Her şey olabilir. Ve çocuklarımız hep böyle şey yapıyoruz. Belki çocuklarımız daha fazla yapıyoruz biz. Aman o alandan çıkma, güvenlik hissi. Ve çocukları belki daha da çok tutsak ediyor olabiliriz.
0: Evet. Şimdi can sıkıntısını konuşalım biraz da. Uzmanlara göre modern yaşamda sürekli uyarana maruz kalmak can sıkıntısını ortadan kaldırırken yaratıcılık ve öz farkındalığı zayıflatabiliyor. Nörobilim araştırmaları zihnin boş kaldığı anlarda devreye giren varsayılan mod ağı sayesinde hayal gücü, hafıza ve problem çözme becerilerinin güçlendiğini ortaya koyuyor.

0: Hal böyle olunca özellikle telefon, sosyal medya ve dijital içeriklerin sürekli dikkat dağıtması, zihnin kendi kendine düşünme ve yeni bağlantılar kurma kapasitesini sınırlayabiliyor. Uzmanlar plansız ve sessiz zaman dilimlerinin arttırılmasının zihinsel esneklik yaratacağına da bunun üzerine olumlu etkileri de dikkat çekiyorlar. Bu nedenle günlük hayatta kısa süreli hiçbir şey yapmama alanının bile zihinsel gelişim için önemli olduğu vurgulanıyor. Sizce günümüzde aslında sıkılmaya ihtiyacımız var mı? Yoksa bu his tamamen ortadan kaldırılması gereken bir durum mu?
1: Şimdi mesela oturuyorsun evde, hiçbir şey yapmayacaksın. Ben onu denedim bir kere, 10 dakikadan sonra yapamadım. Gerçekten can sıkıntısı bir nimet.
0: Evet.
1: Ama hep bize ne öğretiyordu? Ah canım sıkılıyor, canım sıkılıyor vesaire. Hep bu negatif bir şey için negatif olarak öğretildi. Aslında o geçmişi düşünsene, o Yunan filozofları vesaire, cep telefonları yoktu.
0: Tabii düşünmeye vakit
1: yoktu.
0: Var.
1: Bakıyorlardı dünyaya, aya, yıldızlara, ağaca. Hadi bir tekerlek yapalım diyorlardı değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, ya da varlığının amacının yani ne olduğunu.
1: Newton ağacın dibinde otururdu, kafasına elma düştü, oradan yer çekim kanunu buldu değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, evet.
1: Klasik hikaye. Ama şimdi üstüne hiçbir şey anlam yok.
0: Sebep sonuç ilişkisi mi kuramıyoruz
1: evet,
0: acaba?
1: Bence ki bilimsel olarak da yani dünyadaki bilimsel hareketlerin buluşlar vesaire insanın ilerlemesi geçmişte daha fazlaydı. Çünkü hiçbir şimdi düşünsene düşünme bile fırsat yok.
0: Evet.
1: Yani düşünün derken yine gidiyorsun.
0: Bir bildirim geliyor.
1: Yani yapay zekaya girin diyorsun. Evet. Ya da 2-3 dakika kaldın ama hemen böyle paniğe giriyorsun. Ne var falan hemen bir bakayım sosyal medyaya değil
0: evet.
1: mi? Ya bunları hep söylüyoruz. Ben de sıkıldım artık bunları söyleyip ve bunları yapmaktan değil mi?
0: Evet.
1: Ama can sıkıntısı bilmiyorum. Ben bazen düşünüyorum en son ne zaman canım sıkıldı?
0: Canınız sıkıldı az önce işte. Canım sıkıldım dediniz bunları söylemekten. Az önce sıkıldım.
1: Ben bir geçenlerde düşündüm. En son canım böyle, yani böyle korkunç can sıkıntısında da mı yaşadım diye düşündüm. Hı hı. Üniversite yıllarında işte bir hazırlıkta geçememiştim İngilizce hazırlığı. Böyle bir yaz günü, Ağustos böyle saatlerce oturmuştum evde mesela. O an geldi aklıma. Ama bunlar, bu can sıkıntıları yaratıcı düşünceyi geliştiriyor. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış.
0: Evet.
1: Yani can sıkıntısına düştüğümüz zaman mutlu olalım. Bilim
0: evet,
1: bunu söylüyor.
0: Çünkü bir şeyler üretiyorsunuz
1: evet,
0: o an.
1: Evet düşünüyorsunuz.
0: Ya düşünce
1: beyin çalışıyor o anda.
0: Bir
1: farklı bir şey uyguluyor. O kadar çok uyarılma var ki. Televizyon, cep telefonu, etraftan vesaire.
0: Yönlendirme var.
1: Evet.
0: Evet. Şimdi İngiltere'nin önde gelen süpermarket zincirlerinden birini konuşacağız. Kahverengi yumurta satışını kademeli olarak durdurarak beyaz yumurtaya geçiş yapacağını açıkladı çünkü. Kararın arkasında beyaz yumurta veren tavukların daha az yem tüketmesi ve daha düşük karbon emisyonu üretmesi gibi çevresel gerekçeler yer alıyor. Şirket verilerine bakıldığında kahverengi yumurtaların karbon ayak izinin yaklaşık %12.7 daha yüksek olduğu belirtiliyor. Ayrıca beyaz yumurta veren tavukların bazı sorunlarına da daha az maruz kaldığına dikkat çekiliyor. Daha uzun verim süresine sahip olduğu ifade ediliyor. Beyaz yumurtlayan tavukların. Bu değişiklik sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda atılmış bir adım olarak da değerlendiriliyor. Tüketicilerin alışkanlıklarını değiştirmesinin zaman alabileceği de öngörülüyor aslında. Sizce gıda tercihlerinde çevresel etkiler tüketici alışkanlıklarının önüne geçiyor mu?
1: Gerçekten öyle. Yani ve kutluyorum da Avrupalılar düşünüyorlar. Biz karbon salınımını nasıl azaltabiliriz? Dünyayı nasıl daha az zehirleyebiliriz ki ozon tabakası derinmesin, küresel ısınma olmasın, artmasın, dünya evet. daha güzel bir ülke olsun. Bu tabii ki market, süpermarket zinciri de bu yolla hareket etmiş. Bunun biraz da karlılık şeyi de var. Senin de belirttiğin gibi tavuk mesela strese giriyormuş. Yani kahverengi yumurtlayan tavuklar böyle birbirlerini gagalama diye bir hastalığı da varmış.
0: Hı hı.
1: Yani beyaz yumurta üretmenin sayısı daha fazla kahverenginden. Kahverenginin daha az. Ben şunu merak ediyorum.
0: Çok güzel civcivler.
1: Evet. Onların da değil mi? Erkekleri öldürüyorlar.
0: Evet.
1: Öyle acımasız bir ülke dünyadayız. Şimdi ben çok merak ediyorum. Eskiden hep böyle daha çok beyaz yumurta vardı. Sonra birden kahverengi yumurtalar çıktı. İşte gezen, az gezen, takla atan vesaire diyorlar. Şey aklıma geldi. Coşkun Sabah bir yere o tavuk çifti açmıştı. İşte dedi işte bizim dedi gezen tavuklar diye tavuk çiftini gösterdi. Tavuklar böyle o kadar kısa bir alanda duruyorlardı ki. Yani gezel tavukla free özgür tavuk arasında da çok fark

0: tavuklar var. Bir de kafeslerin içinde tavuklar var değil mi? Ufacık bir alanda işkence çekerekten. Hı. Şimdi kahverengi yumurta beyaz yumurtadan vitamin farkı var mı? Besleyicilik farkı var mı? Evet. Bunu bilmiyorum.
1: Ya algı şöyle. Kahverengi yumurta böyle daha çok
0: organik, daha özel evet. değil mi? Vesaire. Tam tersi de olabilir değil mi? Bu da bir strateji olabilir. Ama şu beyaz yumurta satışları artarsa karbon solunumu azalacakmış. Daha evet. ucuz olacakmış deniyor. Böyle bir araştırma.
1: Evet.
0: Şimdi, biz de deneyelim.
1: Deneyelim, evet. Şimdi bilim insanları çayın sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra tüketildiğinin, nasıl tüketildiğinin ve faydalarının doğrudan etkileyebileceği konusunda uyarılarda da bulunuyorlar. Şimdi araştırmalara göre çay, antiinflamatuar özellikleri sayesinde kalp hastalıkları, diyabet ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Ama şişelenmiş çaylar, işte bubble tea gibi işlenmiş içecekler ve katkı maddeleri içeren ürünlerin bu faydaları azaltabileceği de söyleniyor. Ayrıca pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastiklerin uzun vadede potansiyel sağlık riskleri oluşturabileceği de ifade ediliyor. Uzmanlar özellikle taze demlenmiş çayın ölçülü tüketiminin daha güvenli ve faydalı bir seçenek olabileceğini vurguluyorlar. Şimdi günlük hayatta tükettiğimiz içeceklerin doğal ve işlenmiş ya da işlenmemiş olması sağlığımız üzerinde ne kadar belirleyici olabiliyor?
0: Evet, çok etkili. Yani işlenmiş gıda her şekilde zararlı.
1: Evet, insanın yaptığı bir şeyi yemeyecek miyiz? İçmeyecek miyiz?
0: Yani pakete girmiş bir şey evet. her zaman daha zararlı. Ama dünya işte 8 milyar insan var değil mi? Hı hı. Bu insanlar yani her şey organik olsa vesaire bir şey yarısı aç kalır herhalde. Öyle bir durum da var ne yazık ki. Bu dünyanın da beslenmesi gerekiyor. Şimdi çayı gelince de bu pestisit vesaire gerçekten bu kalıntılar var. Hı hı. Bunlar acaba daha çok şeydir mi? Mesela bu böyle bazen sosyal medyada gösterirler. Bir paket çayı bir döküyor, bir sisik geliyor.
1: Toz.
0: Değil mi?
1: Toz kalıyor.
0: %20'si, %30'u toz.
1: Evet.
0: Ben o videolardan sonra zaten böyle şeye geçtim. Seylan çayına geçtim. Hı hı. Yani gerçekten yani bu reklam gibi olmasın da. Kalitesiz çay içtiğimizi biliyorum. Hı. Çünkü Türkiye'de çaylar makasla toplanıyor, keserek toplanıyor. Ama dünyanın bazı ülkelerinde elle toplanıyor. Hmm. Yani onda bile bir fark var. Ama çayın bir sürü de faydası var saydığın gibi değil mi?
1: Evet.
0: Kalbe vesaire, kolesterole. Demek ki şey yapacağız, dengeli değil mi?
1: Evet.
0: Çok fazla da içmeyeceğiz. Zaten hayatın temel formülü nedir? Denge.
1: Denge, evet. Şimdi Dünya Kupası'na hızlı bir giriş yaptık biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Bunu konuşalım. Hem saha içi sonuçlar hem de saha dışı tartışmalar gündemi şekillendirmeye de devam ediyor. Şimdi hakem kararları, tribün sesleri, maç içi reklam uygulamaları gibi konularda büyük bir yankı uyandırıyor. Turnuva sadece futbol değil, organizasyon ve yayıncılık tartışmalarını da beraberinde evet. getiriyor aslında. Şimdi bu Dünya Kupası'nda en çok ne konuşuluyor, en çok ne konuşulacak? Teknolojiyi konuşmuştuk evet. sizinle o toptaki... futbol topundaki o teknoloji şarj edilebilir olacak olmasın bunları konuşmuştuk. Neler en çok gündemde olacak?
0: Şimdi bu ara tabii ki Messi değil mi? Messi Amerika'da oynuyordu. Acaba temposu düşecek mi dendi. Cezayir'e karşı 3 tane harika gol attı.
1: Evet.
0: Muhteşemdi. Demek ki Arjantin'de yani hep bahsedilmiyordu. Arjantin'in kupanın favori arasında gösterilmiyordu ama Messi farkı yaratabilir. Messi bu arada Klose ile aynı gol sayısına ulaştı. Bir maçta bir gol de atarsa Dünya Kupası'na en fazla gol atan futbolcu olacak. Ama onu takip eden Mbappe var Fransa'da. O da 2 gol attı. 27 yaşında. Ben hesapladım. Yani 2 Dünya Kupası daha görür en kötü sakatlanmazsa. Şu anda 14 gol atmış. 19'du galiba Messi. Onu yetişir, geçebilir. Pardon 16 özür dilerim.
1: 16 evet.
0: 16. Şu anda Klose ile Messi'nin gol rekoru 16, Mbappe 14. Belki bu kupada da Messi'yi de geçebilir. Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu olabilir. O da güzel. En ilginç gelen bana yeşil burun adaları. İspanya karşısında beraber kaldı. Hatta maçın son dakikalarında böyle bir korner atışı kullandı. Hatta o bir mucize olur mu? Yani bu öyle bir şey ki İspanya'nın kadro değeri 1.250 milyar dolar. Yeşilburun evet. Adaları'nın kadro değeri ise 50 milyon euro. Ve Yeşilburun Adaları'nda iki tane Iğdırlı Iğdır diye bir takım var birincilikte Türkiye'de. Oradan bir futbolcu Yeşilburun Adaları'nda oynuyor. Kaptan ve diğer de başka bir takımda daha oynuyor. Iğdır'da iki tane Dünya Kupası'na kaptan soktu. O da çok enteresan. Yani en fazla Bayern Münih vardı 3 tane kaptanı. Türkiye'de kaptan futbolcu oynatan şimdi ilk başta Fenerbahçe Galatasaray'da geliyor dedik ama Iğdır çok enteresan oldu. Şeyler tabii ki teknoloji çok güzel bence. Daha o milimetrik böyle offside kararları daha hakkaniyetle alınıyor. Umarım bu kurallar Türkiye'de uygulanır. Türkiye'de yere yatan futbolcu kalkmıyor. Kaleciler 10 saniye içerisinde topu kullanmaları lazım. Taç atışları artık kullanılırken hakem sayıyor. 1, 2, 3, 4. 5 saniye geçtiği zaman taç atı kullanılmıyor vesaire. Böyle çok zaman geçiren, böyle zaman geçirmenin böyle kitabını yazmış takımlar bakalım gelecek sezon ne yapacak Süper Lig'de. Eğer bu kurallar uygulanırsa bence de uygulanması lazım. Dünya Kupası sürprizlere de açık olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Ama Fransa gerçekten daha ağır basıyor şu anda. Brezilya çok enteresan. Brezilya Fas maçını izledim. Sanki Fas Brezilya gibi oynuyordu. Brezilya da Fas gibi oynuyordu. Brezilya'nın bu kadar düşte yani eski Brezilya takımlarına bakıyoruz böyle Neymar'la, Ronaldinho'lu çok eskilere bakarsan Pelé'lere kadar şu anda böyle en düşük yani böyle performans sergilen takımlardan birisi ama Ancelotti faktörü belli olmaz. Onun da bir tecrübesi var. Özellikle Dünya Kupası böyle ama çok zevkli, çok heyecanlı geçiyor.
1: Evet.
0: Yine Japonlar ne yaptılar? Maçtan sonra çöplerini topladılar değil mi?
1: Evet.
0: O da vardı.
1: Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz kıymetli katılımınız ve değerli yorumlarınız için. Akılda kalanları bu son haberimizle noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: çırağın sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan sarayları hala dimdik ayakta çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü çırağının temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 30.

0: 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.
3: Paraf, Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

DIPS, Devlet İç Borçlanma Senetleri. Hazinenin bir yıl ve daha uzun vadeli iç borçlanmada kullandığı senetlere devlet tahvili, bir yıldan kısa vadeli iç borçlanmalarda kullandığı senetlere hazine bonosu adı verilir. Her iki borçlanma senedine ortaklaşa olarak devlet iç borçlanma senetleri denir ve DIPS kısaltmasıyla gösterilir. Piyasada bunlar hazine kağıtları olarak da adlandırılır.

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne? Atlayın arabadan.
2: Kızımı dinleyeceğe tuttu çocuk. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çenem var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
6: Göreviniz tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Biz bize den herkese günaydın.
1: Merhabalar efendim. Çok keyifli bir bölümle karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, hoş bulduk.
0: Sefa Beyciğim, nasılsınız? İyi misiniz? Sizi ilk kez ağırlıyoruz burada. Vallahi o yüzden Irmak'cığım izninle buraya başlıyoruz.
3: Lütfen.
2: İyiyim vallahi ya. Yoğun bir sezon geçti
0: Bizim
2: açımızdan. Böyle birkaç tane turnemiz kaldı. Onun haricinde bizim için sezon bitti. Böyle bir dinlenme, daha çok evde vakit geçirme şeklinde devam ediyorum abi ben.
0: Harika.
1: Ama şimdi yeni bir şey daha var. Atakan Çelik'le birlikte sahneye çıkıyorsunuz.
2: Evet, Atakan'la böyle bir yapalım mı dedik. Böyle senelerdir düşündüğümüz bir şeydi. Biz zaten böyle hep şarkı, türkü böyle çok severiz. Ekipçe falan da çok söyleriz. Böyle bir şeye giriştik. Bakalım inşallah hayırlısı olur ya.
0: Son 2-3-4.
2: Evet.
0: Niye? Son 2-3-4 falan. Oradan mı?
2: Evet, oradan şey yaptık. Ya, çok düşündük ismi. Hep böyle bizim aklımızda şeye çalışıyor böyle şaka maka. Yani, abi dedik şaka yapmayalım. Böyle müzik terimiyle alakalı bir şey olsun. Son 2-3-4 diye böyle isim bulduk.
0: Ve sen bol şarkı söylüyorsun.
2: Hatta vallahi seviyorum şarkı
0: söylemeyi. Ya ben onu çektim. Yani içinde o şeyi mi çıkartıyorsun orada? Yani skeçler bir yere kadar tamam da ben de şu sahne şarkı söyleme şeyini de burada kendi özelimde yürüteyim bari dedim.
2: Vallahi hiç öyle bir kariyer planı gibi bir şey düşünmedik hiç yani. Ama şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dediğim gibi hani şeyde bile biz hani oyun bittiğinde de böyle ekipçe toplanıp böyle beraber şarkılar, türküler falan söylerdik. Herhalde oradan. Yani hoşumuza gidiyor. Benim hoşuma gidiyor şarkı.
0: Evet, çok da güzel söylüyorsun bu arada.
2: Eyvallah.
0: Teşekkür. Ata Demirer'den sonra bu oyuncuların içinde en güzel yinesi, evet en güzel.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ya,
0: eğitim var mı bu konu? Ben merak ediyorum. Hazır yakalamışken seni soracağım. Yok. Ya, tamamen kendin.
2: Evet. Kulak... Ya çok dinliyorum. Çok şarkı dinliyorum. Dinlediğim şarkılar herhalde kulağımda yer ediyor. Bir de bende böyle kötü bir huy var. Onlar gibi söylemeye çalışıyorum falan çünkü. işte taklitçinin böyle tiridir o. O herhalde dediğim gibi yani çok dinlediğim için kulağımda bir yer etti. Ben de söylemeyi çok seviyorum şarkı yani.
0: Peki var mı kariyer planında öyle bir şey? İleride bir Ata Demirer gibi bir gazino mazino falan böyle.
2: İnşallah. İşte aslında Atakan'la yaptığımız şey biraz o benziyor. O. Yani benziyor. Hiç böyle hani planla falan çıkmış bir şey de değil açıkçası yani. Seviyoruz. Onun da zaten bir müzik kariyeri de var. Benim yok ama belki olur. İleride. Bakalım giriştik bir şeye ya. İnşallah hayırlısı olur.
1: Hayırlısı olsun. Kimin fikriydi peki?
2: Ya bu bizim BKM Mutfağı'nın aslında fikri. Yani onlar söylediler. Ya Safa sen tamam abi söylüyorsun iyi kötü bir şekilde. İşte Atakan söylüyor. Gelin beraber bir şey yapalım dediler. Biz de olur mu olur dedik. Beraber böyle yola çıktık yani.
1: Repertuarı kim seçti?
2: Repertuarı beraber seçtik Atakan'la ikimiz.
0: Sizin sevdiğiniz şarkılar mı, en çok dinlenen şarkılar mı?
2: Bizim sevdiğimiz şarkılar ya. Bizim böyle daha çok söylerken, dinlerken hoşumuza giden, işte hepimizin aslında kulağına yer etmiş, kalbine belki yer etmiş şarkılar. İşte daha çok böyle 90'lar, 2000'ler falan orada gidiyoruz. Biraz daha eskiye belki Neşet Ertaş falan da var repertuarımızda. Onlar.
1: Taklitler var mı yine?
2: Taklit de var tabii ki.
1: Olmaz mı?
2: Tabii. Beni bulmuş Atakan bırakır mı taklitsiz?
0: Tekrar sana döneceğiz. Irmak'cığım evet sen de durmuyorsun. Yeni projem var.
3: Evet.

0: Evet, anlatır mısın? Şimdi neler yapıyorsun? Yeni şarkı mı geliyor, albüm mü geliyor?
1: Yeni şarkım geliyor. Onun dışında işte konserlerimiz, güzel programlarımız
0: biraz önce
1: devam
0: anlattın
1: ediyor.
0: Ama bu enkaz nedir şimdi? Enkaz,
1: şimdi enkaz
0: mesajı mı ne?
1: Sinan Ceceli Orkestrası ile birlikte yaptığımız akustik bir şarkı aslında. Böyle bir single gibi değil. Yazın hareketli bir şarkı çıkacak.
0: Tamam.
1: Böyle o gelmeden hafif bir teaser. Ara sıcak gibi. Aynen, bir teaser gibi önden dinleyicilerle paylaşmak istedim.
0: Yaz şarkısı geliyor yani.
1: Yaz şarkısı gelecek.
0: Adı da enkaz.
1: Yok, o
0: değil.
1: Pusu Kuruyor adı. Ha. Yazın gelecek şarkının. Evet. Benim daha böyle Yağmurum Ol tınılarında, yani o hareketli şarkılarım tınılarında bir şarkı gelecek. Çok keyif aldık biz. Umarım dinleyiciler de çok sever.
2: Ne güzel. Enkazı yıllar önce yazmışsın galiba, değil mi?
1: Evet, tabii. Sinan bana aslında bir altyapı gönderdi. İşte bağlamanın yoğun olduğu. Sevgili Yiğit Mahsin'i çalmıştı bağlamaları. Ondan sonra bunun üstüne ne yazarız, ne biter derken ben 5 dakika içerisinde böyle çok hissettiğim için yazıp hemen göndermiştim. O dönemde benim zaten işte yorgun ve yıpranık olduğum bir dönemdi. Aslında enkaz oradan çıktı. Hmm. Benim çok sevdiğim bir şarkıdır. Böyle akustik olarak insanlarla paylaşmak istedik.
2: 5 dakikada nasıl yazdın şarkıyı?
1: Ya şimdi duygu gelince gerçekten yazılıyor. Yoksa bence tabii ki öyle yapanlar da vardır ama işte şarkıyı böyle bir gün yazdım, diğer kısmını 10 gün sonra yazayım. Ben onu yapamıyorum. Tabii ki yapanlar vardır. Ben hemen yazabiliyorsam yazıyorum. Yani benden çıkıyorsa çıkıyor, çıkmıyorsa diyorum ki ben hissedemedim.
2: Enkazda olduğun oluyor mu senin de böyle zaman zaman?
1: Zaten yani ben...
2: Şarkı öyle çıktı diyorsun.
1: Keşke çıkabilsek. Evet, öyle çıktı. Biraz psikolojik olarak yorulduğum dönemlerde benden zaten Mühür, Enkaz, Esmer, Sonum Olur gibi şarkılar geldiği için biraz... enkazda onlardan biri.
2: Kim kaldırıyor seni enkazdayken?
1: Ben kendim kalkıyorum ya. Ailem sağ olsunlar. Yani kendi düşeni ağlamaz. Artık bir şekilde kendimi kaldırıyorum.
2: Ama öyle duygusal ki sözlerde. Dardayım diye soranım olmadı, düştüm kaldıranım olmadı.
1: Evet. Kendimce böyle bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Kendi yaşadıklarımı yazıyorum zaten. Öyle başkalarının yaşadıkları şeyleri kaleme dökemiyorum ben pek. Bu şekilde böyle yaşadığım şeyleri güzel harmanlayıp paylaşmaya çalışıyorum dinleyicilerle.
2: Bundan sonraki şarkı da mı yine senin sözlerin?
1: Sözü müziği sevgili Erdal Toprağa ait. Yağmurum Ol şarkısının yine sözü ve bestesi ona aitti. Yine çok keyifli bir şarkı yapmış. Bizler de böyle şarkıyı hemen bulduk ve böyle tabiri caizse atladık şarkıya yani. O da bizle paylaştı sağ olsun. Erdal'cığıma da çok selamlar gönderelim.
0: Diyelim bir şarkı dinleyelim artık. Bu kadar şarkı.
1: Hadi bakalım, dinleyelim.

0: Çok teşekkür ederim güzel aksiyonunuz için.
1: Çok güzel bir şarkı.
2: Çok iyi şarkı ya.
0: Çok teşekkür ederim. Benim ilk yazdığım şarkılardan
2: yandım
0: bir
2: ya,
0: tanesi.
2: Yandım ya.
3: Size zaten gösterinizde bence bir hanım eksik ya ortada.
2: Evet, bir arkadaş belki olabilir ya.
0: Ben komiyim değil mi?
3: Bu arada
0: normal hayatta
3: komiktir.
0: Gerçekten
3: bayağı
0: komiyim.
3: Bayağı komiktir evet.
0: Yani... Sizler kadar olamam.
2: Aa, estağfurullah, estağfurullah.
3: Çok güzel, gerçekten çok güzel şarkı, süper.
0: Çok evet, teşekkür ederim.
1: Repertuar alır mısın bu şarkıyı?
2: Vallahi alınmayacak şarkı değil yani. Mustafa Ceceli'nin yani.
0: Evet, müthiş. Çok iyi okudu yani, o da sağ
2: çok
0: olsun.
2: Çok güzel meç olmuş ya, çok güzel.
0: Çok teşekkür
2: çok beğendim.
0: Ederim, çok sağ ol.
3: Sefa, izleyici ne bekliyor gülmenin dışında?
2: Abi gülmenin dışında biraz böyle anı defteri gibi yani. Biraz güzel. Anılara gidiyoruz.
3: Biraz 90'lar falan değil mi?
2: Evet.
3: Çok gençsiniz ama o dönemde 90'lar falan. Sen
2: ama
3: o kadar
2: bizim
3: 80...
2: çocukluğumuz, ya
3: çocukluğunuz.
2: Çocukluğumuzun şarkıları hani.
3: Tamam.
2: Hatta şöyle başlıyor bizim muhabbetimiz Atakan'la, hani senin ilk ezberlediğin şarkı hangisi? Ben söylüyorum, Atakan söylüyor falan. İşte biz çocukken işte berbe derdik falan filan. Oralara giriyoruz biraz yani. Ama öyledir ya, hep böyle bir acı vardır böyle eskiden.
3: Evet, evet, evet.
2: Böyle bizi aslında besler, o severiz yani o acıyı. Öyle başlıyor. 90'lar evet, sanki biraz bizim için çok şey gibi geliyor ama böyle daha çocuktuk ama gerçekten etkilemiş yani bizi. Hmm. Çünkü hala dinleniyor ya. Hala çok seviliyor.
3: Kesinlikle.
2: Çünkü içinde duygu var yani.
3: Duygu var, sözler
2: çok,
3: çok güzel. Her şey çok güzel. Evet, evet. Peki 2 saat 3 saat
2: gösterir mi?
3: Evet.
2: Şu an 1 saat 50 dakika galiba.
3: Güzel
2: 2 işte. Saate yakın. Yine
3: güzel.
2: Bizim kendi muhabbetimizde
3: çok
2: 2 saat olur.
3: Güzel. Keşke bitmeseydi denecek bir tatta bırakıyorsunuz.
2: Evet evet.
1: Bir daha öyle. Gelsinler.
2: Evet. Zaten çağırdılar da ilk gösteriyi yaptık bu arada biz BKM'de.
3: Tamam.
2: Çok güzel geçti bizim için yani. İnsanlar da çok mutlu ayrıldılar. Bir daha falan hadi gelin de tekrar çıktık sahneye falan. Çok güzel geçti.
3: Bundan sonrası ne zaman belli mi program?
2: Daha belli değil. Şimdi sezon bittiği için abi.
3: Yazı sakin geçiyor.
2: Aynen, yazı böyle bitirip işte Eylül Ekim gibi falan başlayacağız.
3: Çok güzel.
1: Şarkı söyleyerek sahnede olmak zor mu?
2: Yani ben şeyi hatırlıyorum, çok stresli bir iş. Çünkü hani bizim ya siz tabii daha iyi bilirsiniz ama hani benim öyle bir antrenmanım olmadığı için ya nasıl geçecek, acaba güzel olacak mı, insanlar mutlu olacak mı, hani hep o stresteydim böyle. Ama bir tam hatırlamıyorum, bir şarkıdan sonra ben bir rahatladım böyle. Oh dedim, tamam geçti yani. Hani atıyorsun o stres üzerinden, atınca daha tatlı oluyor.
3: Şey stresi o yoktur herhalde, onu boş veriyorsundur diye düşünüyorum. Yoksa sanatçı kimliğiyle, yok ona da dikkat ediyorum, detone oldun mu, kelimeyi unuttum mu filan. Yani şarkıcıların en büyük şeyi o. Sende o oluyor mu, yoksa ya beni zaten affederler, ben zaten şarkıcı
2: yani,
3: değilim ki.
2: Tabii ki, ama yaptığımız iş başka bir iş olduğu için hani
3: orada
2: güzel yapalım şeyi oluyor, kaygısı oldu yani
3: oluyor.
2: Tabii ki. Yani ufak da olmuşuzdur herhalde, bilmiyorum ama hep daha güzel olsun, daha iyi olsun. Hep onun stresi vardı yani.
1: Senin stand-up gösterin devam ediyor mu?
2: Devam ediyor onlar da. Onlarla da yapıyor. Ama şimdi yine yaz olduğu için bir
3: her
2: sezon,
3: şey durdu.
2: Sezon finali yaptık. Yine işte bir iki yer kaldı. Galiba Kıbrıs'ta bir gösterimiz olacak.
3: Hı hı.
2: 10 Temmuz'da. Bir de Bodrum'da olacak.
3: Oh, çok güzel.
2: Son iki kaldı yani bu sezon için.
3: Yılmaz Hoca izledi mi?
2: Yılmaz Hoca izlemedi daha. Hocam daha gelmedi. Bekliyoruz. Bakalım.
3: Peki danışıyor musunuz? Metni gör, bir şey oluyor mu? Yoksa artık giriyor musunuz?
2: Bana? Ya şöyle. Şimdi ya bizim her daim hocamız olduğu için hep bir çekinge var yani, aman fırça yeriz böyle çekincesi. Çekincesi var, o yüzden hani böyle çok emin olmadan gitmiyoruz hocanın yanına yani. Buna mı geldiniz bana diyebilir ya, o yüzden hep bir yerde hocamız bizim bir yerimizdedir yani.
1: Taklit yeteneğini ilk ne zaman keşfettin?
2: Vallahi sanıyorum lise 2'ye gidiyordum, hocaların taklitini falan yaptırıyorlardı bana. İşte müdür yardımcısı falan geliyordu içeriye, işte ya şu hocanın taklitini yapsana falan, ona yapıyorduk. Bir gün de ben hocaların böyle çok ısrarıyla şeye gittim ben, işte tiyatro seçmelerine. Ya hiç insan kendinin farkında olmuyormuş, demek ki bunun bir yaşı var herhalde. Böyle tiyatro seçmesinde oyun oynarken baktım millet gülüyor, ben de şaşırdım, lan neye gülüyor bunlar diye. Allah Allah, lan bu insanlar demek ki hani güldürebildiğim bir yeteneğim varmış benim diye orada keşfettim ilk.
1: Liseye kadar farkında değil miydin?
2: Yok, farkında değildim. İşte babamın taklitini çok yaptırırlar bana falan. Böyle babamı tanıyanlar özellikle. Öyle işte.
3: Baban da komikmiş galiba, öyle mi?
2: Babam da komiktir.
3: Ha.
2: Babam da çok komiktir. çok komik ve çok sinirli bir adamdır.
3: Hem komik hem,
2: hem komik hem sinirli, çok sinirlidir yani.
3: Ama sende galiba bir gençliğinde öyle bir şey varmış. Bir depresif bir tarafın varmış galiba.
2: Tabii. Depresif. Ben arabesk çok severim. Yani mahallede büyüdük. Bir de hani bizim abilerimiz falan da çok böyle arabesk severdi, arabesk dinlerdi. Herhalde onlardan etkilendik yani. Ben çok severim arabeski. Yani şu anda bile mesela bu yaşta bile hani duygusuz hiçbir şey hoşuma gitmiyor abi. Yani bir duygusu olacak bir şeyin. Yani bu şeyle de hani bu yeni dönem şarkılarında da böyle işte şimdi çok konuşuluyor ya işte yapay zekalar
3: evet,
2: bilmem ne.
3: 2 dakika falan.
2: Çok duygusuz geliyor bana yani öyle şeyler. Yine o yüzden belki de insanların çok böyle eski şarkıları hani eski duyguları sevmesinin sebebi de o evet. Bence yani duygu arıyor insanlar. Böyle empati kurabileceği bir şey arıyor.
3: Şimdi biz buraya konuk geliyor. Gençler çok da iyiler. Böyle çok bir de şey hepsi söz, aranje işte her şeyi yapabiliyorlar. Efsane falan sözler falan bazıları böyle iyi çıkıyor falan. Ama şeyi anlamıyorum. Mesela çıkıyor şimdi burada alkışlayacağım. Hep yanlış alkışlıyorum. Şarkı ne oldu? Bitti zannediyorum. Bitmemiş oluyor. Ya da şarkı bitmiş oluyor. Bekliyorum. Ne bekliyorsun? Der gibi suratıma bakıyor. Daha sonra alkış yapıyorum. Şimdi bitti mi? Mesela Irmağan şarkısı biterken anlaşıldı ve alkışladım. Böyle zırt diye bitiyor. Oldu. Laf söylüyor filan, cümle bitiyor filan.
2: Mesela eski şarkıların şeyini de çok seviyorum ben böyle. İntro. Yavaş yavaş bitiyor ya böyle.
3: Ha, değil mi? Evet.
2: Ses kısılıyor falan.
0: İntrosu var.
3: Girişte introsu var. Bitişi önemli. Dediği gibi böyle kısıla kısıla kısıla
2: sanki
3: uzaktan.
2: Bir yerlerde o şarkı hani devam ediyor bir söylenmeyi
3: sen uzaklaşıyorsun arabayla.
2: Evet, çok hoşuma gidiyor mesela.
0: Güldürmeyi çok mu seviyorsun?
2: Çok seviyorum. Ben gülmeyi de çok seviyorum ya. Böyle kendi sosyal yaşantımda böyle çok komiklikler yapan amanın bakın böyle de şakam var falan hiç öyle biri değilim. Benden belki de çok daha komik arkadaşlarım var yani onlara mesleği o olmayan onlara çok gülüyorum. Ben gülmeyi galiba daha çok seviyorum güldürmekten.
0: Peki bir ortamda espri yaptın gülmediler bozulur musun?
2: Bozulurum ama bozulduğumu anlatarak yine bir reaksiyon almaya çalışırım yani.
0: Peşinde olursun
2: neyse,
0: yani.
2: Şaka yapmıştım orada ama falan gibi bir şey söylerim yani.
3: Peki oyunda böyle şimdi buraya gelen konuklardan duyuyoruz işte Ali Poyrazoğlu'lardan, Nilgün Hanım'lar falan. Bu eskilerden hep böyle evden sanki diyor ki anlaşmış ben oturacağım en önde ve asla gülmeyeceğim. Ne yaparsa yapsın gülmeyeceğim ve öyle gelmiş modunda insanlar ve seyircilerle karşılaştık biz yıllar içinde diyor.
2: Evet.
3: Öyle oturuyor ve kaşlarını hep çatıyor. Öyle olanlara karşı tepkileri farklı oluyor. Sen de böyle şeyle karşılaştın mı ya da ne yaparsın öyle bir şey olsa?
2: Ya ben çok fark etmiyorum onu. Çünkü genele bakıyorum ben aslında. Çünkü yani bir kişi beni çok ilgilendirmez. Çünkü hani ben gülmeyeceğim diye gelen adamı zaten güldüremezsin yani. Gıdıklasan da gülmez adam. Yani genel eğer gülüyorsa insanlardan kahkaha duyuyorsam çünkü ben şey oluyorum biraz böyle tamam tiyatro çok hani birebir bir şey ama ben o kişiyim ve bu adamın repliği bu. Ben bunu söylerim. Ben komik olduğunu düşündüğüm için zaten yapıyorum bunu. Siz gülmüyorsanız yapacak bir şeyim yok yani.
3: İyi o güzel o şey

0: Varı şey kilitliyorsun kendi güzel.
1: Bunu da şöyle kazandım. Etkile. Benim gözlerim bozuktu. Benim gözlerim uzağı görmüyor. Abi böyle insanlara baka baka oynuyorum böyle. O da bana çok güzel bir şey kattı böyle. Çünkü geliyor mesela arkadaşlarım diyor ki abi önde birisi var. Hiç gülmüyor diyor, tamam mı? Ben diyor ki ben hiç görmedim. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben görmüyorum.
2: Ya yani. Çok bombası.
1: Sonra gözlerimden ameliyat oldum falan. Şimdi ben de böyle bir şey olmaya başladım. Abi önündeki adamı gördünüz mü falan oluyorum şimdi. Ama böyle çok nadir olur yani.
0: Irmak sen niye çok gülersin?
3: Kendime. Aa. Vallahi kendime çok gülerim.
0: Bu da çok güzel.
3: Ya, ekip arkadaşlarım da bana güler. Hatta şey diyorlar bazen. Hani bu kadar komiksiniz, niye dışarıya bunu şey yapmıyorsunuz? Böyle bir yanlış yapmama hatasından aslında ben komik olan insanları çok özgüvenli ve kendiyle çok barışık buluyorum. O yüzden böyle bir tık dışarıya daha resmi durmaya çalışıyorum ne yazık ki, ama birinci yakınlarıma bayağı nacizane öyle olduğumu söylüyorlar yani. Tabii ki tekrar söylüyorum, sizler kadar asla olamam ama.
4: Çok sakin duruyorsun aslında.
1: Evet.
3: Ya biraz gerçekten ben de kendime gülüyorum. Biraz komik bir kızım. Yani siz benimle yaşasanız eminim siz de ya ırmak falan olursunuz yani. Hani biraz var öyle şeylerim. Ama çok yakın çevreme yapabiliyorum. Diğerini yapmak çok büyük bir başarı bence, dediğim gibi. Çok büyük bir özgüven istiyor bence. Arkası çok dolu bir şey istiyor.
1: Ya onun triği de şu galiba. Ben aslında ben komik olduğum için değil de bana işte. Rolüm komik diye ben oynuyorum aslında.
3: Yok.
1: Çünkü çok iyi yazılmış bir metin oluyor elimizde. Ve hani yani onu satabilmek aslında o şakayı. Yani ben komiyim. O biraz stand-up aslında. Hani
3: sen ama biz şu anda da gülüyoruz mesela size. O biraz sizin komik olduğunuzu bence gösteriyor. Yani mutlaka hiç... oradaki metin iyidir ama yani komik olmasanız herhalde gülmeyiz. Yani o
1: tiyatro
3: yüzden...
1: oyununda aslında dediğim gibi, ama belki stand-up'ta evet, dediğiniz gibi olabilir yani.
3: Hani,
1: çünkü orada gerçekten sizin komik olmanız lazım. Evet. Yani. İnsanları güldürüyor olmanız lazım.
2: Tabii.
1: Ama bir tiyatro oyununda hani rolün neyse o yani.
3: Doğru.
4: Sen kendini komik buluyor musun?
1: Yeterince. Hani çok aşırı komik bir adamım falan demem hiçbir zaman yani. Çünkü dediğim gibi hani tiyatro oynuyoruz, bir şey oynuyoruz. Hani oradaki rol eğer komikse komiyim. Oradaki rol atıyorum çok depresif bir adamsa depresif oluyorum. İşte değilse, işte daha böyle konuşkan bir adamsa öyle oluyorsun. Neyse o.
0: Sonuçta oyuncusun ve tiyatrodan en zor yerden geliyorsun. Yani dizilerden bir yerden meşhur olmuş birisi değilsin yani, tiyatrodan geliyorsun. Yazan da birisisin. Şeyi ters köşe bir şeye açık mısın? Sever misin?
1: Çok isterim.
0: Mesela
1: ya.
0: Birini böyle mesela bir filmde birisine böyle deli gibi ağlatmak böyle tam ters.
1: Çok isterim.
0: İstersin.
1: Çok isterim. Yani çünkü biz de hani çok böyle komedi yaptığımız için insan böyle yapamadığını hani ister ya, ben bunu istiyorum falan olur ya böyle, ben de onu istiyorum aslında. Evet,
0: mesela Nuri Bilge Ceylan'da Murat Cemcir'in yaptığı gibi herkesi çok şaşırttı.
1: Müthiş oynadı o.
0: Değil mi? Yani öyle bir şey sen de istersin.
1: Kesinlikle.
0: Her oyuncu ister.
1: Keşke olsa
0: yani. Ama bunu şimdi seni gördüm de herkes gülüyor ya, bunu bir cesaretli birisinin olması lazım. Gerçekten
1: tabii.
0: Bir de o role senin gerçekten yapabildiğini düşünüyorum.
1: Ama mesela Cem Yılmaz'ın mesela Av Mevsimi'nde Cem Yılmaz'ı görüp ben hiç Cem Yılmaz demedim mesela. Çünkü ya orada da müthiş oynamıştı yani. Daha cizan yani, tamamen izleyici olarak söylüyorum. Keşke gelse, çok isterim abi ya.
0: Doğru. Şener Şen'in eşki.
1: Mesela yani.
0: Doğru. Süper. Harika.
4: Yolunda mutlaka gelir.
1: O role girebilmek işte. Çok güzel bir meziyet ya. Bayılırım ya. Ters köşe şeyleri çok severim.
4: Orada senin yeteneksizsiniz maceran da var.
1: Evet.
4: Ve bayağı finale falan kaldınız.
1: Evet doğru. İki arkadaşımla beraber böyle bir şey yapalım dedik. 2000 kaç senesiydi ya? 2013 müydü? 12 miydi? Girelim dediler. Girdik biz de. Güzel de geçti. Finale kadar da gittik. Şey vardı. İllüzyonistler vardı. Kıvanç'la Burak.
0: Ha evet.
1: Onlar
0: evet.
1: Birinci oldular bizim senemizde.
0: Çünkü illüzyonist daha o zaman ne vardı, bir tane birisi vardı ya ağla başlayan, o daha meşhur olmamıştı
1: şey
0: galiba.
1: Arif mi?
0: Arif
3: evet, evet.
1: Arif'ten sonra.
0: Arif'ten sonra mı?
1: Evet evet sonraydı bizimkisi.
4: Arkadaşların mı söyledi katılmayı, yoksa sen mi istemiştin?
1: Ya beraber ortak fikir dedik ya, katılalım mı katılmayalım mı baktık falan, hani bizden bir sene önce pardon iki sene önce de Sefa Doğan'a birinci olmuştu. Öyle bir riski de vardı, şimdi taklit birinci olmuş zaten, hani biz ne yapalım ya, biz daha tiyatral bir şey yapalım. taklit ama hani tiyatro zaten 3 kişiyiz, hani bunu böyle bir matematikle yapabilir miyiz diye böyle bir konuştuk, bir sahne matematiği bulduk kendimize, çıktık, güzel de oldu.
0: Ne güzel.
1: İyiydi yani.
4: Jüride kimler vardı o

0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Bu şarkıya da çok yakışmış sesin.
0: Çok teşekkürler. Serdar Ortaç'ın evet. Saygı albümünde seslendirdiğimiz çok güzel bir şarkıydı. Ben de çok severek dinliyorum.
2: Irmak'cığım, kariyer yolculuğundan memnun musun?
0: Çok memnunum.
2: Özellikle yani ben bu hak ettiğin yerde olmadığını düşünüyorum daha yani. Yavaş ya da yavaş diyorsun. Memnunsan sıkıntı yok. Yani daha bir hızlı, daha bir gitmeye yani senin bir hatan yok burada. Bence piyasanın bir hatası var.
0: Estağfurullah. Mutlaka benim de hatalarım olmuştur. Yani kimse zaten hani hatasız değil ama ben kariyerimin başında biliyorsunuz ki çok hızlı bir tırmanıştaydım evet. Zaten. Bugünkü Irmak olarak onu çok doğru bulmuyorum ben. Yani çünkü bazı şeyleri kariyer olarak hazmetmek, daha bazı şeyleri göğsünde yumuşatabilecek hale gelmek belli bir sene ve belli bir tecrübe istiyor bence.
2: Onlar yanlıştı ama şöyle de bir şey var. Yani şu anda o yazdığın sözleri biliyorum, seni çok iyi tanıyorum. Sesin çok güzel.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Yani mesela görüyoruz şu anda birçok sanatçı konserler orada burada. Yani senin de daha yani ayda 25 konsere senin de çıkıyor olman lazım
0: evet,
2: yani.
0: Evet, öyle olduğumuz bir dönem oldu. Yani tabii ki çok yorucu bir tempo ama olmasını kim istemez ki? Aynen. Dinleyicilerle buluşmak zaten yaptığımız şeyin asıl amacı sizlerin de bizlerin de işte dinleyicilerle buluşsun, onlar sevsin, hissetsin. Dolayısıyla tabii ki kim istemez.
2: Yaşadıkların seni aşırı kontrollüye böyle kontrolfobik bir duruma getirmiş olabilir mi?
0: Ya ben hiçbir şey fobik değilim artık. Tamam. Değilim. Öyleydim ama.
2: Öyleydin değil mi? Tamam.
0: Yani çok zaten ben emekli albay kızıyım. Hani hep söylüyorum bunu. Şimdi bizim evde hep bir böyle disiplin vardı ve babam çok iyi bir insandır ama tabii ki askerlikten gelen bir kontrol de olduğu için aslında ablamda da bende de bir kontrol mekanizması çalışıyor oluyor. Ama bunun eksisini çok fazla görmedim. Sadece yani mesela sizlere karşı değil kendime karşı eksisini gördüm. Hı hı. Hep kendimi kontrol etmekle alakalı biraz yorucu oluyor. Ama bazen de kendini biliyor oluyorsun. Kontrol kötü bir şey değil bence. Peki. Fazlası zarar ama.
2: Doğru.
1: Sefa, sen

0: Yine Hani'nin bir projesinde oynamışsın, Öp Elimi.
1: Evet, çok güzel geçti yani. Hala onu konuşurum, aylardır onu konuşurum. Çok güzel geçti benim için. Ne zaman yayınlanacak bilmiyorum ama ne zaman?
2: Galiba bu kış yayınlanacak, hatta hemen başında. Yani neyi güzel geçti biraz açar mısın?
1: Ya ekip çok iyiydi.
2: Evet.
1: Selçuk Hoca yönetmenimiz.
2: Evet, zaten Selçuk Hoca çok özel biri.
1: Selçuk Aydemir, müthiş, buradan selam olsun. Çok eğlendik biz. Ya güzel. O kadar, ya çok kısa sürdü çekim ama sanki böyle bittiğinde böyle şey oldu. Sanki aylardır beraber çalışıyormuşuz gibi öyle bir his geldi.
3: Bir boşluğa
1: ya.
3: Düştüm.
1: Vallahi boşluğa düştük ya. Çok güzel geçti çekimler.
3: Ne güzel.
1: Çok eğlendik beraber. Yani hem iş yaptık yani ciddi bir şekilde, hem de çok eğlendik. Hem de eğlendirdik. Bir de böyle iş yaparken hani çevrede çalışan işte kameraman arkadaşlar oluyor bilmem ne. Onların gözünden de görüyorsun yani işin nasıl olduğunu falan. Onlar da çok mutluydu. Herkes çok mutluydu. Buradan herkese de selam olsun çalışan arkadaşlara.
2: O zaman çok iyi bir sonuç gelecek.
1: Vallahi ben bu kadar çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum.
0: İki kardeşin hikayesiydi galiba. Evet, İsmail Demirci vardı bir
1: evet,
0: de.
1: İsmail abiyle beraber oynadık. Abi kardeş oynadık. Zeynep Çamcı da var. Evet. O da bizim kız kardeşimizi oynadı.
2: Geçen hafta İsmail Demirci vardı evet.
1: Ha, burada mıydı?
0: Evet.
1: Çok severim İsmail abiyi.
2: Evet, çok iyi birisi.
1: Güzeldi vallahi, çok güzeldi.
2: Ne güzel ya. İyi, o zaman bu sene galiba senin bu kış bayağı bir hareketli geçecek.
1: Evet, inşallah.
2: Stand-up'ların, filmlerin herhalde devam edecektir, çok güzel hareketler diye.
1: Çok güzel hareketler de devam edecek diye umuyorum. Tabii ne olacak belli olmuyor biliyorsun abi yani.
2: Doğru.
1: Devam ediyor deriz, bir bakarız yokuz falan. yani emin konuşmayalım o yüzden. Ay. Ama devam edecek diye biliyoruz yani.
2: Ay, çok güzel, harika. Evet, 2 yaşında doğumluğumuz da var artık değil mi?
1: Evet, 1,5.
2: 1,5.
1: 1,5 yaşında kızım var.
2: Maşallah, başlasın.
1: Amin, Allah razı olsun. Çok acayip bir şeymiş ya. Babalık, annelik. Şimdi anneliği de eşimden görüyorum. Çok garip bir şeymiş yani. Sürekli her gün yeni bir şey izliyor. Her gün yeni bir şey. Kızım.
0: Çok tatlı.
4: Maşallah.
1: Her gün yeni bir şey öğreniyor. Onu keşfetmesi ve sürekli o her gün yeni bir şeyini, sen de onu keşfettiğini keşfediyorsun. Aa, ne güzel, bak hayatım bunu dedi falan filan. Ya harika bir şeymiş ya. Allah evet, herkese nasip etsin.
2: Amin.
1: Yani çok
2: amin.
1: Güzel bir şeymiş yani evlat. Burada ilk defa denize sokmuşum mesela.
2: Zaman birinci yaş. Nasıl günü. Zaman ayırıyorsun? Böyle bir şeylerin var mı? Fikslerin var mı? Yani mesela akşam 7'de ne olursa olsun evdeyim falan gibi attım şimdi.
1: Ya keşke öyle bir şey olsa dediğin bir şey olsa, ama biliyorsun abi sen.
2: Bilmez mi?
1: Turne oluyor, bazen günlerce göremiyorum ama sürekli görüntülü konuşuruz.
2: Ha, çok güzel.
1: Keşke daha çok vakit geçirsek ama bizim
2: güldürdün
1: meslekte
2: mü?
1: Biraz...
2: Ha? Güldürdün mü? O yaştaki çocukların gülmesi çok tatlı oluyor. Güldürebildin
1: çok,
2: mi?
1: Çok gülüyor.
2: Güzel.
1: Yani biz biraz gıdıklamak zorunda kalıyoruz ama. Daha şaka kavramı yok falan. Onları çok bilmiyor. Ama gülüyor yani. Çok şeyi öğretiyorum ona. Dün mesela şeyi öğrendi. Kızım kahkaha diyorum böyle ha ha ha falan. Gülümseme falan diyorum. Gül diyorum hep. Ha ha ha. Tam tersini yapıyor.
2: Çok güzel. Ne güzel.
1: Çok güzel bir şey yani.
2: Evet, güzel bir duygu. Harika.
0: Düşkün mü sana?
1: Annesine şu an daha düşkün. Ben hatta biraz sinir oluyorum yani böyle. Tam
4: Büyünce
1: ağlıyor böyle gece.
4: Olur ama.
1: Ya inşallah, çok istiyorum bana biraz baba falan yapsın diye çok istiyorum ama şu an tam anneci. Gece mesela uyanıyor. Ben gidiyorum yanına, kızım gel falan filan. Anne falan diyorum. Yavrum ben buradayım ya falan yapıyorum ve yok, ikna edemiyorum ona yani. Hep anneci.
0: Uyutuyor musun? Uykusuz
1: uyuturum.
0: Gecelerde böyle.
1: Evet, çok şu an rutin olarak 2 kere uyanıyor gece. Of. 2 uyanmazı. Ben gidiyorum hemen böyle uykulu mama yapmaya giderim. Annesi alır böyle biraz pış pış pış pış. Mamasını yaparız, veririz. Bazen de işte bende kalıyor daha çok böyle uyku zamanları. Ben uyutuyorum. Eşim işte mama yapıyor. Hep böyle dönüşümlü. Nöbetleşe çocuk bakıyoruz biraz.
2: Eşin lise aşkınmış değil mi?
1: Evet.
2: Peki o oyuncu değil değil mi?
1: Oyuncu değil. Ama lisenin tiyatrosunda tanıştık.
2: Evet, tamam. Zaten videolar falan paylaşıyorsunuz.
0: Evet, çok eğlenceli videolarınız birlikte.
1: Vallahi evet, böyle bir şey de yaptık. Dolunay doğduktan beri tabii yani hiçbir şey yapamıyoruz çocuğa bakmaktan. Evet, lise aşkım.
2: Ne güzel.
0: Birlikte bir şey olur mu? Bir proje falan?
1: Yok ya. Kübra bilmiyorum yani, böyle konuşmadık ama hani belki de niye yok dedin falan der bana. Ya bilmiyorum, hani belki de olur.
2: Kapamasaydın.
1: Evet, evet, şimdi kapatmayalım kapıları. Belki de olur.
0: Bu arada lise aşkıymış ama yani lisede herhalde gönlünü çelememişsin. Daha sonra bir araya gelmişsiniz.
1: Ya biraz öyle, benim biraz platonikti. Çok koştum peşinden. Bir ara sevgili olduk, ayrıldık. Ondan sonra olmadı. Bir daha denedik, yine olmadı falan. Birkaç sene çok görüşemedik. Birkaç sene sonra tekrar böyle sosyal medyadan ya bir bakalım falan, sanki hiç bakmıyormuşum gibi. Hep bakıyorduk da. Bir daha bir bakalım falan oldum böyle bir. Böyle bir tekrar iletişime geçtik. Tekrar sevgili olduk. İşte nişanlandık, evlendik.
0: Olacağı varsa oluyor.
1: Vallahi öyle. Nasip olacağı işte varsa belki. Oluyor. Nasip.
2: Sende bir şeyler var mı Burmak'cığım?
3: Yani var ama böyle hani bir nişan, evlilik gibi bir durum şu anda yok. Ama güzel giden bir ilişkim var, evet.
2: Ne güzel. İyi, Allah tamamını erdirsin diyelim.
3: Amin inşallah.
2: Veterinerlik yapıyor musun?
3: Veteriner hekimliğini yaptım.
2: En son konuştuğumuzda belki bir profesyonel bir yer açarım, işte ara sıra uğrarım falan.
3: Evet evet, düşünüyorum ama hani? Şimdi şöyle, ben şunun git gelini yaşıyorum. Şimdi hekimlik biraz ara sıra uğranacak bir yer değil. Aslında benim yanlış söylediğim bir cümle o size. Dolayısıyla bir 6-7 ay falan bir poliklinikte çalıştım. Yine çok yakın zamanda aslında. Hani bir klinik açarsam işte böyle ara sırada uğrasam en azından bütün işlere hakim olan bir hekimlik bilgim olsun diye. Çok da keyifli geçti. Ama sonra benim biraz programlarım yoğunlaşınca işte biraz yaz zamanı konserler artıyor. İşte birkaç programım oldu. Dolayısıyla orası biraz kaldı ama daha geçenlerde konuştuk ya, ben özlüyorum.
2: Gerçekten, o zaman da konuşmuştuk, evet.
3: Evet, yani konuşamayan canlılara böyle bir nefes oluyor olmak tabiri caizse hakikaten çok kıymetli oluyor. O yüzden böyle ara sıra yapıyorum.
2: Nasıl diyeyim. Safa? Kendisi aynı zamanda veteriner.
1: Müthiş ya. Hı. Çok saygı duyduğum bir meslektir yani.
3: Teşekkür ederim.
1: Bizde iki tane bana. Kedi var. Bir veterinere götürüyoruz diyorum, abi sen yani sen cennetliksin ya diyorum. O biz böyle dokunamıyoruz ama tamam ben hallediyorum falan. Hemen hallediyorlar ya böyle. Evet. Hayran olduğum bir meslek.
3: Çok
1: biridir
3: ederiz.
1: Yani.
3: Çok sağ olun.
2: Ne güzel. Şarkı da dinleyelim.
3: Tamam, haydi.

0: Teşekkür ederim güzel alkışlarınız için. Sağ olun.
1: Çok, yani.
0: Çok teşekkürler. Bir Çağrı Telkıvıran ve Oğuzhan Koç bestesidir.
1: Çok iyiymiş.
0: Sözü ve müziği onlara
2: Oğuzhan
0: ait.
2: Koç.
0: Evet. Çok keyifli bir şarkıdır benim için de. Beğenmenize çok sevindim.
1: Çok beğendim valla.
3: Irmak, seni hep aynı görüyoruz. Çok yenilikler açık değil misin? İmajını falan da çok değiştirmiyorsun sanırım, değil mi?
0: Evet ya. Yani aslında şu anda değiştirmiş bulunuyorum da biraz daha kıvırcık saçlı falan olduğum için bugün böyle sizlere özel bari dedim. Bir değişiklik olsun. Yani çok o çizgiden çok çıkmak istemiyorum. Ama biraz da beni zorluyorlar artık kariyer olarak. Hayır işte artık 20 yaşındaki Irmak değilsin falan. Yo, hala aynı Irmak aslında. Yani ne diyorum, ben de savunuyorum ama galiba haklılar. Çünkü görsel bir iş yaptığımız için bazen bazı şeyleri değiştirip dinleyicilere de bir heyecan yaratıyor olmak keyifli oluyor. Artık ben de o noktadayım ne yazık ki.
2: Şarkıların okuyan kimse var mı şu anda? Verdiğin en yeni kimse var mı?
0: Vallahi bir Betül Demir'e vermiştim. Evet. Ondan sonra Toz Duman isimli bir şarkı vermiştim. Şu anda yok ama öyle bir konuşmalar var. Yani ben hep söylüyorum aslında benim bu besteci yönümün hep daha kuvvetli olduğunu ama aslında demin söylediğiniz noktalardan da birine denk geliyor bu. Biraz o noktalarda kendine yer bulmak, yer edinmek, yer edinmeyi sağlamak, bunlar biraz büyük bir background gerektiriyor. O yüzden şimdilik çok öyle bir şeyimiz yok ama konuşulan birkaç şeyimiz var.
2: Evet, bir de ben senden bir Türk albümü bekliyorum.
0: Çok istiyorum.
2: Ben de istiyorum.
0: Türkülere bayılıyorum yani. Gerçekten hep
2: biliyorum,
0: konuşuyoruz
2: bunu. Ve çok yakışıyor sana.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Ve bir gün buraya geldiğinde evet yaptım demeni bekliyorum yani.
0: Vallahi
2: gerçekten.
0: Çok mutlu olurum.
2: Yapmalısın gerçekten. İnşallah duyuyordur bizi yapımcılar.
0: Aslında yakın zamanda 3 tane türkü kaydettik. Bahçede Yeşil Çınar. Ondan sonra Kapındaki Nar Müdür. Ben of. Karadeniz türkülerini de yorumlamayı söylemeyi nacizane çok seviyorum. Karadenizleri de çok severim zaten. Ondan sonra galiba 2 şarkı kaydettik. Evet, 3 değilmiş. Onları böyle bir dinleyicilerle buluşturacağım. Ama türkü albümü çok keyifli olur. Zaten şu anda da hali hazırda bir programımız var. Orada da 45'lerden 2000'lere bir kuşak yapmaya çalıştık. Sizin dediğiniz gibi işte 90'larda olsun, gelen konuklar 45'lerde 2000'lerde okusun diye. Türkülere de çok yer veriyoruz.
2: Sen
0: yani.
2: Neşet Ertaş falan okuyordun değil mi?
0: Evet. Çok kıymetli ya. Eski zamandaki ozanlarımıza, onlara hala büyük bir sevgi, saygı besliyor olmamız özellikle bizim neslimiz için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben.
2: Kesinlikle.
3: Sen de türkü okuyacak mısın sahnede? Var mı öyle bir plan?
4: Ben bayılırım türküye. Dinlemeyi de çok severim, söylemeyi de çok severim. Bir kere zaten türkü deyince hemen akla bir Neşet Ertaş geliyor ya.
0: Kesinlikle.
4: Ya müthiş ya. Müthiş eserler yani.
2: Söylüyor musun?
4: Söylerim.
2: Peki.
4: Çok da severek söylerim yani.
3: Seni Ata Demirer'e çok benzetiyorlar. Sen de benzetiyor musun kendini?
4: Benzetiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü çok severim Ata abiyi yani. Tamamen hani izleyicisi olarak. Yani birebir de bir tanışıklığımız yok ama çok izler ve çok severim kendisini. Benzetilmek de hoşuma gidiyor tabii ki.
3: Hiç bir araya gelmediniz mi?
4: Yok ya, denk gelemedik ya bir türlü. Bir kere şeyde denk geldik. Bursa Bülbülü'nü çekiyordu. Bursa'daydı. Biz de Bursa'da turnedeydik. Çok Güzel Hareketler turnesindeydik. Aynı yerde yapıyormuşuz aslında. Biz açık havadaydık. O da hemen altında bir böyle çay bahçesi gibi bir yer var, o çekim yaptığı bir yer. Arkadaşlar dedik ki çekim varmış, işte Ata abinin yanına gidelim falan. Bir gittik, bir kere orada görüştük ama çekim yapıyorlar tabii. Çok böyle şey yapamadık yani, uzun uzun konuşamadık. Bir kere orada görüştük, o kadar. Ama çok severim, selam olsun ona da.
2: Taklit yaptığın kişiler tarafından arandın ya da herhangi bir şey oldu mu? Bir anım
4: yok,
2: var mı?
4: Yok, çok şükür daha öyle bir şey olmadı.
2: Ay, teşekkür için de arayabilirim.
4: Yok, aramazlar. İnşallah aramazlar yani. Benim taklitimi yapıyor musun falan diye. Şu anda galiba bir tek Yılmaz Hoca'yla hani taklitini yaptım.
2: Onunla bir tek var.
4: Evet.
3: Onun da bir ince çizgisi var mı taklit yapmanın? Çünkü hani karşı taraf alınır mı? Hoşuna gider mi?
4: Bilmiyorum yani, o çizgiye kadar daha hiç gelmedim ama hani yani bazı insana hani hiç taklitini yapılmasını da istemez, hani normal yaparsın ama alına da bilir. Ya çok şükür bu zamana kadar hiç öyle bir şey de yaşamadım yani, hani yapma benim taklitimi falan diyen.
2: Aslında taklit edilmek demek yani, taklidi yapıyor değerli bir

0: kendisi olduğunu göstermiyor mu? Herkesin tabii taklidi yapılmıyor.
1: Herkesin bir tanınıyor da olması lazım. Mesela ben şimdi burada babamın taklidini yapsam, hani hiçbiriniz tanımadığı için size komik gelmeyecek ama tanıyana çok komik oluyor. Yani bir kere tanınıyor olması lazım, biliniyor olması lazım. Her söylediğinin bir olay, bir şey olması lazım. Hani gündemde ve değerli insanların taklidi yapılır.
0: Bir de gerçekten böyle bir özel kişi olması lazım. Herkesin de taklidi olmuyor. Kendine münasip bir insan olması lazım.
1: Sesi de aynı şekilde abi. Yani sesi de böyle çok spesifik bir şey olması lazım ki hani yapalım. Yani normal konuşan adam taklidi mesela. Şu an normal konuşan adam taklidi yapıyor olabilirim yani.
0: Var ya, çok güzel, harika. Evet.
2: Kahveli aranız nasıl?
1: Aynen. Çok severim. Çayı da çok severim ben. Kahveyi de çok severim. Yani.
3: Ben Türk kahvesini seviyorum.
0: Öyle mi?
2: Size hediyelerimiz var.
0: Evet, galiba.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Fenerbahçe'de buraya mı gidiyorum? Evet,
3: sağ olun efendim.
0: Güle
3: çok
0: güle.
3: Güzel.
0: Çok teşekkür ederim. Lütfen ayağa kalkmaya oturabilirsiniz. Şey, galiba sana denk geldi. Türk kahvesi seti geldi galiba. Süper.
3: Çok teşekkür ediyorum. Evet, zaten sevdiğim şey. Çok sağ olun.
2: İyi günlerde kullanın.
0: Sen muhtemelen takım tutmuyorum dedin.
3: Ya şöyle, hemen onu da anlatayım. Şimdi bu çok kötü bir şey ama ben küçükken kim bana eşofman takımı alırsa ya ben o takımı tutuyordum. Bunu da aslında çok söylemek istemiyorum. Kızıyorlar çünkü yani sıkı takım tutanlar. Ama bir Trabzon'da konser vermiştik ve orada böyle o insanların, özellikle diyorum ya Karadeniz insanını ben çok severim diye, takıma olan bağlılığı beni çok etkilediği için yani takım tutmuyorum ama sorulursa da Trabzon sporluyum diye bir şey diyorum ama aslında Trabzon'la böyle uzaktan yakından hani akrabalık olarak hiçbir ilişkim yok. Şimdi bunu söyledim, babam programı izleyecek, kızacak, neden Fenerbahçeliyim demedin.
0: Ya, ya da o takımdan sana niye vermedin?
3: Ya ama mesela şimdi aynen öyle. Gerçekten biraz gözüm kaldı ama helal olsun.
1: Bu benim.
3: Afiyetler olsun. Yani biraz öyle babamla bazen şey yapıyoruz. Evet. Ama mesela Fenerbahçe Trabzonspor maçı olursa, şimdi babam da yanımda olursa yani ne yaparım onu hiç bilmiyorum. Evet. Şimdi Trabzon'daki taraftarların Trabzonspor'a bakış açısı çok özel. Beni çok etkiledi. Yani gerçekten hani değer veriyorlar takımlarına ve onları yüceltmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her takım mutlaka öyledir. Her takımın taraftarı öyledir. Ama onlarınki bana bir tık daha böyle delice, bir tık daha içten coşkulu geldi diyeyim.
0: Coşkulu.
3: Evet. Daha coşkulu geldi. Çok daha doğru bir kelime oldu.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
2: Biz ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz.
3: Sağ olun. Her zaman çünkü çok keyifliydi.
0: Ne demek, her zaman bekleriz. Seni de bekleriz artık.
1: İnşallah. İnşallah.
2: İnşallah.

0: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
8: İşte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
9: Evet, paralı erkeklerde, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
10: Çok uygun olmayacağını düşünürdü açıkçası köy hayatında.
9: Kadınlar da olmalı tarımda.
8: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
10: Tarlaya girmeye başladık.
8: Traktör sürmeme.
11: Biz ekiyoruz bezelye, niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
7: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da.

0: Modern bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
3: Nasılsınız?
1: İyi, sizi gördük daha iyi olduk. Siz nasılsınız?
3: Çok güzel, teşekkür ederiz. Çok iyi. Sizleri gördük biz de daha iyi.
0: Evet, aynen. Müthiş üçlü.
3: Bu ekip çılgın Türkler. Arkadaş çılgın. Galiba değil mi?
1: Bu ekip orta noktası benim.
3: Evet.
2: Birleştirici evet. Oldu.
3: Ben ortada oturuyorum ama nasıl orta nokta? Evet, orta Gökberk'le nokta. Bugün tanıştık.
1: Bugün tanıştık. Bugün
3: tanıştık. Tabii ki tanıyoruz birbirimizi ama... Taner'le çok eski zaten.
1: Evet.
3: Tabii inadına aşktan.
1: Biz evet. İnadına aşktan. Gökberk'le de o kadar eski değiliz ama o kadar eski gibi.
2: Gibi olduk.
1: İyi
2: evet.
1: Arkadaşız.
2: Çok tuttu enerjimizi.
1: Evet,
3: çok
1: evet.
3: Güzel.
1: Sağ olsun. İnşallah.
2: Şanslı insanlarız.
0: Ne güzel.
1: Ne güzel. Evet.
0: Çılgın Türkler Marşı sizi birleştirdi. Birleştiren de sensin.
1: Benim.
0: Harika.
1: Evet, evet öyle
0: bir hikayeyi
1: oldu.
0: Bir dinleyelim senden, sonra marşı dinleyelim, sonra devam.
1: Olur vallahi, şahane olur. Ya aslında şöyle oldu. Şimdi bu Çılgın Türkler Marşı benim Ankara'da işte söz aslında yazar olan sinema dizi yazarı olan tiyatro Emrah Aktürk benim çok yakın arkadaşımdır. Emrah'la Serkan Sönmez bestecisi yine Ankara'dan, onların bir projesiydi bu. Yapay zeka ile böyle bir düzenleme yapmışlar falan klip. Sonra bana tesadüfen, ben de Ankara'daydım, bana dinlettiler. Ya o kadar beğendim ki şarkıyı. Ya bir durun dedim, bunu yapay zeka olmasa olur mu? Sonra da kulakları çınlasın buradan, çok da sağ olsun Ercan Saatçi'ye, Ercan abiye ben dedim ki Ercan abi ya böyle bir şarkı var. Benim çok hoşuma gitti ya, ben çok beğendim müzikal olarak, böyle bir proje var. Ya sen bir dinlesen, bunu böyle yapay zeka olayından çıkarsak nasıl çıkarırız? Sağ olsun Ercan abi çok cesaretlendirdi bizi. Dinledi ve çok beğendi. Ya çok güzel şarkı, bunu yapay zeka ile heba etmeyelim dedi. Sonra öyle oldu, böyle oldu falan filan derken nasıl oldu bilmiyorum, biz okuduk şarkıyı. Son tahlilde ve tamamen gönüllü olarak, gönüllü emeğiyle ve sırf eğlenmek için aslına bakarsanız şarkının sözünü ve özünü ve müziğini, temposunu, toplamını çok sevdik diye ben bir arkadaşıma söyledim, işte sağ olsun Anıl Muş'ta. O rapçidir aynı zamanda, stüdyoları var işte falan. Ya abi dedi, hemen bizim stüdyoya gireriz, yaparız bunu dedi. Ya bir dedi, kadın solist bulsak, kim söyler kim söyler, düşündüm. Bihter Dinçer, onunla da Baba dizisinde biz beraber yine karı koca oynamıştık. Bihter'in sesi çok güzeldir, çok güzel şarkı söyler. Aklıma geldi, Bihter dedim, yarın stüdyoya giriyoruz.
3: O kadar hızlı.
1: İşin var mı? Yok, yarın işim yok dedi. Ertesi gün işim var. Tamam dedim, yarın gel stüdyoya gireceğiz. Ne yapacağız? Böyle bir şey yapacağız. Yapar mıyız? Yaparız dedi. Şarkıyı çok beğendi o da. Gerçekten ertesi gün stüdyoya girdik. Okuduk şarkıyı. Ya çok güzel oldu dedik. Hadi şuna güzel bir klip yapalım dedik. Sonra benim bir fikrim vardı zaten. Sonra o fikrin peşinden koştuk. Hem böyle çok sevdiğimiz arkadaşlarımızdan görüntüler aldık. Hem ben çıktım sokağa, vatandaş çektim. Hem yurt dışından sağ olsunlar, böyle çok yine eşimizden, dostumuzdan, dünyanın her yerinden, şarkının öyle bir sözü var. Oralardan videolar geldi. Ben ailemi kullandım. Tesadüfen kuzenimin düğünü vardı. Gittim düğünde kareler çektim.
3: Çok iyi.
1: İşte böyle gerçekten tam böyle bir aile işi.
0: Samimi.
1: Samimi. Bizim için de böyle çok içimize sinen o anlamda. Tam da olması gerektiği gibi aslına bakarsanız. Yani tam böyle hani bu marş, kimin marşı? Hani öyle bir şey var ya.
0: Evet evet.
1: Şunun şarkısı çıktı. Bu

0: Onun şarkısı çıktı. Hakikaten bu Çılgın Türklerin şarkısı. Şimdilik ya yani bu Çılgın Türklerin arasında da en çılgını ben olduğum için galiba. Ben biraz önden gittim. Geri kalan çılgınlar da sağ olsunlar.
1: O mikro ölçekte tek yürek olduk.
0: Aynen öyle. Yani, tek yürek olduk.
2: Yani anladığım kadarıyla söyledim. Bunu böyle mesela işte 2 ay önce 3 ay önce planlasanız işte böyle bir şey yapsanız böyle bir güzel bir şey çıkmaz ortaya herhalde. Muhtemelen spontane oldu her şey herhalde.
0: Her şey spontane çok oldu. Güzel, en çok tatlı. Orasını seviyoruz. Yani ben özellikle en çok orasını seviyorum. Tam olarak bir gönüllülük esasıyla oldu. Herkes gönüllü projedeki. Yani her aşaması gönüllü başladı, gönüllü gidiyor, gönüllü devam ediyor. Amacımız da zaten gerçekten yani güzel bir iş var burada. O da hani seyircinin gönlüne de ulaşırsa, dinleyicinin gönlüne de ulaşırsa ne mutlu bize. Yani zaten burada amacımız milli takıma bir destek
2: tabii
0: vermek.
2: Tabii. Yarın da maç var, cuk oturdu bu program. Evet, şimdi marşı dinleyelim sonra üstüne tekrar
0: konuşalım. Hadi dinleyelim.

0: Gerçekten harika olmuş.
1: Beğendiniz evet, mi?
0: Ben ikinci kez izledim ya, o kadar güzel ki sözleri hemen dile dolanıyor.
1: Hemen dolanıyor gerçekten. Ben de ona güvendim zaten. Yani şey olarak da, daha doğrusu ben de orasını sevdim. Şarkıyı bir kere dinledim, bir daha aç bakayım dedim. Bir baktım ezberledim sözleri.
0: Evet.
1: Yani öyle bir hali var. Bir de tabii şu çılgın Türkler, Turgut Özakman bizim okuldan da hocamızdı.
2: Aa.
1: Öyle bir romantik bir tarafı da var. Yani Emrah'ın özellikle hocasıydı okuldan. Öyle bir romantik bir tarafı da oldu. Dedik ya ne güzel böyle birleşti her şey. Bilmiyorum ya, ben çok sevdim.
0: Ben de çok sevdim. Sen bana ilk attığında dinledim. Zaten böyle bir şey, kaç günümüz var, ne kadar zamanda sadatmam lazım falan diyorum.
1: Ben
0: hastanedeydim
1: ben.
0: Çünkü bana diyor ki hemen. Yani canım yarın atsam olmaz mı diye.
1: Ya çünkü 5 günde falan yaptık.
0: Tabii tabii. Projeyi.
1: Yani baştan sona toplam bir hafta falan. Yani fikirden ürüne bir haftada geldik. Hatta geç mi olur falan dedik. Dedik olmaz ya. Ne geç olacak?
0: Tam
1: ya bir de neye geç olacak?
0: Tabii. Aynen.
1: Bizim öyle bir şeyimiz yok. Özel bir derdimiz
3: ya bir yere,
1: yok.
3: Yani maksat gönüllere ulaşsın. Bir yere ulaştırmayı düşün.
1: Evet,
3: yani
1: evet,
3: şöyle
1: evet.
3: Dinlensin, böyle alsın.
1: Tabii tabii. Tam olarak ondan. O yüzden yani bir şeye geç kalmıyoruz. Yapalım olsun dedik. Bir de anı oldu ya. İşte annem var, dayım var, kayınvalidem var. İşte o börekle. Görmüşsünüzdür. Tabii kayınvalidem o benim. Dayan annem daha doğrusu. Ona da selam olsun. İşte eşim, dostum, arkadaşım. Benim için çok güzel bir anı.
2: Bir sürü oyuncu var ya.
1: Bir sürü sağ olsunlar. Abilerimiz var, arkadaşlarımız var. Hepsi gönüllü destek verdiler. Vakit olsaydı daha da olurdu belki.
3: Ama devamı burada gelir mi?
1: Gelsin. Neden olmasın? Bu böyle bir şey zaten proje olarak. Çeksin yollasınlar. Biz birleştir yeni klipler yaparız.
0: Evet, çok güzel. Çok samimi olmuş.
1: Derdimiz o gerçekten.
3: Şarkı söylemeyi seviyor musun?
1: Seviyorum. Şarkı söylemeyi seviyorum.
3: Peki müzik düşünüyor musun bir şey bir yerde? Bir adım olabilir mi?
1: Onun için yapmadık. Yok, ama neden ya olmasın? Ya ben seviyorum. Kendi kendime de söylemeyi seviyorum. Enstrüman çalmayı da severim. Tiyatroda da söylerim zaten.
3: Yani güzel.
1: Mümkün mertebe müzikli oyunlarda hep çalışmaya çalışıyorum.
3: Ne
1: çalıştım.
3: Çalıyorsun?
1: Ya ben biraz maymun iştahlıyım. Evde 15 tane enstrüman var.
3: Oo.
1: Yani hiçbirini tam çalmıyorum. Hepsini çalıyorum.
3: Güzel. Güzel.
1: Yani hepsinden biraz çalıyorum. İnanın aşktayken kemençe çalmıştım
0: evet
1: mesela. Beraber bir sahnemiz vardı.
0: Çabuk öğreniyor.
1: Biraz hızlı öğreniyorum.
0: Hızlı öğreniyor.
3: Müzik onu da seviyorsun zaten.
0: Ama gönlü geçiyor seviyorum herhalde, bırakıyor.
1: Tam olarak öyle
0: hızlı
1: oluyor.
0: Hızlı çünkü.
1: Ya şey, alıyorum enstrümanı elime. Biraz çalıyorum. Diyorum ben bunu çalarım deyip bırakıyorum.
0: Siz böyle
1: dolayısıyla hiçbir şey çalamıyorum.
0: Çok kısa sürede bıçak oronu.
1: Müzisyen var, bilin ne demek istediğimi.
0: Bıçak oronu muydu sizin?
1: Bıçak oronu.
0: O kadar kısa sürede gidip çalışıp geldiler, çektik ki inanamadım
1: evet
0: ben.
1: İki günde onu da çektik.
0: Öyle iki günde falan herhalde. Çok hızlı öğreniyor Taner.
1: Evet.
0: Daha önce stüdyoya girip şarkı söylemiş miydin?
1: Evet, Baba dizisinde bir kere denk gelmişti. Baba dizisinde bir şarkı vardı, bir türkü daha doğrusu, Pınar Başından Bulanır diyor da dizi müzikleri albümünde var zaten. Böyle bir rica etmişlerdi, Taner gelebilir misin, böyle bir şey yapacağız, söyler misin diye. Söylerim dedim. Bu da ikinci yani. O da ya benim tercihimle, ya bu benim tercihim tabii ki de, o hiç böyle. Sabah evde yatıyordum. Uygulayıcı yapımcımız aradı. Ya böyle bir şey var, sen söyler misin dedi. Geleyim söyleyeyim dedim.
0: Evet, çok güzel.
3: Senin müzikle durumun?
4: Ben çok iyi bir dinleyiciyim yani.
1: Çok yakışıklı.
4: Arada mırıldanıyorum böyle.
3: Ses tonun aslında
0: evet
3: çok müsaitti. Böyle bir türkü mürkü falan. Keşke diyorsun.
0: Senin öyle bir videon vardı sanki. Ben türkü söylediğini
4: var,
0: hatırlıyorum.
4: Var, ben de öyle o dizi ile başlamıştı tabii. O yani hiç cesaretim yoktu benim. Hiç iyi bir konuşmacı değilim. Ne bileyim, hiç böyle rahat şarkı söyleyemiyorum yani. Sesim içime kaçıyor falan. Öyle bir cesaretlendim. O videolarda birkaç tane öyle olmuştu o cesaretle. Son oldu sonra zaten. Gerisi gelmedi yani pek.
0: Bu marş gelince ne hissettin?
4: Bir kere zaten o milli memleket duyguları vesaire. Bu arada ben de hiç yabancılık çekmedim. Vallahi ben bunu bir yerden biliyorum gibi oldu. Zaten üçüncü dinleyişte bayağı eşlik etmeye başladım. Bir de zaten Taner abi olunca arada çok direkt işte basın danışmanımız Anıl yazınca dedim gözü kapalı okeyim ben her şeye.
1: Eyvallah.
4: Ne yapmamız lazım onu söyleyin. Direkt sıcağı sıcağına mesaj gelir gelmez en güzel ışık alan yerde böyle
1: hemen
4: çektim gönderdim. Direkt belki aynı dakikada göndermişim.
1: Zaten
4: yani
1: işte o akşam benim biraz vaktim vardı, onu tamamladım. Gökberk son videoyu gönderen sensin galiba. Sonra ben akşam 11'de montaja girdim. Sabah 8'de bitti işte.
4: Yani böyle kurgu yaptık. Bir de o kadar heyecanlandım ki versiyonlu gönderdim. Evet, böyle. Evet. Hangisi işlerine yararsa diye.
1: Sağ olsun.
4: Böyle çok tatlı, çok samimi
3: çok,
4: bir şey.
3: Çok güzel yani. Olmuş. Sanki mahallede toplanılmış da bir, şey, evet. bir durum olmuş.
1: Onun gibi bir şey bizim mahallede.
4: Böylesi işte. Güzel ya. Daha öyle bir işliyor insanın içine sanki.
2: Sözler de çok iyi. Sözler. Müzik çok iyi, sözler çok
1: evet,
2: iyi.
1: Evet, sevgili Emre Haktürk yazdı sözleri. Serkan Sönmez bestecisi. Bu arada bu hani Vallahi Yalan diye bir şarkı zaten. Sibel Can bundan önce söylediği bir şarkı. Ama şeyleri bitmiş. Anlaşmaları bitmiş. Emre'nin de aklına gelmiş. Böyle bir yeniden söz yazmış. İşte oradan başlayan bir hikaye. Buralara geldi valla. Umarım yani dinleyicinin de gönlünde bir yer eder. Bizim için çok güzel bir anı oldu. Umarım yani keşke böyle milli takımdaki bizim çocuklar böyle şeyde dinlese de gaza gelseler. Ben en çok onu isterim. Hiç yani onları motive edebilecek, onlara ulaşabilecek bir şey olursa iyice güzel olur bizim için. Yola açık olsun.
3: Yeşim futbolla alakan ilgin.
0: İyi aslında. İyi. Yani bir dönem iyiydi. Sonra takım filan değiştirdim ben. Onu
1: ya söylemeseydin
3: ben tatlı anlatmayayım.
0: Ondan sonra bir tutunamadım ya ben niye bu takımı tutuyorum filan diye. Dönem dönem. Ondan sonra koptum yani.
3: Açıklamak ister misin takımını?
0: Açıklarım. Ama çok karışır ortalık.
1: Değiştirdiğini ya söyleme şöyle, bari.
3: Evet, niye? Ben de onu söyleyecektim şimdi.
0: Şu anda hangi takım tuttuğumu mu söyleyeyim?
1: Neyse, evet. Ne istiyorsan onu söyle. Ben niye karışıyorum?
0: Niye?
1: Söyle söyle, ne olacak?
0: Ya ben küçüktüm. Fenerbahçeliydim.
1: Allah'ım çok ya.
0: Küçücüktüm ama yani ilkokula gidiyordum yani Allah'ım ya Rabbim diyor. Ne oldu?
1: Tamam anlatsın.
0: Neyse böyle bayağı o stadın yapılmamış hallerini falan biliyorum ben böyle. Suların içine falan girerek maça gitmişliğim var benim. Öyle fanatik Fenerbahçeliydim. Sonra babam çok fanatik Galatasaraylıydı aynı evin içinde.
3: Sen nasıl Fenerbahçeli oldun?
0: İşte nasıl oldum bilmiyorum. Demek ki biz Kadıköy

0: Acıbadem'de oturuyoruz ya. Herkes Fenerbahçeli diye ben de Fenerbahçeli oldum herhalde ama böyle bir fanatiklik yok yani. Kendimi böyle odalara falan kapatıyordum babamla karşılaşmayayım diye yenildiğimiz zaman filan. Sonra ben bırakış o bırakış. Ben dedim yok ya hasta olacağım yani.
1: Sonra hangi takıma geçti?
0: Sonra uzun bir süre hiç takım tutmadım ben. Biz inadını aşkta oynarken genel koordinatörümüz beni aradı. O zaman Pasolik filan çıktı işte. Bana dedi ki avukat da aynı zamanda şirkette. TC kimlik numaranı söyler misin dedi. Verdim ben. Bana Beşiktaş Pasolik çıkartmış. Çok karışık mevzu. Ben bir dönem Beşiktaş maçlarına gittim.
2: Öylelikle Beşiktaşlı oldum.
0: Olmadım. Ben daha karar vermeye çalışıyorum. Sonra ben en son Galatasaraylı oldum ve Beşiktaş Pasolig'im vardı. Maça da gidemem. Şimdi Beşiktaş
3: Pasolig'imle biliyorsun bu kuralları da evet.
0: Tuttuğun takımın maçına da gidemiyorsun yani.
1: Ben bu hikayeyi bildiğim için çok anlatmasını istemedim. Çünkü ben iyi bir Fenerbahçe.
3: Evet, ben de Fenerbahçe'yim. Ben şu anda, bu arada Fenerbahçeli olduğumdan şu an vazgeçtim. Bir ilk defa hayatımda kaç yaşında insanım bir takım tutuşunu bu şekilde görüyorum. Hiç böylesini evet, görmedim.
0: Bunu değiştiren.
1: Yeşim ama öyle.
4: Senin enstrüman olayı gibi biraz.
1: Evet evet.
0: Yeşim. Herkesin var
1: ama bir Yeşim'in yerde. Her şeyi orijinaldir. Bak arkadaşım diye söylemiyorum. Gerçekten ya. Hani birçok konuda aynı şeyi söyleyebiliriz. Ben hiçbir şey anlatmıyorum. Sen anlatıyorsun.
2: Bu takıma geçmiş olsa ben onu tamam anlayacaktım da arada bir Beşiktaş girmesi değişik oldu. İşte
3: o, bir TC ile.
0: Evet. O TC ile girdim oraya ben.
1: Bir TC.
0: Başka hiçbir şey yapmadım.
3: Şu anda Galatasaraylı mısın?
0: Şu anda evet babamı da kaybettik 4,5 ay oldu. Evet, daha bundan dönmem gibi bu aşamadan sonra. Ama şunu söylemek istiyorum. Hani bütün fanatikliğim, futbol, o her şeyi yani futbol adına her şey Fenerbahçe döneminde kaldı. Şimdi bir takım tutuyorum ama hani... kim nerede ne oynuyor desen bilmem.
1: Lan milli takım diyeceksin. O eskiden zaman, öyle derler.
3: Evet, evet, evet.
1: Milli takım.
0: Galatasaray milli takım. Bütün takımları seviyorum ben. Yani hani başarılı olan kazansın.
1: Teşekkürler.
0: Yani gerçekten.
2: Ya, sen fanatiksin değil. Ama galiba.
0: O fanatik galiba biraz.
1: Fanatiklik bilmiyorum. İyi bir taraftar.
3: İyi bir evet.
1: Evet yani evet, daha doğru taraftan. Bir yerden söyleyeyim. Öyle şiddet falan sevmem. Gerçekten samimiyetle sevmem. Bu işin ben her şeyin eğlencesindeyim. Onun da eğlencesindeyim. Tabii ki yenilince üzülüyoruz. Tabii ki mutsuz oluyoruz takımımız yenilince. Ama ben hani onun yani eğlenceli taraflarını daha çok seviyorum.
3: O ritüel, o günkü maç günkü ritüel.
1: Evet, o hani o maçı izlemek, o bir
3: onun öncesinde yemeğin,
1: bir paylaşım, hem de stada gitmek, arkadaşlarınla evde izlemek fark etmez, tek başına izlemek. Ya bugün maç var sevinci. Yani oh akşam maç var, yaşasın duygusu hani. Bir de şey de vardır benden. Yensek de yenilsek de yani taraftarız biz.
3: En güzel taraftar.
1: O yüzden diyorum iyi bir taraftarım. İyi bir Fenerbahçeliyim. Ben de 4 yaşında babam beni zorla Beşiktaşlı yapmaya çalışırken dayılarım la çok böyle haşır neşir oluyordum. Oğlan dayıya çeker misali. Onlara öykünüp bir de babaya karşı olacağız ya böyle erkek çocuğu baba arasındaki o çatışma. O zaman ben de Fenerbahçeli olacağım deyip Fenerbahçeli olmuştum. 5 yaşından beri. Yani aklım yerinde olduğundan beri Fenerbahçeliyim.
2: Değişiyor değişiyor. Gökberk sende var mı böyle bir hikaye?
4: Ben de sıfır ya. Vallahi futbol hiç yok. Bir kere maç izledim mecburiyetten. Askerde. O da üst devreler neyi açarsa mecbur oturup izliyorsun. Yani öyle tek futbolla alakam o. 10 sene önce bir tane maç izlemişimdir yani.
3: Çok yani Türkiye'nin şey. Ayağa kalktı o derbiler, o mini maçlar hiçbirinde ne yapıyorsun? O sırada başka bir şey mi izliyorsun? Televizyonu izlemiyorsun ya da.
4: Tamam. Ya futbola dair böyle bir ilgim alakam olmadı hiçbir zaman. Yani o bahsedilen keyif bir alamadım hiç ya da bilmiyorum ben hani belki yetersizimdir ama ne tuttuğum evet. Takıma bir faydam vardır. Sıfır yani hani.
3: Ya böyle ahmeti çekti de
1: bizim
3: sıfır.
1: Tuttuğumuz takıma faydam olsa.
3: Ben de onu çektim. Olsaydı şu an şampiyon.
1: Şu an üst üste şampiyonduk.
4: Öyle yani.
2: Hangi takım tutuyorsun bu arada?
4: Fenerbahçeliyim. O da yani benim de çok benzer. Babam işte çok koyu Galatasaraylıdır falan. Ben Fenerbahçeli olmuşum yani zamanla küçükken enişte işte bizi Fenerli yapmış ama tabii ki hiç ya takım tuttum ama futbola dair hiçbir bilgim yok, ilgim yok, merakım yok vesaire. Tabii yıllar sonra kulakları çınlasın sevgili Gökhan Alkan o da bana Pasolik Galatasaray'dan almış.
0: Ya, bu ne arsa
4: 20 sene
0: gibi,
4: sonra zorla ben bir maça gittim. Bayağı Galatasaray maçına.
1: TC yer

0: sonra veriyor musunuz? Yani... Nüfusunuz almasınlar.
1: Ha, çok keyifli. Çok eğlendim. Ya ama işte eğlenmek için taraftar, fanatik, takım tutma, yani sanki ona bir gerek yokmuş yani. Maksat o heyecanı yaşamak falan. İşte çok daha yeni yeni. Öyle bir kere bir heyecanlandım. Aa, iyiymiş dedi. Hani bir arkadaşa bakıp çıktık
2: biraz
1: yani.
2: Sen de artık Fenerbahçe'ne gidemeyeceksin herhalde değil mi? Sen de Galatasaray'dan.
1: Herhalde ben yani. Bir
3: ben artık maça gitmem.
1: Yetti bana o yani. Gider güzeldi seni. Ama ya eğlenceli, keyifliymiş. Ama tabii o şiddet, kavga, gürültü kısmını bir türlü onu aklım hala vermiyor.
3: Ben her maça gidiyorum. Yani şey, evde oynanan Fenerbahçe'nin maçına. Hmm. Ama yani hiç şiddet, hiç alakam yok. Ben o baştaki ritüel yemeği, arkasından o üzülmeyi, sonra o köz köz Marmara'ya binmeyi falan.
1: Ya da acaba bahane mi, hani kavga etmek için bir sebep mi doğuyor insanlara?
2: Artık o kadar yok ama galiba.
3: Yok, eskisi gibi değil.
2: Yani.
0: Sosyal medya şiddeti var.
3: Aynen öyle. Yani orada güzel. Orada gazını alıyor insanlar orada, zaten.
0: Evet. Şey, fiziki bir şey olmuyor.
1: Bir de sosyal şarj oluyorlar
2: medya
1: ama yani.
2: Yokken öyle değildi. Ben hatırlıyorum, çok eski işte diyorum ya, o stadın eski hallerinde. O zaman işte
3: bayağı
2: gerçekten
3: deri ağzında, o suların içindeydi.
2: Suların içindeydi ve orada hani mesela maçı hiç izlemiyor. Diyor ki penaltı oluyor mesela, işte şu kişi atsın diyor, o çıkmış oyundan. Yani mesela oraya deşarj olmaya geliyorlardı insanlar. Yani gerçekten böyle tükürükler tepemizden uçuyordu yani. Yani anlatamam
0: Ankara'da
2: o zamanları.
0: Ankara Gücü taraftarının anılarını hiç anlatmayayım burada. Neler neler yani.
2: Evet, ama
0: şiddet
2: şimdi
0: böyle bir sarmal
2: öyle
0: gibiydi.
2: Değil.
0: Ama çok güzel çıktık o işin içinden. Evet. Bence yani o şiddet işinden.
2: Çok güzel çıktık bence de, şu an çok tertemiz yani.
0: O kadar olmasa da daha eskiye de kıyasla çok kıyasla... çok iyi. Sosyal medya bir rahatlattı.
1: Evet,
0: evet. İki şiddeti, evet. Psikolojik şiddete döndü.
4: Bence Gökberk artık Taner'le birlikte maçlara
0: tabii
4: gider.
0: Ki. Evet, o aynen öyle olacak.
3: Pasol 2 çalışırsa
4: değiştirecek artık.
1: Karşı şeylerde otururuz artık.
0: Gideriz, yani. Otururuz yan yana. Evet.
3: Herkese vermiş TC'ni artık.
0: Bir de bana ver.
2: Onu halleder o, bizden TC'leri topla.
1: Sosisli yemeğe gelirim ben seninle.
3: Evet, gelelim dizilere. Son yıllarda arka arkaya, özellikle bu yıl sezon herhalde sezonun oldu değil mi? İkinci sezon muydu Eşref Rüya'nın? Son bitti.
0: Evet yani iki sezon, bir iki buçuk sezon gibi. Sezon. Yani geçen sene yarıda başlamış.
3: En etkili karakterlerden birisiydin.
0: Çok şükür öyle oldu.
3: Nasıl geçti?
0: Güzel bir maceraydı benim için hakikaten. Ya çok güzel bir ekip vardı bir kere orada. Hani kamera önü, kamera arkası. Bu her zaman denk gelmiyor işte. O anlamda şanslı bir işti. Çünkü zor bir iş tabii işte. Aksiyonu bol falan, çatışması var. Seyirci aksiyonlu işleri çok seviyor ama çekmesi en zor işler onlar oluyor. İster istemez yani çok uzun zaman alan işler oluyor. Orada da en kıymetli şey setteki huzurlu ortam aslında bizim için oluyor. O anlamda çok huzurlu bir setti benim açımdan. Rol de seyirci de çok yani iyi bir reaksiyon aldı. Hani kötü reaksiyon aldı ama bu benim istediğim bir şey zaten. O aldığı kötü reaksiyon.
3: Senin hayatında da Dinçer herhalde kötülükte zirve diye düşünüyorum.
0: Ve benim bütün kariyerimdeki en kötü karakter gerçekten. Bundan da kötüsü gelir mi bilmiyorum artık. Daha elleriyle annesini öldürmüş bir adam yani. Evet yani daha kötüsünü bilmiyorum. Denk gelir mi, oynar mıyız? Ama şaka bir yana işte bu kötü karakterleri oynamanın da aslında şey bir tarafı oluyor. Oyuncu için nasıl söyleyeyim? Seyirciye bunu anlatmak zor ama eğlenceli bir tarafı oluyor. Çünkü hani zor sahneler, böyle iddialı sahneler çekiyorsun. İşte duygusu çok yüksek oluyor falan. Böyle biz oyuncaklı deriz ona. Oyuncaklı sahneler çekiyorsun.
3: Oyuncunun kendini en güzel gösterdiği.
0: Aynen öyle. Bizim işimiz oynamak zaten. Adımız üzerinde. Oyuncuyuz biz. Oyun yapıp oyun satıyoruz. Dolayısıyla oyunu kurma fırsatını çok veren roller oluyor bunlar. O anlamda da benim için çok keyifliydi. İşte 20 bölüm oynadım. Birazcık kısa biten bir hikayesi oldu başta konuştuğumuza kıyasla. Ama yani benim için böyle kendi hikayesini tamamlamış, içime sinmiş, işini görmüş oldu bir karakter.
3: Sokakta karşılığı oldu mu?
0: Oldu tabii.
3: Anım bir var mı böyle?
0: Şöyle anılarım
3: dövmek
0: var.
3: Dövmek isteyen oldu mu seni?
0: Dövmek isteyen olmuyor çünkü benimle tanışan bir an böyle bir şey oluyor. Sonra bir bakıyor, bir yabancılıyor. Bu o olamaz herhalde diyorlar. Sonra da hikaye bir şeye bağlanıyor. Abi gerçekte hiç öyle değilmiş. Ne bağlanıyor. Ama şöyle şeyler oluyor yani. Mesela şöyle sesler duyuyorum arada. Bir kafeye gidiyorum. Eşref'i çağırayım mı falan, böyle bir dönüyorum. Çağır abi diyorum, gelsin ya, muhabbet edilir. O da iyi çocuktur falan diye böyle. Çağatay'a da buradan selam olsun. O da gerçekten çok çok iyi bir arkadaşımız. Çok yani keyifli, çalışması da keyifli. Çok enerjisi de çok hoş bir insandır. İnsanlar tabii öyle şeylerle böyle bir küçük takılıyorlar. Ama bu çok güzel bir şey bence. Hakikaten sosyal medyada falan bazen böyle çok küfür kıyamet oluyor ama sokakta tam tersi bir böyle ya seni çok seviyoruz gibi bir ilgi oluyor.
3: Ne güzel.
0: Hem çok kötü birini oynuyorum hem seviliyorum. Bunun sebebini tam çözemedim. Bilmiyorum neden. Kendi içimde kendi kendime şey diyorum. Herhalde hani bir şekilde o oynadığım şey hani işe kattığım...
2: Evet, renkten dolayı, evet.
0: Hani insanların oraya daha heyecanlı, evet, oluyor diyor, evet, mesela. Hani film sen gelince heyecanlı oldu diyor.
3: Ne güzel.
0: Ya o işte herhalde onu seviyorlar galiba. Hani film heyecanlı oldu, bu geldi kötü ama film heyecanlı oldu. Şey yani hiç sokakta taşlanmadım. O yılla ilk rolümde olmuştu 2007'de. Bizim evin hallerinde Ankara'da, evet, beni teyzeler çantayla dövmüştü. Gerçek hikaye bu. Aa, Ankara'da Dost Kitap Evi'nin önünden geçerken böyle hain herif falan diye böyle gelip sırtıma, yanımda da kız zamanlar, arkadaşım var. O zaman, evet, kız arkadaşım vardı. El ele giderken bir anda böyle bir döndüm. Arkadan üç teyze çantayla bana vuruyorlar böyle. Kızı mahvettiğin rezil adam falan diye. Tesadüfen ilk rolüm de kötü adamdı.
2: Ama o zamanlar çok inanılıyordu ya. Ben de çok eski olduğum için ben Acı Hayat'ta falan,
3: evet,
2: Kenan İmirzalıoğlu'yla, evet, beraber oynarken ben de öyle. Yani hani insanlar o yıllarda gerçekten bir gerçeklik algısı vardı oynadığınız rolün. Şimdi biliyor yani herkes onun bir rolü olduğunu öyle ya da böyle.
3: Programlarda anlatı.
4: Bir de tabii, sosyal medyada takip ettikleri için tabii, biraz daha yakın hissediyorlar.
0: Bence evet de. Sosyal medyada benim başıma tam tersi geliyor. Hala fotoğraflarımın altına sürekli şey yazıyorlar. Mesela ne bileyim eşimle fotoğraf koyuyorum. İşte senin haberin yok, bu şurada şunu yapıyor falan yazıyorlar. Sen ölmedin mi yazıyorlar.
2: Ya o var.
0: Senin kafana sıktılar ya falan yazıyorlar.
2: O böyle benim
0: ya,
2: düğünde de oldu ya.
0: Nasıl?
2: Haberi yapıldı ya bunun.
0: Anlatsana.
2: Biz benim düğünümde tabii ki Taner benim artık doğru, kardeşim doğru, yani hani arkadaşlık boyutunu geçtik. Biz Taner'le oynuyoruz. Dizi Aşkı Gerçek Oldu Evlendiler diye haber ya yaptılar.
3: Senin düğününde Taner'le evlendi diye.
0: Aynen. Ya göbek böyle atıyoruz, böyle karşılıklı göbek attığımız bir yer var. Bende bir siyah takım vardı galiba.
4: Abi damat sandılar.
2: Akıl tutulması dedik ya. Yani hani her yerde haberimiz çıkmış zaten hani Hakkı, evet, Ağaoğlu, Yeşim Dalgıçer düğünü vesaire diye. Ama oradan o görüntüden böyle bir haber yapan o sosyal medya bir sitesiydi zaten.
0: Ya yani evet öyle, evet ya, böyle şeyler sosyal medyada olabiliyor. Gökberk senin başın.
1: O da şeydir muhtemelen, hani tıklanma muhtemelen.
2: Tabii tabii oralardan bir şeylerden yani.
0: Sen tabii hep yakışıklıyı oynadığın için.
1: Yok ya ben de çok değişik şeylerle.
4: Gökberk de kötü adam oldu şimdi.
1: Oldum.
4: Düşes'te değil mi?
3: Ya bu Düşes nedir?
1: Ya Düşes çok tatlı.
3: Bayağı iyi bir kadrosunuz.
1: Evet.
3: Ve dikey dizi diye biraz anlatır, evet, mısın? Hem biz bilelim hem seyirciye.
1: Benim için de bir ilk,
3: evet,
1: oldu.
3: Dikey
1: formatta. İşte şu an çok ciddi de bir yönelme var tabii oraya. Artık bir de teknoloji çağındayız. Haliyle artık uçsuz bucaksız bir hal almış durumda. Şimdi bayağı hem hani süre olarak çok kısa. Yani bir filmi işte örnek veriyorum. 62 parça şeye bölmüşler gibi bir şey. Yani Reels gibi kaydırmalı.
2: 4-5 günde 120 bölüm falan çektik.
1: Tabii biz bir haftada 62 bölüm çektik.
3: Ya bir bölüm kaç dakika?
2: 2 dakika.
1: Gerçekten çok güzel bir kadroyla çok, evet, tatlı bir iş.
3: Pelin Karahan, Erdal Özyağcılar.
1: Evet. Seçkin Özdemir.
3: Seçkin var, evet.
1: Yani hepsi birbirinden değerli oyuncu arkadaşlarım. Yapım şirketimiz keza İlkin Kavukçu, selamlar olsun. Mustafa Kotan'dı yönetmenimiz. Yani ben mesela bir şovunla yeni tanışıyordum ama aynı olay oldu. Yani sanki çok daha önceden birbirimizi tanıyormuşuz gibi. Öyle kısa başta birazcık acabalarım vardı böyle. Daha önce çalışmış birkaç arkadaşımdan bir şeyler duymuştum. Hiç alakası yok. Yani muazzam rahat bir deneyimdi benim için.
3: Yayınlandı
1: şimdi
3: mı?
1: Yayınlanmaya başladı. Daha tüm bölümlerimiz yayınlanmadı. Böyle onar onar işte sunuluyor. Yani şu ana kadar çok iyi tepkiler alıyoruz. Rakamlar da gayet böyle muazzam
3: yerlere
1: ulaştı.
4: Sosyal medya.
1: Sosyal medya. Kendi profili var. Hem oradan ya da farklı

0: Yani o da okey ya bence. Yani en az diğerleri kadar elbette fark ediyor şimdi saydığınız tüm kategorilerde ama ya bu da okey yani.
1: Kısa bayağı sürede yapılan bir iş olduğu için muhtemelen evet, biz zaman sattığımız sürede için.
2: Evet. Doğru.
1: Aslında evet. Biz zamanımızı satıyoruz özünde.
2: Bir de öyle bir şey var değil mi?
1: Tabii biz dizide yani nerede oynarsak oynayalım oraya verdiğin zamanla birazcık aslında kıyaslamak icap ediyor. O anlamda hani zamanla kıyaslayınca
2: hangi platformda
1: galiba
2: olduğu değil yani televizyon ulusalca o değil de şey zamanı ne kadar harcayacak?
1: Tabii yani ne kadar sürecek, çekim ne kadar sürecek, kaç hafta haftada kaç gün, sen ne kadar çalışacaksın. Bizim işimiz yani aslında zamanımızı
0: ya
1: satmak.
0: Orta yolda bulunuyor yani bir yerden tabii sonra tüm işte parçalar masaya yatırıldığında işte 3 aşağı 5 yukarı bir şekilde win-win yani.
3: Peki şimdi biz herkes alıştı 2 saat bir bölümü 2 saatte izliyoruz biz. 2 dakikaya alışabilecek miyiz?
0: Zaten alışığız aslında. Sadece hani devamı olan bir Reels gibi düşünün. Hepimiz artık günde belki 100 tane kaydırıyoruzdur hani birbirinden alakasız Reels'lar. Bunlar bayağı alakalı hani devamı gelen şekli.
4: Japonya'da filan çok fazla varmış. Evet. Burada takip eden çok kişi vardı zaten şeyi onu. Bayağı izlenme oranlarını bize göstermişlerdi. Netflix'ten filan çok çok üst sıralarda. O acayip şey ne deniyor platformlar, onların tabii belli platformları var.
0: Evet.
4: Burada da kurmaya çalıştılar. Ben de öyle bir dikey işte oynamıştım oyun bitti diye. Neymiş bu dikey bir bakayım dedim. Gerçekten çekim şeyi de farklı. Hı hı. Sen de yaptıysan biliyorsun da.
2: Niye dikey?
4: Çünkü işte daha yakın
2: için,
4: oynuyorsunuz mesela. Yani. Şimdi şeyden izleneceği için dikey çekiyoruz, dikey çekiyoruz diye sürekli kafamızda. Çünkü mesela şu mesafede değil de daha şöyle oynuyorsunuz yani. Yakın çekimleri özellikle. Hani oyuncu açısından da zor bir teknik aslında. Evet. Denemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Bence 5 yıla kalmaz ana akım olur.
4: Evet.
1: Olur. Yani böyle bir iddiam var.
0: Çünkü ciddi rakamlar. Bizim mesela bazıları 9 milyon falan izlenmesi var yani.
4: Evet.
0: Ya, o yüzden çok ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam yani şu an. Ve çok ilgililer. Biz ilk premieri İtalya'da, Venedik'te yaptık. İşte ilk basın lansmanını vesaire. Orası da muazzamdı. Mesela oradakiler çok daha aşina, çok daha kabullenmiş durumda. İtalyan basını da sağ olsunlar ciddi ilgi göstermişlerdi. Haliyle şimdi biz birazcık yabancılıyoruz da dediği gibi abi yani o tarafa muhtemelen...
1: Ya bir de şey kalmadı ki, dizi izleyen kalmadı, dizi dinleyicisi var. Değil mi?
0: Aa.
1: Ya şöyle, telefon elde.
3: Ha doğru.
1: Telefon elde.
3: Ekran açık, telefona bakarken
1: evet, telefon dinliyor. Bakılıyor, buradan dinleniyor. Ben artık öyle söylüyorum. Yani dizi dinleyicisi oldu diyorum. Dizi seyircisi evet. Yok. O yüzden de mesela bizim açımızdan, yani mesela karmaş hikayeler artık izlenmiyor Türkiye'de.
2: Bunu gözlemledin diye söylüyorsun herhalde değil mi?
1: Evde, yani görüyorsun, annemle otururken görüyorum. Yani gidiyorum mesela hani aile ziyaretlerinde falan. Yani bu bir genelle geçmiş. Çünkü zaten vakit kısıtlı. Hani insanlar bir yandan işini yapıyor, bir yandan bilmem ne yapıyor ama o da bir alışkanlık zaten. Telefon burada açık, kulak orada. Hoşuna giden bir şey olursa, beğendiği oyuncu olursa kafayı kaldırıyor. Onun sahnesini izliyor. Ondan sonra geri dönüyor. Oradan devam ediyor falan. Bu hemen hemen her evde artık buna dönmüş durumda aslında.
3: Doğru.
1: O yüzden de karmaşık hikayeler Türkiye'de tutmuyor artık.
3: Tutmaz.
1: Çünkü hani böyle oturup kaçırır. 120 dakika izlemesi evet gereken hikayeler izlenmiyor. Çünkü seyirci onu kaçırıyor ve kaçırdığı bir şey izlemek istemiyor. Alışık olduğu şeyi bildiği karakterler olsun. O yüzden mesela bildiği karakter diziden çıkınca küsüyor diziye. Falan. Yani böyle şeyler çok oluyor yani.
4: Çok dünya değişsin istemiyor. Ya da işte mutfağa gidiyor bir şey yapıyor kadın. Çay koyuyor. Geldiğinde dünya değişmesin orada istiyor yani.
1: Bir şey kaçırmış olmak istemiyor.
4: Yani.
1: Ama iki saatte zaten güzel dikkati bir yere vermek için çok uzun artık bu yani bu çağda. Jenerasyonla alakası yok bunun.
4: Kafalar
1: çağda çok
4: da
1: uzun
4: dolu
1: kesinlikle.
4: Evet.
1: İki saat bir yerde oturmak bile çok mümkün olmuyor ya.
0: Aynen.
1: Kitap okuyamıyor kimse falan. Değil mi?
2: Yeşim sen bir hikaye yazıyormuşsun. Nereye yazıyorsun? Kime yazıyorsun?
4: Vallahi öyle kendi kendime yazıyorum. Yani neden yazmayayım dedim. Çünkü gerçekten hiç yapılmamış hikayeler var kafamda.
2: Sonunda bir oyun ya da bir senaryoya mı döndürüştüreceksin? Kitaba mı dönüştüreceksin?
4: Kitaba ama dönüştüremem herhalde. Ama böyle bir hikaye yazabilirim. Destek alabileceğim arkadaşlarım var profesyonel bu anlamda. Hani bunu nasıl
2: kafanda

0: bir şeyler birikmiş herhalde diye. Onları bir
1: evet. Dökmek istiyorsun. Ama böyle yani şey yapılmamış hikayeler. Dünyada yapılmamış hikayenin peşindeyim. Çünkü o tarzda hikayede yok gibi. Hani sanki yapılmamış hikaye yok gibi. Bilim kurgulara geldi gibi.
0: İnan bana vardır. Ben hala bir şey izliyorum mesela. Alakasız bir yabancı bir şey izliyorum. Ya diyorum ki evet, ne kadar güzel bir hikayemiş. Halen var demek ki. Halen senaryoda halen bir şey üretilebiliyor.
1: Evet, olabiliyor gibi.
0: Olabiliyor. Gerçekten olabiliyor.
1: Oralara doğru şey yapıyorum.
0: Çok azaldı ama olabiliyor.
1: Çok azaldı. Evet, hep diyorlar yani bitti artık, bundan sonrası bilim kurgu diye. Oraları zorluyorum biraz, bakalım.
0: Süper.
2: Sen oynayacak mısın peki?
1: Ne olur bilmiyorum.
2: Peki?
1: Sinema filmi olabilir. Ya tabii öyle karakterler var ki kafamda. Onun derinliği bende olduğu için mesela karakterlerden birini benden başka kimse oynayamaz gibi geliyor. Yazılanla sadece. Oynarım da tabii öyle bir şey olursa. Bir tiyatro oyunu yapmak istiyorum. Onun için de yurt dışında bazı yazarlarla iletişim halindeyiz şu an. Ondan sonra güzel bir oyun yapabiliriz.
0: Güzel.
1: Böyle gerçeklik algısıyla ilgili bir şeyler arıyorum. Çünkü herkesin gerçeklik algısı farklı ya. Mesela işte bunu sahnede yaşayabileceğimiz bir oyun arayışındayım. Birkaç şeyle görüşüyoruz şu an yazarla. Bakalım.
2: Araştırma dönemindesin.
1: Evet, evet.
0: Senin iki oyunun var öyle mi?
3: Evet. Şu anda iki
0: oyunum oynuyorsun.
3: Var. Oynuyoruz. Sersem Kocanın Kurnaz Karısı. O bir klasiktir aslında. Yani Türk tiyatrosu klasiği. Haldun Taner'in. Türk tiyatrosunun bu modern döneme gelişini Tanzimat'tan başlayıp modern ilk yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına dayanan böyle bir akışını anlatan bir çok önemli bir Türk tiyatrosu klasiği. Biz bu oyunu 2006'da ben Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı mezunuyum. Şu an böyle bir ismi var okulun.
2: Bir nefeste.
3: 2006 yılında mezun olmuştuk. 2006 her mezun yani her sene mezunlar bir oyun oynar. Bu bizim mezuniyet oyunumuz. 20 yıl sonra 3 oyuncu arkadaşımız dışında tam kadro tekrar bir araya geldik.
0: Çok.
3: Ve 2026'da tam 20. yılında tekrar oynadık. Yani oynamaya başladık oyunu. Güzel Mert Fırat'la Özgün Aydın işte Bastas'ta onların aklına gelmiş böyle bir proje. Mert çok zaten güzel. Sınıf arkadaşımız işte öyle Özgün mi? Mert tabii. Beraber oynamıştık. Herkes aynı rolü oynuyor zaten.
2: Evet.
3: Mert de o zaman oynadığı rolü oynuyor. Ben de o zaman oynadığım rolü oynuyorum. Özgün de yani bütün arkadaşlarımız. Sadece 3 arkadaşımız değişti. Onların ikisi de bizim okuldan. Sevgili Didem Balçın ve Burak Tamdoğan bizim sınıfımız değildi. Onlar geldiler. Tamamen dışarıdan, hatta dışarının dışarısı Özge Fışkın var aslında bir
0: evet.
3: Şarkıcıdır evet, bilirsiniz. Evet. Müthiş bir sestir Özge'de. Özge de oyuncu oldu. O da bir rolü oynuyor.
0: Çok güzel.
3: Yani ekibin dışından gelen bir tek Özge
0: bu
3: var.
0: Bu yeni oyun mu süredir gelen oyun?
3: Bu 27 Mart'ta çıktı.
0: Aa, çok güzel.
3: Oyun. Yani 27 Mart özelinde zaten hazırladık çok hızlı bir şekilde. 27 Mart'ta çıktı. Bu sezonu bitirdik. Seyirci de çok güzel bir, nasıl söyleyeyim, sahiplendi oyunu.
0: Çok güzel. Seneye devam.
3: Evet, seneye de devam. 10 oyunluk bir proje diye başladık. Fakat seneye devam kararı çıktı.
0: Çok güzel.
3: Bakalım seneye devam edeceğiz.
0: Diğer oyun?
3: Diğer oyunu benim bir hayalim vardı uzun zamandır. O hayalimi gerçekleştirdim aslında. O böyle bir İşte kafede, barda oynanacak tarzda. Aslında Türkiye'de biraz zayıf o kültür. Eskiden varmış. Avrupa'da comedy club dediğimiz
0: evet.
3: alanlarda oynanmak için tasarlandı. Türkiye'de de yeni yeni başladı tekrar o formatlara dönmeye. Ben biraz şeye inanıyorum da. Ben halk tiyatrosu geleneğinden geliyorum. Yani her şeyim öyle işte. Yaptığımız şarkının klibi de öyle. Yani her şey böyle yani hani halk için sanat. Yani ben bu işe bunun için girdim. En öz yerinden anlatayım. Tiyatroda da ona çok inanıyorum. Bugün de yani bu dönemde de biraz tiyatronun seyirciden uzaklaştığını, daha doğru ifadeyle seyircinin tiyatrodan uzaklaştığını gözlemliyorum. Yani ama bu da çok normal. Hani bu ekonomik çağda bu kadar teknolojiyle donatıldığımız bir yerde insanlara haftada bir kalk tiyatroya git, otur, sessizce sus. Orada telefonuna bakma, yanındakiyle konuşma, şuraya bak. Işığını kapatıyoruz şimdi, tamam mı? Sen oraya bak. Meselesi bana biraz artık romantik ve arkaik gelmeye başladı açıkçası. Ve seyirci de buradan uzaklaşmaya başladı ki tiyatrolar seyirci bulmakta o anlamda zorlanıyor. Ne oluyor? Ya hem iyi hem maalesef mutlaka oyunda televizyon tanınırlığı gerekiyor. Yani oyuncularda. O zaman oyun doluyor. Ama eğer televizyon tanınırlığı yoksa oyun dolmuyor.
0: Şimdi tenzih ediyorum. Onda da şöyle bir risk oldu. Biz burada her hafta mutlaka tiyatrocular, sizden sonra da şimdi tiyatrocular gelecek.
3: Ne güzel.
0: Şöyle bir durum var. Maalesef televizyon tanınırlığı için gidiyor. Belki çok az gidebiliyor. Belki ilk kez gidiyor. Sonra hüsranla karşı. Maalesef bu dönemde son 2-3 yıldır da kötü oyunlar da var.
3: Her zaman vardı, olur, hep vardır. Yani kötü oyun hep vardır.
0: Öyle bir durumda var.
3: İşte onun sebebi bu söylediğim şeyle o matematik. Çünkü tiyatro çok o öyle bir şeyi kaldırmaz. Tiyatro evet. Ensemble işidir. Hani o televizyonda oynamış da burada da oynasın. Ya öyle tam onu kaldıracak bir sanat değil. Yani ekibin iyi olacak. Nerede kim nerede oynuyorsa oynasın. Ekip hani başka kabiliyetleri olacak. Bir rolü, karakteri taşıyabilecek bir saat boyunca, iki saat boyunca falan. Dolayısıyla ben uzun lafın kısası ben dedim ki o zaman ne yapayım? Ben seyircinin ayağına gideyim. Çünkü haftada bir gün zaten insanların buna ayırabilecek belki bir bütçesi, ya yani eğlenceye ayırabilecek bir bütçesi var. O zaman onların eğlendikleri yere ben ayaklarına gideyim. Bu yüzden uzun zamandır düşündüğüm bir projeydi. Bana kalsa o cesareti bulacak ekip bulamıyorum şimdilik kendime. Ben gider Kadıköy'de, sokakta, Taksim Meydanı'nda şapka atarım yere. Orada oyun oynarım. Orta oyunu işte. Benim tezim de orta oyunu zaten. Orasını seviyorum tiyatronun. Ve orada daha etkili olacağına inanıyorum. Bu modern anlamdaki o tiyatro bana biraz halktan kopuk geliyor açıkçası.
0: Nerede oynuyorsun peki şu anda?
3: Şu anda birkaç...
0: Hep değişiyor mu?
3: Değişiyor. Hmm. Şu an tam kesinleştirdiğimiz mekanlar olmadığı için ama sahne uygunluklarından dolayı çoğunlukla yurt dışında oynayacağız.
2: Premieri zaten Almanya'da
3: yaptık. Almanya'da yaptık premieri, festivalde yaptık. Uh-huh. Paris var şimdi. Tarihleri tam belli değil. Viyana olacak.
0: Tamam, seni sosyal medyadan takip ederler.
3: Evet.
2: Dünya yani, turnesi olacak. Hmm.
3: Evet. Dünya premieri yaptık. Yani hedefimiz de dünyayı gezmek.
0: Büyütmüşsün evet. Yani. Türkiye'de evet. Turneye çıkar insanlar, sen dünya turnesine çıkıyorsun.
3: Türkiye'de de yaparız uygun mekan bulunca. Yani İstanbul,
0: keşke Amerika'daki o komedi klaplar, yerin altındaki komedi klaplar gibi bir yer olsa. Sen aslında öyle bir şey istiyorsun.
3: Tam olarak onu istiyorum aslında.
0: 40 yani, kişilik, 50 kişilik sürpriz içeride hiç umarım.
3: 150. 40-50 çok
0: ben
3: az olur.
0: Mesela bir, öyle, ben öyle bir yerde mesela Woody Allen'la karşılaşmıştım. Yani. Gibi. Kaç kere karşılaşıyorum.
3: Ya o kültür işte, o bir kültür. Bu arada bu kültür, şimdi biz yaptık oyunu, Z kuşağı diye bir kuşak var ya, niye evet. Onlar ayrıldı bilmiyorum. Biz kuşak değil miydik arkadaş? Biz de bir kuşaktık evet. Yani. Neyse. O genç arkadaşlarıma mutlaka ben provalara getirdim. Hepsini provalarda, çünkü interaktif bir oyun. Onlardan fikir aldım. Dedim ki yeni, biz eskiyiz bir yerde. Yani artık koptuk sizden. Bize yeni olacak şeyleri provalarda söyleyin. Şey demişler işte, ya mükemmel yeni bir şey yapmışlar. Halbuki benim yaptığım şey en özünde orta oyunu. Seyircinin ortasına gitmek, arasına gitmek, onun doğal ortamına dahil olmak. Ama hadi onu da geçtim. 1950'lerde bu var zaten. Devekuşu Kabare böyle bir çıkış mesela. İşte ne bileyim, daha yenilerde var. İşte Zeki Metinler falan buralarda çıkmış o zaman. Komedi club kültürü varmış Türkiye'de. Evet. Komedi evet. Kulüpler varmış. İşte şeyleri biliriz. Sezen Aksu'yla mesela Uğur Yücel'in yaptığı internette Yeşil. Çok güzel videolar vardır.
0: Ben Allah'tan o şeyle Müjdar'la şeyin Uğur Yücel evet. Falan hepsi onlar inanmazdı. O,
3: ya bunlar var Türkiye'de yapıldı.
0: Ben onlara denk geldim. Alep Orizoğlu'nun Yeşil Kabaresi falan. İşte bunlar efsaneydi.
3: Bu kabare Türkiye'de böyle deve kuşu kabareden ibaret biliniyor ama aslında bu form biraz kabareye de yakın. Ama zaten kabareydi, orta oyunuydu, komedi delerteydi. Bunlar hep böyle aynı çıkış noktasıyla. Hmm. Halka gidelim, halka ulaşalım. Nişten şeye gidelim, yani daha böyle ulaşılabilir olalım gibi niyetlerle yapılmış şeyler.
0: Çok heyecanlı ve anlatırken bile güzel, keyifli geliyor inşallah.
3: Ben çok iyi satıcıyım.
2: İnşallah.
3: Sevdiğim şeyi bence, çok güzel anlatırım.
0: Sen bence bir yer mekan aç. Hem böyle yok, son Omar gündüzleri yiyecek içecek olur. Akşam da sen çıkarsın.
3: Ya hiç tüccar değilim. Kesin batarım. Daha önce çok battım, o yüzden söylüyorum.
0: Herkes böyle çağıracaksın, gelin buyurun diye.
3: Yok şimdi batarım. Orada batarım işte. O yüzden en güzeli şey. Oyunculuk en güzeli. Bakın ben çok tiyatro batırdım. Kurdum batırdım. En temizi oyunculuk. Hem öyle neşende kalıyorsun, hem evet. Gidiyorsun, oynuyorsun, işini yapıyorsun, çıkıyorsun.
2: Evet. Kafan rahat.
3: Kafan rahat yani. Zaten onun okulunu okuduk.
2: Gökberk, senin var mı tiyatro isteğin?
4: Tabii var, her zaman var. Ama ben şu an böyle bir akışta gibiyim yani, nereden ne çıkarsa. Hani böyle bir yönelimim yok. Yani yaptım, tabii ki o sahne tozunu aldım ama yani şu an çok uzun zaman oldu.
0: Sen yaptın
4: oldu.
0: Tiyatro.
4: Evet. Şimdi tabii biraz televizyon ağır basmıştı uzunca bir süre.

0: Şimdi öyle bir iki görüşüyoruz bakalım. Yani bana da sürpriz olacak eğer hani netleşirse, görüşmelerimiz olumlu sonuçlanırsa. Bakalım belki onun heyecanı var şimdi. Yine güzel bir kısa süreli belki hani olacak gibi
1: İnşallah.
0: Gözüküyor.
1: İnşallah. İnşallah. Spor devam mı?
0: Devam, o her zaman.
1: Sen TikTok onu... yapıyordun değil mi?
0: Yok, o oyunculuktan çok önce bir kaç yıl yapmıştım. İşte milli takım kampına girmeye hak kazandım falan. Çok güzel dereceler elde ettim. O zaman tabii bütün hayatım spordan ibaretti. Ya da ben öyle zannediyordum. Ama bir anda böyle işte askere gittim geldim. İlk maçımı izledim orada. Öyle bir hayat ya. Ben hep işte şeydim, açıktım her şeye. Oyunculuk, oyuncu olmak için hiçbir şey yapmadım mesela. Öyle bir yerde teklif ettiler, olur dedim. Sonra hani başladıktan sonra çok sevip işte eğitimdi, tiyatrosuydu vesaireydi, oldu. Yani ait hissettim ve devam ediyorum. Spora da öyle başlamıştım. Hiç plansız, programsız. Şu an tabii dövüşmüyorum. Siyah kuşak birinci danım vardı uzunca bir süre.
2: Ona göre sokakta görürseniz
1: evet, ona göre. Dikkatli
0: yok, olun. Tam tersi, kavga edemiyorsun. Zaten bu ömür boyu gidiyor seninle. Bir kere o profesyonel hani lisansın çıktığı zaman
2: suç yani sayılıyor.
1: Suç, hani, suç oluyor.
0: Silah, silahla geziyorsun yani.
3: Öyle mi?
0: Bir şekilde
3: öyle.
0: O yüzden ben kokusunu aldığım an uzarım. Kavga gürültü hiç bana göre şeyler değil. Bilmeseydim belki cezbederdi ama evet. Çok iyi bildiğim için yani uzak duruyorum.
3: Sen bir de Bodrum Rally'sine mi katıldın?
0: Ya evet.
3: Nasıl
0: ya.
3: Nasıl yani, araba rally'si mi?
0: Evet, inanılmaz benim için.
3: Peki ilk kez mi yoksa?
0: İlkti. Yani izlemesi falan.
3: Ha, izledin mi? Kullandın mı?
0: Yok, başta bir izledik falan, çok normal. Yani tabii ki gene bir heyecan oluyor ama içerisi bambaşka bir şey. Yani yer ayaklarımızın altından kaydı böyle, yani inanılmaz bir adrenalindi.
3: Sen kullandın mı?
0: Denedim minicik böyle bir ama yok, zaten canavar yani altındaki. O cesaret edemedim çok. Yan tarafta oturmak, savrulmak bayağı güzeldi.
2: Rally deyince eşime sormak lazım diyeceğim ama ben pas attım ama.
1: Pas attın. Ben de bakıyorum ne zaman, hangi Bodrum rallisi?
0: Daha bu yeni geçenlerde yeni olan işte.
1: Benim eşim rally sporcusu da.
2: Bu senenin şampiyonu mu?
1: Evet.
2: Bu senenin şampiyonu
1: yani
2: mu?
1: Onlar tabii garaj olarak GP garaj şampiyonları.
2: Hakkı şeydir. Evet, evet.
1: Eşim de tabii hani rally pilotu ama tabii hobi olarak rally pilotu, yani onun da normal şampiyonlukları falan var. Ama benim hiç şeyim yok ya. Benim hızla falan hiç.
3: E peki
1: elim
3: korkmuyor
1: ayağım,
3: musun?
1: Elim ayağım gidiveriyor yani benim.
3: Korkmuyor musun?
1: Ben korkuyorum.
3: Hayır yani eşinin yapmasını.
1: Ha yok, o kadar güveniyorum ki. O yapar yani ama hani normal arabada bile ben onun yanında şey, ağlamışlığım var benim.
3: Normal
1: trafikte. Marmaris'e biz 3,5 saatte mi gittik? Kaç saatte gittik bilmiyorum. 300'ü falan görüyorum. Böyle içime böyle ağladım. Dedim ki böyle, daha evli değildik o zaman. Çok karışmaya da gelecek hızlar değil ya. Hani dur yavaş gidelim denecek hızlar değil. Dedim böyle bir kahve diyeyim. Ben burayı beceremiyorum. Sen tek mi gitsen acaba diyeyim. Hani o kadar şey. Ama çok yetenek. Yani off-road da yapmış, rally de yapmış falan ama bende hiç yok. Yani bilmiyorum. Hiç gidip izlemedim bile orada.
0: O ciddi bir adrenalin yani. Böyle hakikaten.
1: Öyledir. Hiç
0: çok değişik
1: bakamam.
0: Bir şeydi.
1: Ve şey, izlemekten de korkarım ben. Ben çok temkinli insanım ya. Hani ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
3: Çok istatlanan. Ölmemek adına her şeyi yapıyorum.
1: Tabii milyonda bir yani.
3: Takım bile değiştirir.
1: Beni Azrail zor alır yani. Hani. Böyle çok kurulu bir plan olması lazım benim
3: ya.
1: Üstüme yani.
3: Çok güzel anlatıyorsun.
1: O yüzden izlerken bile oradan araba üstüme uçar mı diye bakıyorum ben. Ki haberlerde çok gördüm.
0: Evet ya, çok tehlikeli.
3: Kahve seviyor
0: evet.
3: Muyuz?
0: Evet.
3: TMA var mı aranızda? Yoktur diye düşünüyorum.
4: Bir de hazır takım derken.
3: Takım derken.
4: Böyle size çok tatlı bir hediyelerimiz var.
3: Evet.
4: Şöyle kalkıyorum.
3: Bizi hatırlamanız.
4: Önce hanımefendiye buyurun.
1: Efendim teşekkür ederim.
3: Sakın yanlış verme.
4: Şöyle.
0: Teşekkür ederim.
1: Ne kadar yanlış olabilir
3: ya. Çok teşekkürler.
0: Galatasaraylı oldum.
1: Bir yerden yeşimi mutlaka tuttururuz.
3: Sormuşlar.
0: Ne demek? Galatasaraylı oldun gördün mü?
1: Ya Pasolik'ten ya babamdan.
3: Çok teşekkürler.
0: Çok incesin.
3: Kahve içerken bizi hatırlamanız diye.
0: Çok teşekkürler.
4: İyi günlerde kullanın inşallah.
0: Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok
3: incesin. Bu arada teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
1: Biz teşekkür
4: çok
1: ederiz.
4: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Çok.
2: Bitti mi ya?
3: Bitti vallahi.
4: Çok hızlı geçti.
3: Bir evet, saat oldu. İnşallah maaşınız uğurlu gelir. Tekrar teşekkürler Ayağınıza.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun.
3: Evet değerli izleyicilerimiz, ilk hafta tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Sevgiyle kalın.
4: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümel adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplıyor.

metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İsmail A101'e giriyor. Cipsi, çerezi, poşet poşet alıyor.
3: İsmail'in gücünü kim 101 yaptı abi?
4: Nasıl ama?
5: Altın değerinde bir gol hocam.
3: Gücümüz 101. Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
6: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: rachet fărsatâne ca cerma. Duratile Ceramic hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı

0: Sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu. Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
2: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
1: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
3: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
3: Yatsın arabadan!
7: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum.
3: Yürüyün hanımlar eve.
8: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
8: Diş yok diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Öf, sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

Düşünün, bir sabah uyandığınızda cebinizde ne kağıt ne madeni para var. Banknotlar, bozuk paralar, cüzdanlar tarihe karışmış. Artık her şey telefonunuzda birkaç saniyede dünyanın öbür ucuna gidebiliyor. İşte bu dijital paranın dünyası.

Para yüzyıllar boyunca değişti. Önce takas vardı, sonra altın, gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı. Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor. Uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikro meteorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

Peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji

teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller, arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik

elektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezeri'nin su makinelerinden robotik çağ. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su, geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Ortaçağ'ın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde

altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton E-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

o an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı. Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı.

20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Programlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür.

kadar olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeyecek.

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden tekerrür ediyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda. Suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık.

Bir düşünün, depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara, fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zeka ile yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı Robobeyin.

insan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakla kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye değişiyor. Teknoloji bu değişimlerin kalbi. İşte gelişen ve değişen dünyanın teknoloji trendleri.

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünya

karın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Boğa sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: hesaba her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim.
1: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Seni koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
9: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
10: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
11: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
12: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
13: Ama gelen giden yok işte.
14: Bu da tamam.
15: Kolay gelsin.
16: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
17: Aslında biz onlara gidiyoruz.
7: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep...

0: fırsatını kaçırma. Hesap basit,
1: hesap basit. Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
2: Bu salı binde bonfilet dana kıyma 645 lira.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Elektriğiniz hiç kesilmesin. Tarlalarınız suya kavuşsun diye güneşi size getiriyoruz. Dünyanın neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
3: CV Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE. Belirli bir dönem içinde belirli bir kitle tarafından satın alınan mal ve hizmetlerle belirlenen sepetin fiyat değişikliklerini zaman içinde ölçen endekse Tüketici Fiyat Endeksi adı verilir. TÜFE, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirli bir baz yılı ve hane halkı anketleri kullanılmak suretiyle

0: ağırlıklandırılmış olarak sepete alınan belirli mal ve hizmet sepetinin parasal değerinin baz yılına göre gösterdiği değişimi ölçmeye yarayan fiyat endeksidir.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: 19-26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardelya makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat kabalar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne? Atlayın arabadan.
2: Kusumu dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
6: Göreviniz.
0: Göreviniz.
6: Tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
7: Genel izleyici için uygundur.

İtalya'dan romantik bir rotaya uzanacağız. Dev bir kayanın tepesinde kurulu pembe sarı tonlarındaki evler ve hemen altında uzanan masmavi bir deniz.

Bu manzara Manarola kasabasının tepeden görünüşü. İtalya'nın kuzeybatıdaki topraklarında yer alan Liguria bölgesi, Fransa sınırından başlayıp Toskana'ya kadar uzanıyor.

Cinque Terre ise Liguria'da bulunan 5 köyün oluşturduğu bir bölge. İşte Manarola da o köylerden biri. Haliyle turistlerden büyük bir ilgi görüyor. Rengarenk evlerin oluşturduğu sıcak atmosfer, turistlerin hiçbir yabancılık hissetmemesini sağlıyor. Önerimiz, hiçbir plan yapmadan Manarola'nın sokaklarında yürüyüşe çıkıp kendinizi karşınıza çıkacak güzelliklere bırakmanız.

Ronda, Malaga bölgesinde yer alıyor ve ülkenin en eski kasabalarından biri olarak biliniyor. Kireç taşından oluşan kanyon kasabayı ikiye bölüyor. İspanya'nın en eski boğa güreşi arenalarından birine de ev sahipliği yapıyor Malaga. Puente Nuevo, 120 metre yüksekliğiyle İspanya'nın en büyük köprülerinden biri. Köprü 1751 yılında inşa edildi. Birçok farklı amaç için kullanılan bir kubbe altında hem cezaevi hem de müze odası bulunuyor. Kasaba, mimari güzelliğini Endülüs Emevileri ile başlayan ve 19. yüzyıla kadar süren döneme borçlu.

Bunlardan biri mavi rengin sivrisinekleri engellemek için kullanıldı. Diğeri de yüksek kast üyeleri Hindu rahiplerinin kendi evlerini diğer kastlardakilerden ayırmak için maviye boyadığı yönünde.

Gelin Orta Dünya'nın büyülü köyüne doğru yola çıkalım. Burası Yeni Zelanda'nın kuzeyindeki 6000 nüfuslu Matamata kasabası yakınında yer alan fantastik bir diyar. Aynı zamanda bir açık hava stüdyosu. Gişe rekorları kıran Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin merkez platosu Hobbiton, ziyaretçilerine farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Normalde Yeni Zelandalı Russell Alexander 10.000 koyununu 48 dekarlık bu çiftlikte otlatıyordu. Şimdi çiftliği Hobbit mağara evleri, masallardan fırlamış gibi gözüken kulübeler ve yel değirmeni süslüyor. Yüzüklerin Efendisi üçlemesi sinema severlerden büyük bir ilgi görünce Yeni Zelanda'da ziyaretçi akınına uğramaya başladı.

0: 11 Oscar kazanıp yaklaşık 2.9 milyar dolar gelir elde eden filmlerin ardından Yeni Zelanda'da Hobbit turizmi odaklı 17 firma kuruldu. Bugüne kadar sadece film mekanlarını görmek için ülkeye gidenlerin sayısı 300 bin kişiyi geçti. Hobbiton bugün halen daha ilgi görüyor.
1: Very much as it has this past age.

İlk durağımız İspanya'nın en renkli şehirlerinden biri olan Barcelona. Burası aynı zamanda Gaudi'nin büyülü şehri olarak anılıyor. Katalan mimar Antoni Gaudi'nin eşsiz eserleriyle süslü kentin

dört bir yanında farklı bir atmosfer var. Casa Mila, Gaudi'nin en bilinen eserlerinden ve Barcelona'nın simgelerinden biri.

1906-1920 yıllarında inşa edilen bina daha ilk bakışta dikkat çekmeyi başarıyor. Zaten o dönemde alışılmışın dışındaki yapısı nedeniyle halk arasında taş ocağı olarak niteleniyordu. Cephedeki kıvrımlı form binanın çatısında da devam ediyor. Güneş ışığını cömertçe içeri alan bina tamamen doğal taşlardan yapılmasıyla sıradan apartmanlardan ayrılıyor. Peki Gaudi döneminin çok ötesinde olan tasarımıyla uzun süre eleştirilerin hedefinde olan bu binayı neden tasarlamıştı?

O dönemde apartman tasarımı için de ünlü mimar Antoni Gaudi ile anlaşmıştı. Günümüzde ise ziyarete açık olan apartman, dönemin mobilyalarıyla dekore edilerek sanatçının eserlerinin modellerini ve açıklamalarını ziyaretçilere sunuyor. Aydınlatmalardan karyolalara, masalardan kapı kollarına kadar dikkat çekici ayrıntılar bulunduran yapı, görenleri hayrete düşürüyor.

ve bambaşka bir yapı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deyiz. Karşınızda 102 metre yüksekliğinde 9 çelik kürenin birleştirilmesiyle oluşan Atomium var. ...1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk atması için inşa edilen Atomium, zamanla şehrin simgelerinden biri haline geldi.

Yapı her ne kadar özel bir ofis binası olsa da inşa edildiği 1902 yılından itibaren New York'un ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli sembollerinden biri haline gelmiş. Günümüzde ise binanın içinde turist turları düzenleniyor.

İklim değişikliğinin etkileri hızla artıyor. Gezegenin geleceği tehlikeye giriyor. Yapılan araştırmalar endişe veren gerçeği gün yüzüne çıkarıyor. UNESCO tarafından yapılan çalışma, son 20 yılda korunan 10 ormanın temizliğinden daha fazla karbon yaydığını ortaya çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Dünyanın en yüksek düzeyde korunan ormanlarından 10 tanesi, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle karbon kaynakları haline geldi. Aynı araştırma, dünya çapındaki 257 dünya mirası orman ağının her yıl atmosferden toplu olarak 190 milyon ton karbon çıkardığını da gösterdi. Bu durumda son dönemde Sibirya, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'daki orman yangınları da etkili oldu. UNESCO bunları benzeri görülmemiş orman yangınları olarak nitelendirdi. Bilim insanlarına göre tüm bunlar bir kısır döngüye de neden oluyor. Daha fazla karbon emisyonu daha fazla orman yangını anlamına geliyor. Orman yangınları da bu emisyonu üretiyor. Araştırmacılar şuna dikkat çekiyor. Artık dünyanın en iyi ve en çok korunan ormanları bile küresel iklim krizinin tehdidi altında. Endişe verici tespit, UNESCO Dünya Mirası alanlarındaki ormanlardan yayılan ve onlar tarafından emilen sera gazlarının incelenmesiyle elde edildi.

Zagreb'in en fazla turist ağırlayan noktası ise işte bu katedral. Neogotik tarzdaki Zagreb Katedrali görkemli heykelleriyle hemen dikkat çekmeyi başarıyor.

Hırvatistan denince akla gelen ilk yerlerden biri de Dubrovnik oluyor. Meşhur kaleleri, tüm şehri saran surları ve el değmemiş adalarıyla işte Adriyatik'in incisi.

yaşam ağaçları eşliğinde masmavi sularda yüzmek, kuşların ve dalgaların seslerini dinlemek, gürültü ve kargaşadan uzaklaşmak burada hep

ülkedeki tek havaalanı Paro kentinde bulunuyor. Başkent Thimphu'ya ulaşmak isteyenler Paro'dan 1,5 saatlik bir yolculuğa çıkıyor.

Bhutan, 20. yüzyılın ortalarına kadar dışa kapalı kalmış bir ülke. Bu yüzden halkın büyük bir çoğunluğu geleneklerine sıkı sıkıya bağlı. Ülkenin resmi adı Bhutan Krallığı.

Ancak Butan Kralı yetkilerini parlamentoya devretmiş halde. Butan halkı dini inançları gereği ekolojik alanları kutsal sayıyor. Bu yüzden doğal güzelliklere zarar vermek şöyle dursun, onları korumak için ayrı bir çaba sarf ediyorlar.

Dakota'nın başkentinde hiç trafik ışığı yok. Üstelik bu şehrin sakinleri için sorun değil. Tüm yol işaretleri caddelerdeki görevliler tarafından yapılıyor.

ülkenin dört bir yanı farklı dekorlarla süslü rengarenk evlerle dolu. Geleneksel bir Butan evi genelde üç katlı oluyor. Zemin kat hayvanlar için kullanılıyor. Yaşam alanı ikinci katta yer alıyor. Üçüncü katta ise samanlar depolanıyor.

Manastır'a ulaşmaksa hiç kolay değil. Turistleri patika yollarda uzun bir yürüyüş bekliyor. Haro Vadisi'nde yer alan manastır 1692 yılında inşa edilmiş. Yaklaşık 700 metre yükseklikte dik bir yamaçta yer alıyor.

kuzey ovalarda tropikal iklim hakim. Orta kısımdaki vadilerde kışlar soğuk, yazlar sıcak geçiyor. Himalayalarda ise kışlar sert, yazlar serin.

0: Прошлый год ничего не было.
1: En büyük düşmanlarımız kum, rüzgar ve sıcaklık. Sıcak hep var, ondan kaçış yok. Ama özellikle son dönemde yaz ayları çok sıcak olmaya başladı. Artık kışlar da daha sıcak geçiyor.
2: Uçsuz bucaksız bozkırlar yok oluyor, Avrupa'nın ilk çölü genişliyor. Burası Rusya'nın Kalmıkya Cumhuriyeti. Artık geniş bozkırların yerinde kum tepeleri var. Uzmanlara göre bölge adım adım dev bir çöl olma yolunda ilerliyor. Son yıllarda Kuzey Kutup Dairesi'ndeki sıcaklık küresel ısınmanın iki katından daha fazla artıyor. Bu da beraberinde ciddi sonuçlar getiriyor. Kuraklık Avrupa'nın ilk çölü olarak bilinen bölgedeki bozkırların azalmasına yol açıyor. Yani bölge halkı artık ana geçim kaynağı olan hayvancılıktan para kazanamıyor. Yiyeceğe de sınırlı bir şekilde erişebiliyor. Yapılan son araştırmalara göre Rusya'nın kuzeyinde sıcaklıklar küresel ortalamanın iki katı kadar arttı. Tam da bu nedenle son 5 yıldır çobanlar kum tepelerinin etrafına çalılar dikiyor. Bu çalıların kökleri çölün ilerlemesine karşı koymak için toprağı birbirine bağlıyor. Fakat tüm bu çabalara rağmen kum miktarı artmaya devam ediyor. Elbette bölgede çölleşmeye neden olan tek şey sıcaklıklardaki değişim değil. Bu durumda aşırı otlatmanın neden olduğu toprak erozyonunun da etkisine dikkat çekiliyor. Kalmıkyalılar içinse bu şartlar altında yaşam hiç kolay değil. Yağmursuz geçen onca ayın ardından hem yiyecek kıtlığı yaşıyorlar hem de binlerce hayvan telef oluyor. Oysa sığır ve koyun yetiştiriciliği yerel ekonominin temel dayanak noktasıydı. Çobanların kuraklığı atlatmasına yardımcı olmak için bölgesel hükümet olağanüstü hal ilan etti.

ormanın içerisinde farklı bir deneyim sizi bekliyor. Baş döndürücü yükseklikteki köprü, Capilano Nehri'ne karşı sarp kayalıklara doğru dolanıyor.

tepesinde çok sayıda şelale bulunuyor. Bu kadar sert bir dağda çok sayıda şelale bulunması bilim adamları tarafından tuhaf karşılanıyor.

İşte Elion Donan Kalesi. Üçüncü yüzyılda inşa edilen kale büyülü bir dünyaya kapı aralıyor. Durgun sulara yansıyan silüetiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Duratal Seramik, hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.

0: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
2: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk. Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyorum.
3: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
4: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
3: Kadınlar da olmalı tarımda.
2: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
4: Tarlaya girmeye başladım.
2: Traktör sürmeme.
5: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
4: Kadın girdi mi daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın da.

0: vakit fırsatını kaçırma.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Vurdurmayın abi şu topa ya. Hadi hadi.
4: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
5: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
4: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
6: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
4: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
7: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Mert abi.
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
3: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor anne.
4: Seni koydum.
3: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
3: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Bu salı BİM'de bonfile dana kıyma 645 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 37 lira 50 kuruş.
11: TV başında olmasan bile maçları istediğin yer.

kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.

0: olmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix, İdefix.
1: Finansal okuryazarlık, güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
2: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
3: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
4: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar sıtka.
3: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
4: Çocuğum. Yürüyün hanımlar, evet.
7: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
7: Diş yok diş.
4: Çene var ama can konuşuyorsun.
3: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
2: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Öş, sus.
2: Göreviniz tatil.
4: Tatil.
3: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
8: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Kariye'yi konuşacağız. Kariye'nin hikayesini yakından dinleyeceğiz. Ne zaman inşa edildi? Ne zaman cami oldu? Kariye ile alakalı mozaikleri ayrıntılı bir şekilde masaya yatıracağız. Bu mozaiklerin hikayelerini dinleyeceğiz. Meryem'in 4 İncil'de olmayan yaşam hikayelerini masaya yatıracağız. İsa'nın yaşam ve mucizelerini bu mozaikler üzerinden yorumlamaya çalışacağız. Elbette bu konu konuşulduğunda bu konunun en iyilerinden biri Selçuk Eracun var ve Selçuk Eracun bugün kıymetli yorumlarıyla bizlerle birlikte olacak. Araştırmacı yazar Selçuk Eracun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyi ettiniz geldiniz. Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki çağırdınız.
0: Sağ olun. Bu konuyu daha önceki yayınlarda da sizle konuşma fırsatımız olmuştu. O zaman da belki söylemişimdir. Kariye'yi ne zaman dinlemek istesem, ne zaman bu konuyla alakalı bilgilere erişmek istesem hep sizi kaynaklarda görüyorum. Bu öyle 3-5 sene öncesine de dayanmıyor. 20, 25, 30 sene önceki görüntülerde bile siz çıkıyorsunuz. Yahu diyorum Selçuk Hoca bu kadar yaşlı mıydı, yaşı var mıydı? Gerçekten hiç yaşınızı da göstermiyorsunuz. Bu anlamda onu da ifade etmiş olayım. Ama kimse Kariye'yi merak etmiyorken, kimse Kariye'yi konuşmuyorken bile siz Kariye üzerinde dirsek çürüttünüz. Yerli kaynaklar olmadığında da yabancı kaynaklar üzerine çalışmalar gerçekleştirmişsiniz. Bu bugün daha da önemi yüksek, daha da kıymetli.
1: Doğru. O dönemde hakikaten Türkçe kaynaklar bulmakta sıkıntı yaşanıyordu. Bunu nereden biliyorum? O dönemde Kariye müzeyken, müze olduğu yıllarda ben de Ayasofya Müzesi'ni Koruma ve Turizm Derneği'nde çalışıyordum. Ayasofya'ya bağlı

0: farklı birimler vardı. Mesela Tekfur Sarayı, İmre Horanıt'ı, Mozaik Müzesi, Aya İrini, Fethiye Camii, Kariye, bunların hepsi o 9 birimin içerisinde idi. Ve ben de Ayasofya'ya bağlı bir müze olarak burası görev yaptım burada. Ve 7 sene sanki bir su gibi geçti diyebilirim. Çok severek, çok böyle merak ederek aslında hem çalıştığım hem de öğrenmek için kendimi bir hayli yorduğum bir yerdi. Çünkü sizin kaynak bulamadığınızda hakikaten bu konuda yetkili birisini bulmanız da zor oluyor. Dolayısıyla üniversiteden hocalarımız, oraya gelen turist rehberleri ve bu konuda uzman Bizansçılar, onlar bizim için bulunmaz nimet olarak görülüyordu ve onlardan aldığımız bilgileri biz bir havuzda toparlayarak 2001 senesinde bir kitap yazmıştım. Burada turistik bir kitap ve bol resimle.
1: 25 yıl önceden bahsediyorsunuz.
0: 25 yıl öncesinden, yani çeyrek asır diyebiliriz aslında. Belki bu konuda daha kolay anlaşılır. Çeyrek asır önce Kariye çok fazla bilinmiyorken, yerli halkımız burayla ilgili çok fazla bilgileri yoktu. Çünkü tanıtımı belki de o kadar yaygın değildi. Ve sadece üniversitelerde bu bölümde okuyan kişilerin, meraklı gezginlerin, daha çok da yabancı turistlerin geldiği bir yerdi. İsmine yakışır bir şekilde Kariye'de kent dışında, kırsal alanda kurulmuş ama bugün kent içinde olduğu halde 2015-2016'dan beri sıklıkla ziyaret edilen bir yer. Çünkü bu noktada da benim İstanbul Rehber Odası Yönetim Kurulu Başkanı olmam, daha önce profesyonel olarak yapmış olduğumuz turlarda da burayı rotaya koymamız ve buranın daha çok tanınmasıyla ilgili hem influencerların, hem fotoğrafçıların, hem de okul gezilerinde üniversite öğrencileri, lise öğrencileri gibi okul gruplarının da dikkatine sunduk. Tabii ki burada çekilen fotoğraflarla beraber Kariye daha anlaşılır hale geldi. Daha sonra bir restorasyonla, 4 sene süren bir restorasyonla, ki çok detaylı bir restorasyon yapıldı, açılmasıyla beraber koronanın da ertesinde Kariye hak ettiği değeri buldu diye düşünüyorum.
1: Ama tabii bu çalışmalar yıllar öncesine dayanıyor. Bu merak yıllar öncesine dayanıyor. İşte bu merakın, bu çalışmaların taçlandığı, vücut bulduğu eser elimde. 2001 yılındaki aslında ki eserden bahsetti Selçuk Hocam. Ama elimdeki eser birkaç gün önce çıktı. Siz bu yayını izlediğinizde bir hafta bile üzerinden geçmemiş olacak. Ve arka kapağında değerli hocam şöyle diyor: Kariye Mimari Varlığı ile İstanbul'un en etkileyici tarihi yapılarından biri. Bizans'ın sanat ve teolojisine, şehir hafızasının iç içe geçtiği benzersiz bir mekanı. Diğer yandan bu manastır Osmanlı döneminde camiye dönüştü. Cumhuriyet'in ilk yıllarında müze kimliğiyle dünyaya açılan ve bugün yeniden cami adıyla anılan yapı, yüzyıllar boyunca inançların, imparatorlukların, değişen sanat anlayışlarının ve kültürel sürekliliklerin kesişme noktasında varlığını sürdürmüştür. Çok kıymetli. Hayırlı olsun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Okuyucusu bol olsun.
0: Çok sağ olun. Kariye hakikaten bu sözcüklerde geçtiği şekliyle hem Bizans'taki kilise dönemi, tarihsel alandaki yüzlerce yıllık, 1500 seneden bahsediyoruz bir dönem ve 500 yıllık da cami olarak baktığımızda Ayasofya'ya yakındır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra burası camiye dönmüyor. II. Beyazıt döneminde 1511 senesinde cami oluyor ve içindeki mozaiklere zarar verilmiyor. Yani bu özelliğiyle bile Kariye hakikaten dünyada sayılı yerlerden birisidir. II. Beyazıt'ın döneminde cami olması ve sonrasında yine mozaiklere zarar verilmemesi Osmanlı'nın bu konudaki hoşgörüsünü de bizlere göstermekte. Yunanistan'da ya da başka ülkelerde gezerken aslında buna benzer yapıların günümüze ulaşmamış olduğunu görüyoruz. Hele ki bu kadar incelikle yapılmış mozaik ve fresk sanatının bir arada görebileceğiniz, adeta resimli bir roman gibi okuyabileceğiniz yapılar nadirdir ama Kariye ışıl ışıl parlar. Ayasofya'dan sonra belki mozaik açısından en zengin, en anlamlı, hatta Ayasofya'dan bu konuda biraz daha derin anlamlar taşıyarak konulu mozaik olarak baktığımızda Ayasofya'nın geride kaldığı ama Kariye'nin bu konularla birlikte daha öne çıktığını görüyoruz. 90-80 küsür tane şey vardır,

0: konulu mozaik vardır. Bunlar günümüze gelmiş olanlar. Bir de zamanla tahrip olanlar var ki bunlar depremlerle, bakımsızlıktan, bazen yağmur suyu, bazen kar suyu içeriye girdiğinde sıvaları çürüterek, onları yumuşatarak koca parçalar halinde düştüğünde oradaki tabii birçok resmin de günümüze gelmediğini biliyoruz. Ve bunların genelde 12 yortu dediğimiz Hristiyanlıkta çok önemli günlerin olaylarını anlatan tasvir olması muhtemel. Bu tasvirlerin içerisinde Hazreti İsa'nın yaşam döngüsünden olan ve Hristiyanlar tarafından anılan, kutlanılan günlerin de çok önemli yortularında tek tek resmedildiğini biliyoruz. Ama diğerleri bile bize bu zenginliği görmekte inanın yarım gün en az ayırmak gerekiyor Kahire'yi gezerken.
1: Bu mozaiklerin derinliklerini konuşalım. Ekrana fotoğrafları da getiriyoruz. Fotoğraflar üzerinden değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ama önce isterseniz inşa sürecine doğru ilerleyelim. Çünkü çok kadim bir yapı. Çok geçmişe dayanıyor inşası. Biz 1500'lü yıllardan camiye dönüşünü biraz önce siz ifade ettiniz. Ayrıntılı bir şekilde o noktaya da değiniriz ama 3. yüzyıl, 6. yüzyıl inşa süreci öncesinde de yine bu konuyla alakalı geçen bilgiler var. Nasıl hayata geçti, nasıl inşa edildi ve ne kadar sürede bu inşa tamamlandı?
0: Hristiyan yortuları takvimine göre burada bir yapının inşaatına 2. yüzyılın sonu, 3. yüzyılın başında başlanıyor. Fakat bir deprem neticesinde daha yapı tamamlanmadan yıkılıyor. Ve o yıkıntı bir şekilde 6. yüzyıla kadar, maalesef arkeolojik olarak elimizde bulgular yok. O yüzden yani 6. yüzyıldaki arkeolojik bulgulara dayanarak buranın Ayasofya ile çağdaş bir yapı olduğunu uzmanlar söylemekte. Ve 6. yüzyılda inşa edildiğinde biraz daha küçük bir yapı. 6. yüzyılda burası ilk kez yapılıyor. Daha sonra 8. 9. yüzyılda bazı tahribatlar görüyor. Mesela resim karşıtı dediğimiz bir dönem var. İkonoklazm döneminde tüm resimler yok edildiği için Kahire'de ikona sever bir yapı olduğundan, içeride bol miktarda ikon olduğundan dolayı burası da tahrip ediliyor. 12. yüzyılda genişletiliyor, bazı oynamalar yapılıyor, tamiratlar ağır tamiratlardan geçiyor ki Ayasofya'nın da kaderinde böyle bir restorasyon süreci vardır. Çünkü olmazsa da gerekir. Çünkü 6. yüzyılda yapılan bir yapı 6 asır sonra tekrar elden geçirilmezse bir 600 yılda yaşayamaz. Dolayısıyla sağlamlaştırma, onu konservasyonla yani binayı ve içindekileri tabii ki elden geçirmeyle bir 6 asırda yaşamasının da önü açılmış oluyor. En parlak zamanını 1320'lerde yaşıyor. O dönem Theodoros Metaküites adında bir hazine bakanı Kahire'yi genişletiyor ve bu mozaik programını o dönemde yaptırıyor. Yani bazen işte 12. yüzyıldaki gibi yapının içindeki kapılar, pencereler kapanıp...
1: O zaman eklemeler görüyoruz zamanla.
0: Eklemeler var tabii. Bu eklemelerle biraz daha büyük hale geliyor. İşte son cemaat gibi düşünürsek revaklı olan bölüm, avlusu yoktur mesela ama iç narteks ve dış narteks dediğimiz içerideki koridorlar vardır. Bu koridorlarda hem Hazreti Meryem'in yaşam döngüsü hem Hazreti İsa'nın yaşamı
1: görüntüleri bu arada ekrana getiriyoruz.
0: Mucizeleri var. Burada bir fresk görüyoruz. Paraklesyon dediğimiz bölümde bu bölüm Hazreti İsa'nın yaşamından daha öte, ölüm ötesinde olacak olanların anlatıldığı, bu freskte de gördüğümüz gibi bir balık ve bir insan ayağı ağzında kıyamet gününde denizlerin ve karaların ölüleri geri verişini anlatan bir tasvirdir bu. Çok da etkileyicidir. İzleyici buraya geldiğinde hem cehennem hem cennet bu tasvirleri de gördüğünde çok vurucu bir noktadır burası. Bu bölüm denizlerdeki ölülerin mahşer gününde son yargı için tek beden olması için, yani aslında vücuttaki her uzuv ve her saç, tırnak gibi parçalar birer şahittir. Bu şahitler ahirette de bizim dünya yaşamında yapmış olduklarımızın birer tanığıdır. Belki de bu yüzden bu parçaların tamamının bir araya gelmesi ve o son yargıda günah ve sevap tomarları tartılırken bu parçaların da olmasını ifade eden bir tasvir bu.
1: Şimdi kitabı da incelerken Yaşar Kemal anekdotlarının olduğunu görüyorum.

0: Sakarya Camii'nde gece bekçiliği yapan ünlü bir edebiyatçı Yaşar Kemal. Yine Yaşar Kemal'in gece bekçiliği yılları. Sizin Yaşar Kemal'le bazı anılarınız da var.
1: Doğru. Yaşar Kemal fırsat buldukça Kahire'ye gelirdi. Birlikte gezerdik misafirleriyle beraber. Yaşar Kemal bir gün bana o kadar özel bir anısını anlattı ki ben küçük dilim yutacaktım. Çünkü hiç duymadığım, hiç bilmediğim bir konu. Ve onun ve benim ortak noktamız Kahire'ye karşımıza çıktı. Yaşar Kemal'in bu biraz ekonomik olarak sıkıntı yaşadığı dönemlerde halı tamirciliği yapıp doğru dürüst geçinemediği, ekonomik sıkıntı çektiği yıllarda Abidin Dino'dan bir ricası olmuş. Kendisine ikinci bir iş bulması konusunda, gece yapabileceği belki bir iş bulması konusunda. O da hemen o dönemde restorasyonla uğraşan Amerikan Bizans Enstitüsü'nden Thomas Whittemore'u arıyor ve ona arkadaşı için iş istiyor. O da gece bekçisi lazım burada deyince zaten gece bekçiliği hikayesi de Yaşar Kemal'in burada başlamış oluyor. Kendisi yattığı yeri göstermişti bana. Buraya dedi işte tahtadan bir yatak vardı. Yatıyordum. Hem iki işi birden yaparken daha sonra işte hava gazı sayacı okuma işlerine geçiyor. Zaten edebiyatta da o basamaklar yavaş yavaş yükselmeye başlıyor ama burası çok kritik bir nokta ve onun gece bekçiliğiyle beraber Kahire'nin benim için anlamı çok daha farklılaşmış oldu. Ve kendisinin sıklıkla geldiğini söyleyebilirim ama hastalığı ilerledikten sonra çok fazla gelemedi. Ama öncesinde ve hastalığı dönemlerinde de onu Kahire'de görmek hakikaten yapıya benim nezdimde çok büyük değer katıyordu.
0: Şaşırttı mı bu hikaye? Küçük dilimi yuttum dediniz gerçekten ama.
1: Çünkü bilinmeyen bir hikaye bu. Kimsenin bilmediği bir hikaye. En yakınları dahi bilmiyor. Anlatmamış herhalde ya ihtiyaç duymamış. Ben en yakınlarında tanıdığım ünlülerle de konuşuyorum bunları. Onların bile bilmediği bir konu olunca tabii ki benim de çok dikkatimi çekti. Hatta biyografik olarak da ilk kez belki bir kaynakta, bir kitapta yer alması da benim için onur verici. Çünkü bu konuyu, bu hikayeyi ben kendisinden yaşarken dinledim ve kitapta da bu konuya yer vermek istedim. Bazen biz üniversitelere gidip orada konuşmacı oluyoruz. Bir keresinde Anadolu Üniversitesi'nde bilgiye nasıl ulaştığımızı ve bu bilgiyi niçin paylaştığımızla ilgili bir araştırma konusu olmuştu. Bu da bence bir örtük bilgi ve bu bilginin benimle beraber gitmemesi, kalması gerekiyor. Dolayısıyla bunun da paylaşılmasının en güzel yolu sizin sayenizde televizyon kanalları ve bu kitaplarla birlikte bu kuşak ya da bundan sonra gelecek olan kuşaklar okudukça bununla ilgili daha çok araştırma yapabilirler. Belki benim ulaşamadığım, onların ulaşabilecekleri daha derin bilgiler de olabilir. Ama biz aynı zamanda Yaşar Kemal'in doğduğu köylere de giderek bu bilgiyi, onun çocukluk arkadaşlarını, yakınlarını yerinde evini ve işte oradaki camiyi ziyaret ederek daha yakından tanımaya çalıştık. Bu bir başlangıç oldu tabii ama en azından artık bilinen bir örtük bilgi diyebiliriz.
0: Bu kadim yapı, Kahire Camii'yi özel kılan özellikler dediğimde sizin o 2000'li yılların başından itibaren dikkat ettiğiniz, orayı gezerken edindiğiniz tecrübe ve bilgiler de eklenerek düşündüğümüzde hangilerini sıralarsınız? Çünkü siz bu yapıyı kitaplardan okumanın yanı sıra birebir tecrübe ederek de, birebir o taşlara dokunarak da belki de her gittiğinizde farklı bir nüansı fark ettiniz. Yani bir kere değil, onlarca kez gezerek oradaki o ufak ayrıntılara vakıf oldunuz.
1: O kadar çok bilgi var ki bu bilgiyi hafızada tutmak biraz zordur. O yüzden Kahire ilgisizliğe tahammül yoktur. Yani oraya sıkça gitmek gerekir. En azından ara ara uğramak gerekir. O bilgileri tazelemek gerekir. Benim en büyük avantajım orada çalışıyor olmam ve her gün otururken yapıyı incelememdi. Ara ara daha önce hiç gözlere takılmamış olan detayları da keşfetme şansını bu şekilde buldum. Hakikaten yapıyı izlerken yapıdaki birçok şifreleri de çözebiliyorsunuz. Bazı resimlerde ikonografik anlam dediğimiz anlamları da okuyabiliyorsunuz. Çünkü resimler yan yana geldiğinde farklı anlamlar da ortaya çıkıyor. Ve bu anlamları ikonografik olarak bildiğinizde bambaşka bir pencerede size açılıyor. Resim programındaki motifler, oradaki stilize edilmiş haç desenleri, Hazreti İsa'nın yaşamı, oradaki mucizeleri, bunların her birisi İncil'de yazıyor. Ve siz İncil'i orada resimli bir roman gibi hem Yeni Ahit'ten hem de Eski Ahit'ten görebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bulunmaz bir fırsat ve izledikçe olayın ne kadar daha derin ve anlamlı olduğunu da tam meraklıyla karşınızda görüyorsunuz.
2: Şu biraz önce gösterdiğim 2. Teodosios'a ait Sur yapımını anlatan kitabe demişsiniz. Ne anlatıyor bu kitabede?
1: Bunun da hikayesi benim için çok özel. Bu Teodosios'un 5. yüzyılda kara surlarını yaptırdığında imparatorun kendi adına koydurduğu bir kitabe. Ve bu kitabeden biz hiç haberdar değildik. 93 senesinde Belgrad Kapı'daki kazılar sırasında bulunmuş tesadüfen, ama sonra unutulmuş bir kitabe diyebiliriz buna. Biz daha evvel yapmış olduğumuz başka bir kitap çalışmasında İspanyol bir arkadaşımla bu kitabeyle ilgili bilgiye ulaştık. Ama İstanbul'da arkeoloji müzelerinde bu eserin olmadığını, en azından teşhirde olmadığını anladık ve bir dilekçeyle ben İstanbul Arkeoloji Müzelerinden bu kitabenin fotoğrafı için müracaatta bulundum. Ve müze müdürümüz, müze müdür yardımcımız sağ olsunlar çok destek oldular bu konuda. Ve Teodosius'un bir kitabesi olduğunu tekrardan biz bilim dünyasına hatırlatmış olduk. Ve burada ilk kez surlar üzerinde yapılmış olan restorasyonlardan onlarca kitabe varken aslında orayı yaptıran kişinin kitabesinin olduğunu da artık biliyoruz. Mevlevi Hane Kapısı'nın olduğu yerde kapı üzerinde bu kitabenin yeri duruyor. Belki oraya bir kopyasının koyulması oraya gelip fotoğraf çeken insanlar için de büyük bir fırsattır, olacaktır diye düşünüyorum. Yani orijinalini koymasak bile bir mulajını, kopyasını koyarsak o kapının görüntüsü ve hikayesi daha da zenginleşecektir diye düşünüyorum.
2: Birçok ikona var değil mi içinde?
1: Birçok ikona var. Bunlar tabii mozaikle yapılmış ve taşınamayan türde ikonalar. İkonalar genelde taşınabilir ebatlarda. Ahşaptan yapılıyor. Bazen işte metalden imal ediliyor. Ama Kahire'deki ikonaları biz mozaik ve fresk olarak görüyoruz. İkon, eikon, Yunanca bir tabir. Resim, suret ve tasvir anlamına gelmekte. Yani burada tasvirler var. Bu tasvirlerle bir dini hikaye, azizler, azizeler, bazen imparatorlar, imparatoriçeler, onların resimleri ebedi olarak oraya işlenmiş ve yüzlerce yıldır halen mevcut bir şekilde karşımızda duruyor. Ama bazı resimler tahrip olmuş. Camiye dönmesiyle beraber bunların üzeri bir tahta kepenkle ya da badana yapılarak kapatılmış. Kimi yerleri alçıyla kapatılıyor. 1948 ve 58 senesinde yapılan restorasyon, ki çok ciddi bir restorasyon, 10 yıl kadar sürüyor. Bu esnada tüm mozaikler açılıyor. Yani Ayasofya'da bazı mozaikler hala kapalıdır. Üst galeri kısmındaki bölümlerde belki tonlarca mozaiği biz şu anda göremiyoruz. Üzerindeki kalem işleri yine Osmanlı eseridir. Onların da koruması icap ediyor. Ama kısım kısım bazı açıklıklardan mozaikleri görebiliyoruz. Kahire'de ise böyle bir sıkıntı yok. Tamamı açılmış bir şekilde hepsini görmek mümkün.
2: Bu tasvirlerde, resimlerde peki paganizm etkisi söz konusu mu?
1: Mutlaka. Az önce fresklerde geziyordu. Bir Yunus'un üzerine oturmuş bir adam vardı ya da kadın tasviri vardı. Bunlar mesela pagan kültüründen gelen mitolojik hikayeler. Hı. Ama yine de Hristiyanlık içerisinde yer edinmişler. Belki paganizmin devamı gibi Hristiyanlık bunları kullanmakta.
2: Bu tasvir değil mi?
1: Evet, bu tasvirde. Bakın yine Yunus'un ağzında bir insan kafası var. Ama istiridye kabuğu içerisinde oturan bir kişi muhtemelen mitolojik olarak o hikayelerden gelen ve Hristiyanlıkta da son yargının olduğu sahnelerde kullanılmış. Hatta Balat'ta Surp-Hraşdegebet Kilisesi vardır. Orada da demirden bir kapı var. Kapının üzerinde yine İncil'den sahneler var. Ama bunları yanlış anlayabiliyor okuyucular, uzmanlar. Orada mesela İsa'nın göğe yükselişi diyor. Ama aslında bakıyorsunuz o Poseidon ve eşiyle birlikte köpüklerin üzerinde binmiş olduğu atlı arabasıyla denizlerin üzerinde Bozcaada bölgesinde tabii koşmakta. Yani bunlar bazen Aya Yorgi ile ya da işte Pegasus'la karıştırılabiliyor. Hikayeler

0: hemen hemen aynı gibi ama birisi pagan, birisi Hristiyan ve çok küçük semboller var. Ayırmak için net de ayrıştır bunlar. O detayları bildiğinizde hangisinin pagan, hangisinin Hristiyan tasviri olduğunu anlayabiliyorsunuz.
1: Bu tasvirler üzerinden siz de ifade ettiğimiz Hazreti İsa'nın yaşam ve mucizeleri resmediliyor, anlatılar şeklinde sunuluyor. Biraz onları detaylandıralım mı?
0: Ben ilk yazdığım kitapta da bu konuda gelen insanların, turist ya da yerli misafirlerimiz gezerken orayı anlamak için zorluk çektiklerini gördüm. Ve mutlaka bir kronoloji olması gerekiyordu. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın yaşam döngüsü, mesela burada bir Pantokrator İsa var. Kari'nin kelime anlamı sol tarafta, bakın Hora, sağ tarafta da Tonzonton, yaşamın mekanı, yaşayanların mekanı, diyarı anlamına gelen bir tasvir. Kadri Mutlak da derler bu tasvire. Bu kronoloji içerisinde Hazreti İsa'nın yaşamından önce Meryem'in olması gerekiyor. Ama biz Meryem'in de daha doğmadan önceki hikayesine burada ulaşabiliyoruz. Mesela Zekeriya'nın, Hazreti Zekeriya'nın ellerini havaya kaldırarak Meryem'in anne ve babasının sunularını reddettiği sahneyi görüyoruz ki çocukları olmadıkları için bu aileyi, kutsal aileyi zengin oldukları halde sunularını reddederek onları geri gönderiyor. Çünkü çocuğu olmayan bir kişinin tapınak sunularını kabul etmiyor. Aile Meryem Ana'nın anne babası olacak. Fakat anne kısır olduğu için Meryem mucizevi bir şekilde kısır bir anneden doğacak. Ve sonrasında tabii bir takım yine mucizeleri var. Mesela 6 aylıkken yürümesi gibi Hazreti Meryem'in. Kas ve iskelet sistemi gelişmemiş bir bebek. 6 aylıkken 7 adım atıp yürümeye başlayınca annesi endişeyle onu alıp kucağına o günahkar toprakları basmaması gerektiğini ve daha zamanının gelmediğini söyler. 3 yaşına geldiğinde tapınağa verilmesi söz konusudur. Tapınağa verilir, tapınakta dini eğitim almaya başlar. Ergenlik çağına kadar tapınakta kalır. Ve bu dönemi anlatan İslam tarihinde, İslam mimarisinde ve Meryem suresinde bir takım karşımıza çıkan çok açıklayıcı metinler ve bilgiler de vardır. Mesela Sultanahmet Camii'ne gittiğimizde ben misafirlerime hemen mihrabın üzerindeki yazının Zekeriya peygamberle Hazreti Meryem'le ilişkili olduğunu ve Zekeriya'nın ne zaman tapınağa girerse her zaman Meryem'e getirilmiş bir parça kutsal ekmek, man olduğunu yazdığını söylerim. Ki bu çok önemlidir. Yani bir Hristiyan hikayesini burada caminin içerisinde en kutsal yerde, mihrabın üzerinde bir kitabede okumak mümkün. Hemen mozaik sahnede bakın Hazreti İsa'nın kubbe içerisinde, o dilimle her bir dilimin içerisinde atalarını görüyoruz. Alt kısımda ise Hazreti Yakup'un oğulları bulunmakta. Onun altında da Meryem Ana ve Hazreti İsa karşımıza çıkıyor. Bu da en yüksek olan mozaik panodur. Kare'de görebileceğimiz.
1: Bu mu etrafındaki atalar dediğiniz?
0: Ataları. Hemen Hazreti İsa'nın tam altında Adem Aleyhisselam'ı görüyoruz. Uzun sakallı. Onun hemen yanında üçüncü kişi Nuh peygamber. Nuh'un da elinde bir gemi vardır. Nuh'un gemisi olarak kutsal metinlerde geçen ve o afetin yaşandığı dönemde insanların ve hayvanların kurtarıldığı, afet sonrasında o neslin yürümesi için sağ bırakıldığı, yapmış olduğu geminin bir tasviridir. Dikkatli bakıldığında Hazreti Adem'in de ayaklarının altında bir yılan figürü vardır. Yılanı çiğner çünkü insanoğlunu günaha teşvik eden, yasak elmayı yedikten sonra bilgelikle beraber cennetten kovulmasını sağlayan yılan burada cezalandırılır.
1: Binlerce sene öncesinde tasvirlerle bu denli fazla şeyin anlatılması mucizevi geliyor kulağa. Devasa geliyor kulağa. Yani bugünün koşulları değil, çok eski bir dönemde bu tasvirler, bu ikonalar gerçekten tahminlerin ötesinde şeyi bizlerle buluşturuyor.
0: Tabii ilkel insanlar da tasvirler çizmişler. Binlerce yıllık petroglif dediğimiz taş üzerine, kaya üzerine kazımalardan tutun da yine boyayla yapılmış olan hayvan ve insan figürleri ama daha çok böyle çöp adam şeklinde ama güzel boğalar, güzel geyikler çizerek oradaki hayvanın da kutsiyetini ön

0: Hazreti İsa Lenturus'un, ajanlık için gelen Lenturus'un tasvirlerinde dik açık alınlı, muntazam burunlu diyerek Hazreti İsa'nın tasvirini yapmış. Ve hani o polislerin robot resim çizdikleri gibi bu tasvirle beraber bazı ikonalar oluşmuş ama en bilindik ikona Hazreti İsa'nın bir mucizeyle kendi yüzünü sildiği ve yüzün mendile geçtiği ikonasıdır. İnsan eliyle yapılmamış bir ikonadır bu. O yüzden özeldir. Mandilyon denilen bu tasvir, bugün Rusya'da da görürüz bunu. İstanbul'daki bazı Ortodoks kiliselerinde de sıklıkla karşımıza çıkar. Hazreti İsa hiç resim, kalem, boya kullanmadan sadece yüzünü silip mucize gösterecek olan bir ikonla doğmasına sebep olmuş. Ve bu ikonayı gören, dokunan herkes şifa bulmuş, mucize beklemiş ve çoğunun duası karşılığını bulmuş.
1: Sizi en fazla etkileyen ikona dediğimde hangilerini öne çıkarırsınız?
0: Benim tabii ki en çok sevdiğim ikonların arasında Hazreti Meryem'in ölümüyle ilgili bir kimesiz sahnesi vardır ki bu sahnede Hazreti Meryem son yolculuğuna uğurlanırken 15. yüzyıldan sonra bu sahne eklenmiş bir figür vardır. Kahire'deki tabii ki öncesi olduğu için o figürü görmüyoruz ama modern ikonlarda 16, 17, 18, 20, 21. yüzyılda hala yapılan ikonlarda Hazreti Meryem'in yatağını devirmeye çalışan bir Yahudinin ellerinin kesildiğini görürüz. Baş melek Mikael kılıcıyla ellerini keser ve onun Meryem'in yatağına dokunmasını engeller. Oluk oluk kanlar ellerinden dökülürken o kişinin de art niyetinin cezası bedelini ödemiş olur. Bu sonradan eklenen bir tasvir fakat resimdeki denge, oradaki azizler, havariler ama en duygusal olan Hazreti İsa'nın gökyüzünden gelerek bir mandorla içerisinde annesinin ruhunu bir bebek gibi kucak, annesi ruhu olarak bebek olarak tasvir ediliyor ve İsa bunu kucaklayıp cennete yine melekler eşliğinde çekilerek götürülmesi sahnesi, resimdeki denge, yine o üç boyut ve ters perspektifin burada detayları, altında hemen mermerden oyma kuş motifleri, meyve motifleri de vardır. Bunların da yine sembolik anlamlarıyla baktığımızda resmin o perspektifini, detaylarını daha da derinleştiren ve kilise olarak yapıldığı dönemde naos dediğimiz bölümü en güzel süsleyen unsurlardan bir tanesi. Tabii hepsi özel, hepsi çok güzel. Bir de fresk dediğimiz bölümde Anastasis dediğimiz sahne en gösterişli olan Hazreti İsa'nın Adem ile Havva'yı mezardan diriltmesi sahnesidir ki hakikaten çok etkileyicidir. Kral ve peygamberler bir tarafta, Habil ve inançlı kişiler bir tarafta ama ayağının altında bir siyah adam, elleri ayakları bağlanmış, bu şeytanı tasvir ederek Hades'in içerisinde ölümlerin diyarının artık bittiğini, yargının başlangıcını ve ölümün bir ağaçtan geldiğini ve tekrar bir ağaçtan da dirilişin geleceğinin mesajını vermesidir.
1: Biraz çevresini de konuşalım bu kariyerinin. Çevresi de önemli tarihi oluşumlardan ibaret çünkü.
0: Bu konu benim yıllardır kafa yorduğum bir başka konuydu. Çünkü Kahire'yi gezmek için gelen orayı görüp gidiyordu. Tabi o bölgede Edirne kapısı vardır ki çok önemlidir. Kara gümrüğün giriş kapısıdır. Hadrianopolis'e giden istikamette bugün hala ayakta olan ve gezebildiğimiz, detayları üzerinde araştırabildiğimiz bir yapıdır. Mihrimah Sultan Camii'nin hemen yanında. Edirne'ye gidenler o kapıdan çıkıyordu ya da oradan geliyorlardı. Cülus törenlerinde padişahlar bu kapıyı kullanılardı. Karayolundan gidip gelirken bu kapı kullanılıyordu. Ve Edirne kapısının hemen olduğu bölge İlistrius, Harisius adında zengin bir adamın bağışlamış olduğu araziden bahsedilir. Kahire'nin de yapıldığı yer olarak. Bu kişinin benim araştırmalarım esnasında kim olduğunu ben buldum. Mavi takımın patronu. Bu kişi Theodosius surlarının yapımı sırasında kendisi ve grubunu çalıştırarak kentin korunması için çok büyük katkıda bulunmuşlar. Dolayısıyla bu kapı muhtemelen maviye boyanmıştı. Çünkü Mevlivane kapısının kırmızı kapı olarak kırmızı kapı olduğunu biliyoruz. Ve kırmızı kapı kırmızı renkliydi. Ben yine geçen en son yazmış olduğum kitapta kapının üzerinde halen boya kalıntıları olduğunu da tespit ettim. Yani bugün

0: gitsek çok az da olsa kırmızı rengi orada görmek mümkün. Ama bunu bilmediğimiz için pazarlayamıyoruz. Yani bakın, kırmızı kapıda hala kırmızı boyalar var ve yabancı misafirlerimiz bazen şu geziyi istiyor bizden. Sur kapıları gezisi. Yani orası bir günlük bir rota. 7,5 kilometre uzunluğunda Ayvansaray'dan Marmara Denizi'ne, Zeytinburnu'na kadar yürüyorsunuz ve büyük bir keyifle bu kapıları yakından tanıma şansınız var. Ama kapı üzerinde boy olduğunu bilmek hakikaten çok keyifli. Yine Edirne Kapı'ya çok yakın Tekfur Sarayı'mız vardır. Tekfur Sarayı Bizans'tan günümüze gelebilmiş olan saray kompleksleri içerisinde en yüksekteki pavyon kısmı olarak bugün bir Çini müzesi olarak gezilebiliyor. İçerisinde Tekfur Sarayı Çini atölyesi olduğu dönemde orada yapılan İznik ustaların yapmış olduğu bir kısım Çinilerin teşhir edildi. Çini sanatı ile ilgili bilgilerin verildi. Önemli bir yapı oldu. Burası gezilebiliyor. Oradan yürüyüp aşağıya doğru devam ettiğimizde Ayvansaray'a doğru yine Anemas adında bir yapıyı görüyoruz ki o da saray kompleksi içerisinde kalır. Buraya zindan denilir genel olarak. Hani Anemas zindanı diye bildiğimiz 400 aşkın filmin çekildiği, 3 kat olarak düşünün toprak altında olan ve restorasyonu devam eden, açıldığında eminim yurt dışından çok insanın ziyaret için buraya gelip görmek isteyebileceği biraz da mistik bir tarafı olan yapı. Balat'a adını veren saray, yani Vilaherna Sarayı dediğimiz saray, toprak altında kalan, kah toprak üzerinde kah toprak altında geniş alanı kaplayan bu bölüm Palatyon deniliyor. Palas adı, Palatyon adı köken olarak buradan geliyor. Bugün Balat aslında Palatyon kelimesinin Türkçeleşmiş, günümüzde kullanılan halk arasındaki ağzı.
1: O bölgenin tarihi önemi yüksek değil mi? Edirne Kapı, Balat, Ayvansaray.
0: Edirne Kapı bölgesi Konstantin surlarının dışındaydı. Konstantin 4. yüzyılda inşa etmiş olduğu surlarla kenti genişletti. Yani 2. yüzyıldaki Septimus Severus'un surları küçüktü. Bir köy statüsünde diyebileceğimiz yapı daha da genişletilmişti. Ama 5. yüzyılda Edirne Kapı'ya kadar ulaştı. Dolayısıyla yapılan tüm saldırılarda kent içerisindeki yağmaları engellemek için surların 2,5 kilometre batıya taşınması gerekiyordu. Bunun için de olağanüstü bir iş gücü, olağanüstü bir mühendislik ve işbirliği gerekiyordu. Bu gruplar da çalışarak bunu tamamlamışlar ve sur içerisinde yine onlarca kilise, sarnıç yapıları, çünkü su çok önemli. Hatta Edirne Kapı Karagümrük Stadı'nın olduğu yer Bizans'ın üzeri açık bir su sarnıcıdır. Yine Yavuz Sultan Selim'de üzeri açık bir su sarnıcı görürüz ya da Koca Mustafa Paşa'da Mokyos adındaki bir diğer sarnıç içerisinde küçük bir köy vardır adeta. Sosyal tesislerle bir yerde basketbol oynanır, bir yerde sağlık ocağı vardır, bir yerde mescidi, camisi görebilirsiniz. Hatta yürüyüş yapanlar, spor yapanlar bu açık hava sarnıcının içerisinde belki tarihi geçmişini bilmeden oranın sosyal imkanlarından faydalanır ama yine binlerce yıllık geçmişiyle aslında İstanbul'umuzun çok önemli noktalarından bir tanesidir.
1: Bugün bile çok görkemli, çok ihtişamlı. Yani o Edirne Kapı, biraz daha ötesinde Ayvansaray, aşağısı Çırçır diye geçiyor. Diğer yandan Balat, ifade ettiğiniz gibi. Epey de güzelleşti oralar. Yani hep güzeldi, hep tarihi doku vardı. O gezdiğinizde o hikayeyi görüyordunuz, hikayenin içine çekiliyordunuz. Ama son dönemde epey de çalışmalar yapıldı orada.
0: Şu anda İstanbul'da en çok ziyaret alan yer diyebiliriz. Fener ve Balat bölgesi Ayvansaray'la birlikte renkli evleriyle, oradaki tarihi yapılarıyla hem Osmanlı dönemini hem Roma, Bizans denilen o dönemi de anlatan geniş yelpazede tüm gün harcayabileceğiniz, hatta iki gün geçirebileceğiniz konsepte sahip bir yer. Hakikaten çok önemli. Bir Türk mahallesi vardır Ayvansaray'da. Hemen ön tarafında hem beden suru hem de siper suru dediğimiz İstanbul'un deniz suruyla kara surunun kusurlarının birleştiği noktada sahabelerin de olduğu bir yerdir. Sahabe türbeleri de orada vardır ve o kapı eğri kapıyla hemen iki surun birleştiği noktadaki alan bugün birçok savaş sahnelerinin de tarihte okuduğumuz savaşların da yaşandığı bir yerdir. İşte

0: 15 Haziran 1410 senesi de Osmanlı tarihinde Fetret döneminin mesela bir savaşını ve yine o savaşın burada yapıldığını da biliyoruz. Kozmidyon Meydan Muharebesi Çelebiler arasında orada yapılıyor. Yine Aleksiyat burada yazılıyor. Aleksiyat'ın yazıldığı yer Kahire'ye çok yakın. Odalar Camii dediğimiz yerde Anna Komnena, 1. Alexios'un kızı, oraya kapatılıyor. Yani soylular da hapis ediliyor. Anamas da bir dönem bir hapishane olarak kullanılmış. O yüzden sanki zindan olarak yapılmış gibi söylenir. Aslında bir kuleye kapatılıyor oradaki soylular. Ama Anna Komnena'nın bizler için çok önemli bir kitabı vardır bu Aleksiyat içerisinde. Hem Haçlı seferlerini okursunuz, hem tarihi anlamda, kültürel anlamda birçok detayın bir arada verildi. Çok değerli bir eserdir.
1: Şimdi Haçlı seferleri demişken, özellikle bu Haçlı seferleri de yanılmıyorsam dördüncüsüydü. Epey bir tahribat oluyor. Talan ediliyor. Yine Kahire ve o bölge bundan nasibini alıyor mu? Yani bir tahribat oluşuyor mu buradaki tarihi noktalarda?
0: Dördüncü Haçlı Seferleri'yle ilgili de bizim bir kitabımız var. Erhan Altun'la beraber yazmış olduğumuz. Sırf bu dönemi anlatmıştık biz o kitapta. İstanbul'un bu dönemi de konuşulmuyordu. Bakın, bu konudaki ilk kitaptır. Bugün üniversitelerde bir kaynak kitap olarak kullanılıyor. Bu dönemi anlatan insanlar artık o kitaptan faydalanıyorlar. Çünkü içerisinde İstanbul'dan çalınan birçok eser, bugün hala var olan Venedik'te Quadriga dediğimiz o dört at mesela, tetrak dörtlüsü dediğimiz porfirden yapılma dört kişinin birbirinin omuzunu tutunarak dörtlü birliği, yani tetrak bir sistem, Konstantin döneminde yapılmış. İki Augustus, iki Sezar olarak onların bir tasviri vardır. Bugün Venedik'te orijinalleri kilise içerisindeki galeride saklanırken meydanda ise replikaları durmaktadır. Hem bronz atların hem de bu mermerden yapılma, kırmızı renkli porfirden yapılma tetrak dörtlüsü İstanbul'dan gitme. Yani bu dönemde İstanbul aslında boşaltılmış. Kiliselerde yağmalanıyor, saraylar soyup soğana çevriliyor ve 57 sene çok uzun bir dönem. 57 yılın içerisinde saklanmış ne varsa muhtemelen tek tek bunlar tespit edip bulundu ve ilk önce savaş borcu, kuşatma borcu olarak bir tahsilat yapıldı ama sonrasında bir zenginlik olarak batıya aktarıldı. Tabii bu eserlerin içerisinde belki de paha biçilmeyecek olanlar mukaddes eşyalardı. Hazreti İsa'ya, Hazreti Meryem'e ve diğer peygamberlere ait olan birçok kutsal eşya İstanbul'dan yağmalandı. Zeyrek Camii mesela bir depo kilise olarak o dönem kullanılmış. Pantrakator Kilisesi 12. yüzyılda yapılmış olan bir yapı. Bu ve benzeri kiliseler depo olarak kullanılıyor. Denize yakın olmasından dolayı burada depolanan tüm eserler gemiye bindirilerek buradan işte batıya doğru gönderiliyor. Tabii yağmacıların en büyük amacı bir an önce bunları paraya çevirmek. Elindeki her şeyi, bazen metalleri bile eriterek paraya çevirmek için büyük yağma yapmışlar.
1: Yine Kahire'deki ikonalar ve tasvirler üzerinden de bazı noktalara temas edelim. Şimdi Hazreti Meryem üzerinden konuşalım. Görseller var. Onları da sevgili izleyenlerle buluşturacağım. Hazreti Meryem'in dört İncil'de olmayan yaşam hikayelerini detaylandıralım. Görsellerde gelecek, üzerine konuşalım.
0: Hazreti Meryem'in yaşam hikayesi hakikaten çok ilginç. Dört İncil dediğimiz Matta, Markus, Luka ve Yohanna ya da genel adıyla kanonik dediğimiz, yani kanuni olan, kanunun izin verdiği, tanıdığı ama bir de tanımamış olduğu İncil'ler ya da sözde İncil dediğimiz mektuplar bulunmakta. Bu mektuplarda dönemin tanıkları yaşadıkları olayları aktarıyorlar. Ama aktardıkları bilgiler arasında çok farklı ifadeler ve çelişkiler de olabiliyor. O yüzden dört İncil sinoptik dediğimiz birbirinin benzeri ifadeler içerdiğinden bunlar kilisenin, ruhanilerin net bir şekilde karar vererek aslında kabul ettikleri ama bunun dışında o sözde olan İncil'leri ise reddettikleri bir dönem vardır. Ve bu dönemde sözde İncil'ler tanınmaz. Tanınmadığı için de kiliseye resim programı içerisinde yer almaz. Yani biz

0: Meryem'in yaşam döngüsünü görmeyiz. Sadece Hazreti İsa'nın hikayesiyle birlikte yapmış olduğu mucizeleri görebiliriz. Ama Meryem Ana'nın hayat hikayesinde İncil'de görmediğimiz bir o kadar önemli Hazreti Yusuf'la nişanlanması, Hazreti Yusuf'un 4 çocuğunun olması. Yani bu konuları biz sadece biz bilmiyor değiliz. Bunları Hristiyan olan vatandaşlar da bilmiyor. Ben bunun tanıklığını çok kez yaşadım. Çok yaşlı, belli bir yaşa gelmiş, Hristiyan olarak ömrünü geçirmiş ama 4 İncil'den yola çıkarak bu dini konuları tamamlamış olduğu için sözde İncil'lerden faydalanmamışlar. James'in ve Yakup'un çocukluk İncil dediğimiz İncil'lerde o kadar güzel anlatıyor ki bu dönemleri. Biz bunları da Kare'nin mozaiklerinde görebiliyoruz. Ve bir kronolojik sıra halinde Meryem'in doğumundan itibaren tapınağa verilmesi, tapınakta yün bir çileği alması, perde örmesi için 7 bakire kızla...
1: Şu yün bir çileği
0: evet,
1: alışı.
0: Yün çileği alması.
1: Şöyle gösterelim. Nedir bu? Bunu anlatalım biraz.
0: Bu Hazreti Meryem'in ve diğer bakire kızların seçilerek tapınakta, tapınak için örülecek olan bir perdenin yapılması için kendilerine verilen yün çilesi. Bu çileyle Meryem ve diğer kızlar bir perde yapmaları gerekiyor ki bu perdenin görevi çok kutsal. Sinagoglarda çadır tapınakta özellikle iki bölüm vardı. Bir bölüm debir, bir bölüm heykel dediğimiz alan. Bir yerde ibadet yapılırken bir yerde ise din adamları mukaddes emanetlerle, eşyalarla ritüel için hazırlık yaparlardı. Bu bölümü ayırması için bir perde yapılmıştı ki bu perdede en az sinagog ve yapısı kadar, oradaki tapınak kadar kutsal bir alandı.
1: Bu tapınağa verilmesi.
0: Evet, tapınağa verilirken görüyoruz. Aslında dikkatli baktığımızda burada iki kez Hazreti Meryem'i görme şansımız var. Bir, kutsal aile tapınağa getiriyor Meryem'i. İlk önce bu aileyi 3 yıl kadar zaman önce reddeden Zekeriya onu kabul ediyor tapınağa. Çünkü biliyor ki Zekeriya, Meryem gelecekte birçok mucizeye aracılık edecek. Ve onu tapınağa kabul ediyor. Tapınağın hemen içerisinde o resimde olduğu gibi yukarıda Meryem bir tahta oturuluyor. Tahta oturarak Meryem din eğitimini alacak ve orada her gün kendisine bir meleğin getirdiği yiyecekle beslenecek.
1: Burada da ilk 7 adımı.
0: Evet, bu yine Meryem'in çocukluk hikayesinde geçen ilk 7 adım atması. Ayakkabısı kırmızı renklidir Meryem'in. Üzerinde lacivert bir elbisesi bulunmaktadır. Annesinin ise daha kırmızımsı bir elbisesi olduğunu, ananın. Ve ikonlara baktığımızda Meryem'le annesinin aslında ayrımında bu renklerin çok faydalı olduğunu görürüz. Çünkü kıyafet de resimle ilgili ipuçları veriyor. Ben bu kitabı çalışırken şunu fark ettim. Burada Elizabeth de Meryem'den akraba olan Elizabeth. Aynı zamanda Hazreti Zekeriya'nın da eşi ve Vaftiz Yahya'nın da annesi oluyor. Elizabeth'in Kare'de iki farklı elbiseyle mozaikten tasvirlerin olduğunu fark ettim. Birisi Yusuf'un rüyasında Anna geleneksel anlamda kırmızı renkli kıyafetiyle karşımıza çıkarken bir diğer sahnede Romalı askerlerden kaçarken Anna oğlu Zekeriya ile beraber mucizevi bir şekilde kurtuluyor. Ama burada aynı Meryem'in kıyafeti gibi. Yani monogramlar ve üzerindeki yazı olmasa baktığınızda direkt Meryem Ana diyebileceğiniz bir tasvir. Çok benziyor. Ve bir de az önceki yün çilesinin aslında kronolojik olarak sırayı bozduğunu fark ettim. O Meryem'in ve Yusuf'un nişanından sonra gerçekleşen bir konu bu. Fakat nedense buradaki resim programında belki de Metokles'in düşüncelerinde böyle yer aldı. Dış narteks ile iç narteks kapısı arasında bulunan, yani batı cephesinde bulunan kemer aynasının içerisindeki çok da güzel bir tasvirdir.
1: Doğumu.
0: Bu Meryem'in doğumu, Hazreti İsa'nın doğumu kadar meşhur değil. Bakın Hazreti İsa'nın doğumu her sene büyük şenliklerle, büyük grupların kiliselere giderek kutlamalar yaparak andığı bir gündür. 24'ünü 25'ine bağlayan gece Aralık ayında her yıl İstanbul'da da mesela bu tür geziler ve kutlamalar yapılıyor. Hazreti İsa'nın doğumu kutlanırken Meryem Ana'nın doğumunu kimse hatırlamıyor. Ve Meryem'in ölümü 15 Ağustos'tur. 15 Ağustos hatırlanırken doğumuyla ilgili herhangi bir bilgi maalesef o apokrif kaynaklarda olduğu için pek anılmamış, o şekilde bırakılmış.
1: Eserde birçok mozaik kullanmışsınız. Yer alan mozaikleri eserde de kullanıp anlatmışsınız.
0: Tabii her resim ve her konu bir araya gelmedi. Yalnız önemli olan bazı detaylardan bahsettik. Normalde tabii resimler girdiği zaman içine 200 sayfa 400 sayfaya çıkıyor. 400 sayfa 800 sayfaya çıkıyor. Çünkü olağanüstü güzel resimler var. Ve her bir mozaik büyük sayfalar şeklinde yapılmayı da hak ediyor. Aslında biraz haksızlık gibi geliyor. Çünkü tessera dediğimiz, bakın burada keklik figürleri vardır. Mesela keklik de yine mitolojik bir hikayedir. Hatta kekliğin hilebaz olduğunu, hilekar olduğunu kimse bilmez. Buradaki konularda onlardan da biraz bahsettim. Keklik diğer kuşların yumurtasını çalar. Onlara annelik eder. Ama yumurta kabuğunu kırdığında çıkan kuşlar öz annesinin sesini duyduğunda direkt ona kaçar. Belki de yine teolojik anlamda bir semboldü bu. Bu anlamı vurgulamak için oraya bir keklik motifi yapıldı. Yine tavus kuşları, sümbüller, karenin içerisinde görebileceğimiz envai çeşit hayvanın ve bitkinin olduğu bize stilize olarak sunulmuş. Ama o detaylarda hakikaten insan bir ömür geçirse yapının içerisinde orayı anlamak için, çözmek için uğraşsa bir o kadar da zevk alıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Kariye kitabınız da hayırlı olsun. Okuyucusu bol olsun, takip edeni çok olsun. Zaten merak edilen bir konu. Siz dediniz ki inanılmaz bir ilgi var Kariye Camisi'ne yönelik. Eminim bu eser de o ilgiyle bütünleşecektir.
0: İnşallah. Kariye benim çok sevdiğim bir yapı ve hem bizim insanlarımız hem yabancıların değerini vermek için gelip ziyaret ettikleri ve daha da çok insanın bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeri Edirne Kapı'da. Merak edenler gelsinler. Bugün müze gibi kullanılmasa, orası aslında ziyaret alanı olarak açık. Hani şöyle ikiye bölündü. Bir, ibadet için gelenler için özel kapatılıyor. Ziyaret için gelenler için ise özel olarak ziyarete açılıyor. Hem orayı bir gezi alanı gibi görmek hem de ibadet etmek mümkün. Yani kilise cami ruhunu burada yaşatıyoruz ve o kültürü aldığımız emaneti en güzel şekilde sunuyoruz. Bu da bizim için Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yapmış olduğu büyük bir katkı oldu.
1: Bir başka yayını da tam yerinden yapalım. Kariye Camii'nden yapalım. Detaylı bir şekilde o mozaikleri, o ikonaları anlatmanızı rica edelim. Hem yerinden sevgili izleyenlere de daha güzel ulaşmış oluruz.
0: Bunu yapmak daha anlamlı oluyor. Çünkü yerinde konuşmak ve göstermek, belki işaret etmek hakikaten izleyenler için de faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Kariye Camisi'ni işledik. İkonaları, mozaikleri, araştırmacı, yazar Selçuk Eracun hocamız bizlere anlattı. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: TV başında olmasan bile maçları istediğin yerde

0: kaçırdığını kaydedip sonra izleyebilmek, geri alıp tekrar tekrar sevinebilmek, ufak bir durup heyecanına kaldığın yerden devam edebilmek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu goyla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol.
1: ...26 Haziran arasında BİM'de Avşar maden suyu çeşitleri 82 lira yerine 72 lira. Kardella makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Philip Portföy sunar. Philip Portföy sundu.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Sundu.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
1: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Bu salı binde Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.
7: Yakıt alacağız, yine yandık.
8: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.

0: ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat kabalar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Atlayın arabadan. Kısmı dinleyeceğe tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Ay, sus.
5: Göreviniz.
0: Göreviniz.
5: Tatil.
0: Tatil.
1: Görevimiz tatil bu akşam 20'de Apara'da.
6: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Peki sen Forky, Karen Beverly'yi eşin olarak kabul ediyor musun?
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
2: Baş ne diyeyim, kim zehirledi?
0: Bonnie.
1: Vizyona giren Oyuncak Hikayesi 5 animasyon türünde. Serinin 5. filminde bu kez Buzz Işık Yılı, Woody, Jesse ve ekibin geri kalanı oyuncakların görevlerini tehdit eden yepyeni bir rakiple karşı karşıya. Kim mi? Lily Pet.
2: Ben ve oyuncaklar tüm yaz Bonnie arkadaş edinsin diye uğraştık.
3: Evet.
2: Ama sonra sen gelip berbat et. Ama dinlemiyorsun ki.
3: Ben her zaman dinlemediğim. Bak
4: iyi dinle. Ben ve oyuncaklar tüm yaz.
3: Şimdi de İspanyolca.
4: Bono sermes dos ordon.
5: Ne? Hey, büfenin arkasındaki neyse benim.
2: Woody.
6: Jesse, merhaba.
2: Dedikleri gibi dışarısı oyuncaklar için kötü bir yer mi?
7: Her gün daha çok terk edilmiş oyuncak buluyoruz.
8: Lanet lanet.
2: Teknoloji evimizi de ele geçirdi.
7: Ben bilemiyorum Jesse. Oyuncaklarla oynanır ama teknolojiyle
6: her şey yapılabilir.
9: Bonnie'yi bu cihaza kaptırıyorum.
10: Woody.
7: Elimden geldiğince çabuk geldim.
11: Neden elbise giyiyorsun sen Woody?
7: Buna panço deniyor Forky.
2: Birine kahverengi kalem lazım.
12: Dur! Kim var orada?
7: Hop! Niyetim kötü değil.
12: Uzun zaman oldu kovboy.
2: Nesin sen? Bir çeşit ihtiyar oyuncak mı?
7: Ne?
11: Kel olduğun için seni yaşlı sanıyor Woody.
2: Bonnie'ye en azından kendi yüzyılından birinin yardım etmesi gerek. Elveda oyuncaklar.
12: Destek lazım olacak.
7: Yok artık. Elimizden kaçıyor bas.
12: Bu gezegendeki görevimiz bir çocuğu mutlu etmek.
13: Unutma.
2: Bonnie'ye yardım etmeliyiz. Hadi Bullseye.
7: Bas sen burada kal. Ben onlarla gideceğim.
12: Yapamayacağımı mı sanıyorsun?
13: Hayır.
12: Güzel Pancho.
14: Yine kavga ettiklerini görmek çok güzel.
7: Kesinlikle.
15: Why are you here?
16: I used to be a regular sheriff.
1: Aksiyon türündeki Normal'ın yönetmen koltuğunda Ben Wheatley var. Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey ise filmde başrolleri paylaşıyor. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurgusal Minnesota kasabası olan Normal'da geçiyor. Yapım, geçici olarak şeriflik görevini devralan Ulysses'in başarısız bir banka soygununun ardından kasabadaki derin ve karanlık sırları ortaya çıkarmasını konu alıyor.
16: Is that a police scanner you got? You keeping tabs on me?
15: Yes, sir.
16: This is a hell of an armory.
15: Did you catch that?
16: Yeah, it's my one trick.
17: What do you think of our little town?
16: It's charming. Oh, keep your hands where I can see them! If you don't play this right, we're gonna have a massacre in there. I say we play the hand that's been dealt to all of us. And maybe you get to keep the rest of your damn fingers.
17: You could build a whole new life here in Normal. We really celebrate the community.
16: What is wrong with you people?

0: nothing to see here.
1: People speak of Robin Hood. Tell a story.
2: Başrolünde usta aktör Hugh Jackman'ın yer aldığı gerilim macera türündeki Robin Hood'un ölümü vizyonda. Michael Sarnowski'nin yönettiği film, suç dolu bir hayatın ardından geçmişinin yükleriyle boğuşan Robin Hood'un destansı maceralardan uzaklaşarak ağır yaralı bir şekilde gizemli bir kadının gözetimine sığınmasını konu alıyor.
3: Blood. Blood is all we're given return. I am the outlaw, Robin Hood.
2: Aksiyon türündeki amansız vizyona girdi. Finn, kaçırılan kızını kurtarmak için çeteye karşı kıran kırana bir mücadeleye girişen bir babanın öyküsüne odaklanıyor.
4: You're looking for someone.
5: So am I.
4: My wife went missing.

0: Yalnız için son çağrı.
1: Hey Rich, Şangay'a birlikte uçuyoruz ha?
2: Uzun zaman olmuştu.
3: Hoş geldiniz.
4: Gerilim türündeki derin kabusun yönetmeni Rennie Harlin. Aaron Eckhart, Sir Ben Kingsley ve Molly Bellwright'ın başrolde olduğu filmin konusuna gelince. Los Angeles'tan Şangay'a giden bir uçak Pasifik Okyanusu'nda acil iniş yapmak zorunda kalır. Hayatta kalan yolcular mercan resifine saplanan enkazın etrafını saran ölümcül köpek balıklarıyla karşı karşıya kalır ve okyanusun ortasında hayatta kalmak için büyük bir mücadele başlar.
3: Can yelekleri koltuğunuzun altında.
5: Ne yapacağız?
1: Diğerlerini arayacağız.

Ege'nin iki yakınısı geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da bir araya geldi. Türkiye ile Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin ele alındığı buluşma, iki ülke arasında yeni bir diyalog zemini oluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni ile birlikte Kapadokya'da düzenlenen Türkiye-Yunanistan 1. Kültür Forumu'na katıldı. Uluslararası işbirliklerinde somut sonuçların önemine işaret eden Ersoy, beyan ve belgelerin uygulamaya dönüşmesinin esas olduğunu ifade etti. Ersoy, bu kapsamda iki ülkenin ortaya koyduğu ortak iradenin somut sonuçlar verdiğini belirtti. Bakan Ersoy, geçtiğimiz yıl Yunan makamlarınca ele geçirilen ve ülkemizden yasa dışı yollarla çıkarıldığı tespit edilen 1055 sikkenin ülkemize iade edildiğini açıkladı. Sevgili İzlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Ömür Gedik, sözleri ve müziği Milli Bey imzalı Hiç Akıllanası Yok şarkısıyla dijital platformlarda ön sırada.

Zakkum ve Ceylan Köse, sözleri Cem Sen Yücel'e, müziği Yusuf Demirkol'a ait Müsaade Senin adlı düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar. Ben...

Bengü ve Ümit Sayın, sözleri ve müziği Sayın'a ait 90'lı yıllarda Pınar Aylin'den dinlediğimiz Ya Sen Gidip De düetleriyle dijital platformlarda en çok dinlenenler arasındalar. Yine

Dünyanın en büyük elektronik müzik festivallerinde sahne alan DJ Mahmut Orhan, memleketi Balıkesir'in 6 Eylül ilçesine bağlı Kürse köyünde sürpriz bir konser verdi.

Kadıköy Meydanı'nda kurulan sahnede gerçekleşen performans sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Coachella ve Tomorrowland gibi dev organizasyonlarda on binlerce kişiyi coşturan ünlü DJ, Kürseköy'ünde kurulan sahnede köylüleriyle buluştu. Şalvarlı teyzelerden gençlere kadar herkesin elektronik müzik eşliğinde eğlendiği o anlar sosyal medyada büyük ilgi görürken, Mahmut Orhan köklerini unutmadığını gösteren bu sürpriz performansla övgü aldı.

Ünlü DJ Köyşeli adını verdiği performans sonrası köy halkıyla sohbet etti. Kürse köyünde düzenlenen etkinliğe çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı.

Alternatif rock efsanesi Garbage 3 Temmuz akşamı İstanbul'a geliyor. Garbage yeni albümleri Let All That We Imagine Be The Light turnesi kapsamında %100 müzik katkılarıyla zorlu PSM sahnesinde müzikseverlerle buluşacak. Garbage 30 yılı aşkın kariyerleri boyunca Stupid Girl, Only Happy When It Rains, Push It ve Cherry Lips gibi zamansız hitleriyle kuşakları aşıyor.

just cold. Dünya caz sahnesinin en güçlü isimlerinden 2 Grammy ödüllü Gregory Porter 4 Temmuz akşamı Türkiye'de. Demaris Bay'de gerçekleşecek özel gala gecesi müziği, gastronomi ve Datça'nın büyüleyici atmosferiyle buluşturacak. Gregory Porter, Liquid Spirit ve Take Me to the Alley gibi albümleriyle caz müziğinin en güçlü sesleri arasında yer alıyor.

müzik dünyasında Mr. Bombastic olarak tanınan 2000'lerin reggae ve dancehall efsanesi Shaggy İstanbul'a geliyor. 25 Haziran akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde Encore Festival İstanbul kapsamında sahne alacak sanatçı, 36 yıllık kariyerine 14 albüm sığdırdı. Son dönemde ise Sting, Akon ve Şampol'le yaptığı işbirlikleriyle dünya çapında büyük başarılar elde etti.

Sympathetic, Hang on the Little Tomato, Hey Eugene, Dream a Little Dream albümleriyle altın ve platin plak kazanan, Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi edinen Pink Martini, Passion Türk organizasyonuyla 22 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Enerjileriyle ve güçlü vokalleriyle dikkat çeken grup, 20'nin üzerinde farklı dilde şarkılar söylüyor.

İstanbul Rami Kütüphanesi'nde 25 Nisan tarihinden beri devam eden Rami Çocuk ve Sanat Bienali bugüne dek 450 bin aşan ziyaretçiyi ağırladı. Yoğun ilgi nedeniyle Bienal 31 Temmuz tarihine kadar uzatıldı. Çocuklar, aileler, öğretmenler, yayıncılar, yazarlar, çizerler ve sanatseverlerin ücretsiz ziyaret edebildiği, Ayşe Kalyoncu'nun küratörlüğünü üstlendiği Bienal, resimli çocuk kitaplarını sanatın farklı disiplinleriyle buluşturan özgün yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 100 resimli çocuk kitabından ilham alınarak hazırlanan Bienal'de, kitaplar iki boyutlu sayfalardan çıkarak çocukların içine girebildiği, dokunabildiği ve deneyimleyebildiği üç boyutlu sanat deneyimlerine dönüşüyor. 25 enstalasyon, 14 sergi ve 7 dijital deneyim alanı ile kurgulanan Bienal, ziyaretçilerine kitapların dünyasını yeniden keşfetme imkanı sunuyor.

Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Ağız Kalılar Birliği işbirliği ile Ağızka Türkleri Kayıp Sürgünün İzinde sergisi AKM Galeri'de açıldı. Ağızka Türkleri'nin sürgününü tarihsel olarak yansıtan sergi 27 Haziran'a dek sanatseverleri ağırlayacak. Küratörlüğünü Beste Gürsun'un yaptığı, müziklerin ise Fahir Atakoğlu tarafından bestelendiği sergide Ağızka Türkleri sürgününün tanımı yapılarak 20. yüzyıl Rus coğrafyası ve Stalin dönemi sürgünleri hakkındaki bilgiler, grafik panolar, metinler, fotoğraf ve haritalar aracılığıyla sunuluyor. Tren vagonları şeklinde tasarlanan sergide gerçek bir tren istasyonundan oluşturulan dekorlarla trenin onları götüreceği ülkeler, sayısal veriler, koku, yapay zeka görüntüleri gibi deneyimlerle aktarılıyor.

sanatçı, edebiyatçı ve çevirmen kimliğiyle iz bırakan, 2019 yılında aramızdan ayrılan Nurseren Bedirgil Yurtman'ın eserlerinden oluşan özel sergi, 10-13 Haziran tarihlerinde Kalamış 39 Marin'de ziyaretçilerle buluştu. Sanatçının yağlı boya, sulu boya, pastel boya ve kolaj gibi farklı tekniklerle üretilmiş eserlerinin yer aldığı sergi sonrası, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı web sitesinde satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelir, çocukların nitelikli eğitimle buluşmasına katkı sağlayacak.

A milli futbol takımımız 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. Coşku ve heyecanla dolu dev mücadele devam ederken ünlü isimler ve gruplar ardı ardına maçlarıyla karşımızda. Pera milli takımımızın Dünya Kupası yolculuğuna eşlik eden o büyük heyecanı Kalk Ayağa Türkiye marşıyla haykırıyor. Marşın söz ve müziği Gökhan Mandır'a ait.

Semih Cenk Türk çalgısı Dombra eşliğinde Tek Kürek Marşı ile izleyenlerle buluştu. Marşın hem sözleri hem de müziği Semih Cenk imzalı.

30 yıl sonra bir araya gelen Aytunç Bentürk, Faruk K, Hakan İlban ve Murat İnce'den oluşan birkaç iyi adam, milli takımımızın Dünya Kupası'na katılımının şerefine Yazarız adını göklere marşıyla dijital platformlarda yer aldı.

0: gentlemen, the Turks are coming.
1: Sinan Akçıl, Türk Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'na katılmasını garantiledikten sonra marş yazacağını açıklayarak dinleyicileri sevindirmişti. İşte heyecanla beklenen, tribünleri coşturacak, tüyleri diken diken eden Sinan Akçıl'ın bestelediği Türkler Geliyor marşı.

0: Ladies and gentlemen, the Turks are here.
1: Rafet El Roman'ın sözlerini yazıp yapay zeka destekli kliple süslediği dolu dizgin marşı sosyal medyada büyük beğeni

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde 15 numaralı Ay Yıldız formasıyla A Milli Futbol Takımı için hazırladığı marşı kamuoyuyla paylaştı.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Bu salı binde Persil sık yıkananlar toz deterjan 345 lira. Peros çamaşır deterjanı 229 lira.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: A Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A Para, X A Para TV, Facebook A Para, Instagram A Para, YouTube A Para.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Dünyanın neresinde olursam olayım, basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
2: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.

0: abi.
1: Buyur Hasan.
0: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
0: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor anne.
3: Seni koydu.
0: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
0: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: İstediğim fiyat teklifini aldım. Aracımı sattım ve bu konuda da çok mutluyum. Burada olan süreç zarfında çevremdeki arkadaşlarıma mutlaka tavsiye ediyorum.

0: Like what you see in here, how do you get it there?
1: Oscar ödüllü usta yönetmen Martin Scorsese, Black Forest Labs şirketine danışman oldu ve yeni filminin storyboard aşamasında yapay zekadan yararlandığını açıkladı. Sinema tarihinin en geleneksel yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Scorsese, sürpriz bir kararla yapay zeka kullanan yönetmenler kervanına katıldı. Usta yönetmen, sinema sanatının 125 yıllık mecra olduğunu ve bu yüzden nasıl evrilebileceği konusunda her zaman açık fikirli olunması gerektiğini vurguladı. Sıkı dostlar, taksi şoförü gibi başyapıtların yönetmeni olan Scorsese, Hugo filminde 3D teknolojisini, The Irishman'de ise gençleştirme teknolojisini kullandım. Şimdi ise bu yeni araç sayesinde zihnimde görselleştirdiğim sahneleri tasarımcıma, sanat yönetmenime ve görüntü yönetmenime çok daha net ve verimli bir şekilde aktarabiliyorum. Onlar da bu temeller üzerine inşa ederek sinematik zekayı zenginleştiriyor diye konuştu.
0: It can't be spoken about. You feel it as you're doing it.
2: See, like straight talk.
3: Straight and narrow.
1: 2025 yılının gişe rekortmeni ve en iyi film Oscar adayı F1'in devam halkası için heyecan doruktayken, başrol oyuncularından Kerry Condon'dan sinema severleri üzecek bir açıklama geldi. Filmin devasa başarısının ardından yapımcının devam hikayeleri üzerinde çalıştığı biliniyordu. Ancak Kerry Condon'ın verdiği röportaja göre yaratıcı ekibin perde arkasındaki çalışmaları son derece olumlu ilerliyor. Yeni hikayeden herkesin büyük bir heyecan duyduğunu belirten başarılı oyuncu, gecikmenin tamamen lojistik nedenlere dayandığını belirtti ve senaryoyu herkes çok sevdi. Ancak sanırım her şey yönetmenimiz Joe müsait olduğunda başlayacak. Ayrıca gerçek F1 takvimine uymak zorundayız. Bu yüzden biraz beklememiz gerekecek. Bence buna değer, dedi.
4: I think it's really wonderful that Apex are giving second chances to the elderly.
5: It's all right. You just wait, I'm quicker than you.
6: You're making a mistake, thinking that I'm just gonna be some grateful kid who bend a knee to an old timer.
5: I never should have pulled you into this.
7: Tell me inside contact!
8: That's the other driver. You say he was old, he not that old. That's a handsome man right there.
7: What's he doing?
9: Plan C, be ready.
10: He's got hope for some lucky breaks.
5: Hope is not a strategy.
8: Anything else, Professor?
5: Drive fast. Ever seen a miracle?
11: Not yet. How do you think I'd feel if you die on the track?
7: Three laps. Three laps is a lifetime.
5: Şimdi süvarilerin gelmesini bekliyor.
1: Efsanevi aktör ve yönetmen Clint Eastwood geçtiğimiz günlerde 96 yaşına bastı. Eastwood'un oğlu müzisyen ve besteci Kyle Eastwood bir röportajında babasının resmen ve sessizce emekli olduğunu açıkladı. Oğul Eastwood artık emekli. Ama onunla birçok filmde çalışma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim için harika bir deneyimdi diye konuştu. Usta aktör sinema kariyerine 1950'lerin ortasında başladı ve 1960'larda Sergio Leone imzalı en ünlüsü iyi, kötü ve çirkin olan 3 westernle ünlendi. Bu üçleme dolar üçlemesi olarak da biliniyor. Eastwood'un yönetmenlik kariyeri ise 1971'de başladı. Etkileyici filmografisi Eastwood'a 4 Oscar ödülü, 4 Altın Küre ve 2 Amerikan Yönetmenler Birliği ödülü getirdi. İkonik Buz Devri ekibinin maceralarına yeni bir halka ekleyen Buz Devri Kaynama Noktası'nın ilk fragmanı yayınlandı. Buz Devri Kaynama Noktası 5 Şubat 2027'de gösterime girecek. Fragmanda kahramanlarımız bir yanardağın patlamasıyla kendilerini kayıp dünyanın daha önce hiç keşfedilmemiş köşelerinde bulurken dinozorlar, lavlar ve türlü tehlikelerle dolu çılgın bir maceraya atılıyor.

Ashab-ı Kehf veya Yedi Uyurlar. Yolunuz Mersin Tarsus'a düşerse ilk ziyaret edilecek yerlerden diyebiliriz. Bu yerin, daha doğrusu mağaranın öyküsü çok eskilere dayanıyor ve de tüm inanç ve kültürlerin ortak mirası olduğu için tüm dünyada konuşuluyor. Yedi Uyurlar hikayesi çok eski Hint metinlerine dayanmasına rağmen aynı zamanda Hristiyanlık ve İslam dinlerine yansıyan örnekleri de ortak anlatılardan biri. Kadim öykünün ilk izlerine dünyanın en eski metinlerinden olan 200 bin beyitlik Hint destanı Mahabharata'da rastlanır. Destanın bir bölümünde 7 kişinin yanlarında bir köpekle yaşadıkları krallığa ve dünyaya yüz çevirip inzivaya çekilişi anlatılır. Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresi de bu hikayeyi daha sade ve genel çerçeveyle aktaran bir anlatı gibi. Surede mağarada kalan gençlerin 309 yıl kaldıkları ifade edilse de bu konuda gerçekleri sadece Allah'ın bilebileceği belirtilir. Kur'an-ı Kerim'deki bu anlatı Müslümanlar tarafından Ashab-ı Kehf olarak bilinir ve Yedi Uyurların mağarası olduğu düşünülen yerler kutsal ziyaret mekanları olarak görülür. İslam dünyasına göre Yedi Uyurların mağarasının dinler tarihinde önemli bir merkez olan Tarsus'ta olduğu düşünülüyor. Halk arasında ziyaret dağı olarak bilinen ve kutsal kabul edilen bir bölgede yer alan mağaraya 15-20 basamaklı bir merdivenle iniliyor ve mağaranın içinde 3 tünel bulunuyor.

0: babam sınıfının bir elinde teneffüs zili, diğerinde çay tepsisi olan Hafize anasıydı. Sürekli kahkahalarla gülen yüzü şefkat doluydu. Oyuncu arkadaşlarının adı şuydu. Hiçbir filmde başrolde olmasa da o hep stardı. Yeşilçam yaşamı boyunca hep güldürdü. Ama kendisi bir türlü gülmedi. Hiç gülemedi.
1: Hadi be abi sana.
2: Ya bir derslik tarih hocası olacaksın.
1: Hadi kırma. Hadi. Ne olur.
3: Olmaz. Hadi. Yapamam. Hem ne istiyorsunuz elin çocuğundan? Hı? Allah Allah.
1: Şaka yapacağız be abi sana. Değil mi ya?
4: Tabii. Ahmet seni tanıyor mu? Hiç gördün mü?
3: Yok. Görmedi.
1: Tamam işte. Sen sınıfa gelince biz ayağa kalkacağız.
4: Seni öğretmen zannedecek.
5: Biz de biraz güleceğiz enayiye.
3: Canım bu kılıkta da öğretmen olur mu?
1: Aman abi sana. Senin bayramlık elbiselerin ne güne duruyor?
4: Ya.
3: Hay Allah, ya Mahmut Hoca yakalarsa?
0: Adile Naşit, 1930'un 17 Haziran günü İstanbul Şehzadebaşı'ndaki Millet Tiyatrosu'nun üst katındaki evde dünyaya gözlerini açar. Kimlikteki adı Adela Özcan'dır. Ancak hiçbir zaman bu adı kullanmaz. Aileden tiyatrocudur. Bu nedenle doğar doğmaz sahne tozu yutar. Minik Adile'nin babası, direktör arasının ünlü komedyeni, bugün İsmail Dümbüllü'den Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy ve en sonunda Rasim Öztekin'e geçen kavuğun sahibi Naşit Özcan, annesi de sonradan Emel adını alan oyuncu Amele Hanım'dır.

0: çocukluğunda sahneyi oyun alanı olarak kullanan Minik Adil'e babasını taklit eder. Baba Naşit Bey ise çocuklarının mühendis veya doktor olmasını istemektedir. Ancak işler planladığı gibi yürümez. Babasını kaybetmesinin ardından küçük Adil'e okulu bırakır. Henüz 14'ündedir. Kasımpaşa'da bir konfeksiyon atölyesinde işe başlar. Çocukken yuttuğu sahne tozu onu rahat ettirmez. Necdet Mahfi Ayral'ın yönlendirmesiyle İstanbul Şehir Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu'na girer. Minyondur. Hatta bir gün kuliste karşılaştığı dönemin yıldızlarından Şefik Kemal tutamaz kendini. Sana bir nasihat. Bu çarpık bacakların ve bücür boyunla tiyatroda asla başarılı olamazsın. Yol yakınken dön der. Ama o kararlıdır. Bir süre Muammer Karaca Tiyatrosu'nda çalışan Adile Naşit, ardından abi Selim Naşit Özcan'la kurdukları Naşit Tiyatrosu'nda oynar. Lakin çok geçmeden tiyatro dağılır. Bu sıralarda Adile Naşit oyuncu Ziya Keskiner'le hayatını birleştirir ve oğlu Ahmet dünyaya gelir. Ancak Ahmet bebeğin kalp kapakçıklarında doğuştan sorun vardır. Doğum gününden bir gün önce Ahmet 16 yaşında vefat ettiğinde Adile Naşit yaşamının en acı gününü yaşar, turnededir. Acısını bir an kalbine gömer, oyununu oynar ve ilk uçakla oğlunun yanına döner. Artık tutunduğu tek dal tiyatroda seyircileri güldürmeye adar kendini. Bir daha da ne doğum günü kutlar ne de uçağa biner usta oyuncu.
1: Ay, söylemeden duramayacağım. Biz siz öyle ilk günü elinizde silahla görünce daha eşkıyası zannetmiştik. Hiç hoş.
2: Yo, başka. O namus meselesi.
1: Evet, halbuki ne kadar centilmenmişsiniz.
0: Usta oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasıysa 1970'lere damga vuran Ertem Eğilmez filmleriyle olur. Çoğu filmde neşeli ve vefakar anne karakteriyle kadrodadır. Kibar Feyzo, Bitirimler Sınıfı, Talih Kuşu, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Gırgır Yede Büyük Seçim, Mavi Boncuk, Salak Milyoner, Şabaniye, Süt Kardeşler, Namuslu, 100 Lirayla Evlenilmez, Ne Umduk Ne Bulduk, rol aldığı Yeşilçam filmlerinden bazılarıdır.
3: Hepsinin aklı fikri elmasımda. Ama buraya sakladığımı nereden bilecekler? Sakın siz de söylemeyin, değil mi? Açalım beni. Sakın söylemeyeceksiniz, değil mi? Hadi bakayım. Aferin sizlere. Aman da benim yavrularım. Aman çocuklarım benim.
0: Ama en çok Babam Sınıfı serisindeki müstahdem Hafize Ana karakteriyle gönülleri kazanır Adile Naşit. Yufka yürekli, okulun tembel ve haylaz öğrencileri için her şeyi göze alan, sürekli gülümseyen ve azarlanan bu karakterle adeta özdeşleşir usta oyuncu.
4: Hiç belli olmaz. Bak, yazılı gibi başladı, sözlüye karar verdi.
3: Konuşma! Bana kül yutturamazsınız. Ben kimseye benzemem. Sen ne konuşuyorsun orada?
5: Konuşmuyorum hocam.
3: Bak şu terbiyesize. Bir de yalan söylüyor. Kalk bakayım. Kalk tahtaya. Hadi yürü. Sallanma. Yürü. Adın ne senin?
5: Ahmet hocam.
3: Numara kaç?
5: Bilmiyorum hocam.
3: Ne demek bilmiyorum? Aptal mısın sen?
5: Yeni geldim. Daha numara vermediler.
3: Bana yutturamazsın. Hadi anlat.
5: Ne anlatayım?
3: Ne anlatsın?
5: Tarih.
3: Tarih.
5: Ne tarihi hocam?
3: Bak bak. Ne tarihi diyor? Sen sor.
5: Fatih Sultan Mehmet devrini anlat.
3: Onu anlat.
5: Peki hocam, Fatih.
3: Fatih de kim?
5: Sultan.
3: Ne sultan eşek herif?
5: Hocam, hocam anlat dediniz.
3: Ne o? Bir de bana el mi kaldırıyorsun ha?
5: Hocam, estağfurullah.
6: Bakarsın ya, sesimde duramam. Belki de gelirim, seni arar bulamam. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Yarın olmaz şimdi, şimdi.
0: Sadece bu karakterle mi? Değişmez partneri Münir Özkul'la turşu suyunun iyisi limonla mı olur yoksa sirkeyle mi kavgasıyla başlayan Yeşilçam'ın Güzide filmi Neşeli Günler'deki Saadet Hanım rolü de böyledir.
2: Şeker, yalnız şunu unutma, bu turşu işini ben senden daha iyi bilirim.
3: Hayır, ben senden daha iyi bilirim.
2: Saadet, ne olur inat etme. Deli etme insanı, ben bilirim.
3: Ben bilirim.
2: Yahu sen daha turşu suyunun iyisi nasıl olur onu bilmiyorsun be!
3: Sirke ne olur?
2: Sana limon ne olur?
3: Sirkesiz bir halta benzeme!
2: Limon!
3: Sirke!
2: Allah ne olur sen bana sabır ihsan eyle de elimden bir kaza çık.
7: Bil bakalım ben kimim? Ziya!
0: Peki ya İşte Hayat filmindeki Makbule karakteri? Hatta bu filmde en iyi kadın oyuncu ödülüne de layık görülür Naşit.
3: Ayşe, yavrum, kızım öldün mü?
8: Telaş etmeyin, çarpmadan durdum ben.
3: Ölmüş mü baksanıza yavrum benim?
8: Gönlürde bir şey yok, korkudan bayılmış olacak.
3: Ayşe'cim, Ayşe'cim,
8: çözüm. Hastaneye kaldıralım.
3: Canım benim, gençliğine dayamadan gitti yavrum.
0: 1980'li yıllara gelindiğinde siyah beyaz ekranın izleyicisinin de hafızasına kazanır usta sanatçı. TRT'de yayınlanan Uykudan Önce programında anlattığı masallarla Kuzucukların'ın masalcı teyzesi olarak Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girer.
9: Neler yapacaksınız kim bilir? Sakın büyüklerinizi ihmal etmeyin. Kalkar kalkmaz onların elini öpeceksiniz, değil mi? Evet, size ne anlatayım acaba? Çiçekleri sever misiniz? Seversiniz, aferin. O zaman ona benzer bir şeyler anlatalım.
0: O aslında büyük bir trajedi yaşayan, evet, hayattaki tek varlığı biricik oğlunu kaybeden bir annedir. Belki de bu sebepten herkesin annesi rolüne soyunur. Kalbindeki o derin yarayı bir nebze olsun sarmalamak için. Kim bilir, 1985'te bu programla yılın annesi ödülünü kucaklar Naşit.
9: Çiçekler, efendim nasıl anlatayım, saksıların için hepsi böyle böyle güller, karanfiller, kasım patları, erik ağaçları, elma ağaçları, ayva ağaçları, hepsi böyle yemyeşil dökülüyormuş.
0: Adile Naşit 1987'de Annem Bırakmam Seni'nin çekimleri sırasında rahatsızlanır, kanserdir. Operasyon geçirir ancak bir süre sonra hastalığı metastasize yapar. Ayşe, o günlerde Ayşe en sadık refakatçisi minik serçe Sezen Aksu'dur. 11 Aralık 1987'de bu alemden ayrıldığında hep yaşlı hatırladığımız Adile teyze henüz 57 yaşındadır. Yani babasının öldüğü yaştadır.
2: Al işte gör.
3: Yani Allah cezanızı vermiş. Bunu da mı yapacaktınız ha? Kimden peydahladınız bu yavruyu? Ahlaksız utanmazlar.
10: Sus be Hafize Hanım. Benim derdim bana yeter zaten.
3: Senin mi bu yoksa?
10: Evet, benim kızım.
3: Kim bilir hangi tazenin canını yaktın, ağzını ağzını da bunu peydahladın işte.
11: Anacığım, bu bebek Ferit'in öz be öz nikahlı karısından.
3: Nikahlı karısından ya mı? Sahi mi? Beni kandırmıyorsunuz değil mi?
10: Sana el öptürmeye getirdim.
3: Bırak numarayı, gece yarısı annesinin yanından alınıp da bir çocuk el öptürmeye getirilir mi hiç? Bunda bir iş var.
11: Var ya, anası İzmir.
0: Acıların arasında dimdik ayakta duruşuyla, oğluna hiç dinmeyen özlemiyle, tertemiz saf kalbiyle sevenlerinin anılarındadır artık. Oğlu Ahmet'e kavuşmuştur. Gazanfer Özcan, Adile Naşit'in vefatını hep güldürdü. Kendi gülmedi, hiç gülmedi, gülüyor gibi gözüktü. O bilindiği gibi her dakika kahkahalar atan, neşe içinde mutlu bir insan değildi diyerek duyurur.
2: Kusura bakma sormadım. Bir şey yer miydin?
3: Ben mi? Çocuklarım orada açlıktan kıvranırken.
0: Onun yokluğuyla geleneksel tiyatrocuların, kavukluların, pişekarların, meddahların ruhu da eksilir. Rol arkadaşı Şener Şen'in cümleleriyle Adile Naşit hayatı bir oyun gibi algıladı. Acılarını, sevinçlerini, bedenine büyük gelen keskin zekası ve bir çocuğun sınırsız düşgücüyle harmanlayarak yaşadı. O küçücük fıçıcık, içi dolu oyunculuktu.

0: Bunu nasıl konuşacağız be?
1: Sen onu bana bırak, ben konuşurum. Bana bak. Yürü. Ya.

Hadi çocuk ruhluyuz, hadi deliyiz, hadi inatçıyız ama enayi değiliz. Bunca sene sonra birbirimize kavuşmuşken bizi artık turşu suyu değil, turşu küpü bile ayıramaz.

aksiyon hem de tarih meraklısı sinema severler ekran başına. Gladiatör'den Ben-Hur'a, Antik Roma'da geçen, belleklerimizde iz bırakan unutulmaz filmleri sizler için derledik. Efsane yönetmen Ridley Scott'ın 2000 tarihli başyapıtı Gladiatör, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve karanlık yüzünü gözler önüne seren bir intikam hikayesi. Russell Crowe'un başrolde olduğu ve Oscar ödülüyle Hollywood'daki başarısını pekiştirdiği yapım, etkileyici savaş sahneleri, güçlü görsel anlatımıyla hem eleştirmenlerin beğenisini kazandı hem de modern sinemanın unutulmaz destanlarından biri oldu.

Aydın'ın yönettiği 1959 yapımı Ben Hur, sinema tarihinin en unutulmaz epik filmlerinden biri olarak kabul

edilen, zamanına göre dev bütçeli bir prodüksiyon. Film 11 Oscar ödülü kazanarak rekor kırdı ve sinemanın kültleşmiş başyapıtları arasına girdi.

dünya sinemasının kilometre taşı yönetmenlerinden Stanley Kubrick imzalı 1960 yapımı Spartacus, Antik Roma döneminde özgürlük için savaşan bir gladyatörün hikayesini anlatıyor. Kirk Douglas'ın canlandırdığı Spartacus, köle olarak başladığı hayatında özgürlük uğruna bir isyanın lideri olur. Roma İmparatorluğu'na karşı verdiği mücadeleyle dönemin güç ve iktidar oyunlarını sorgular. Film 4 Oscar ödülü kazanarak klasikler arasında yerini aldı.

0: Burada organize bir ordu haline gelene kadar güvendeyiz. 6 aydı sürebilir, 1 yılda. Güçlendiğimizde denize doğru gitmeye çalışacağız. Solisyan korsanlarıyla anlaşıp gemilerine bineceğiz. Deniz hepimizi evlerimize kavuşturacak. Kabul ediyorsanız bize katılın. Etmiyorsanız efendilerinize geri dönün.
1: Çok kadın var.
2: Kadınsak ne olmuş yani? Bir kadın seni dünyaya getirmek için acı çekmeseydi şimdi nerede olurdun biliyor musun? Ben de herkes gibi kendimi koruyabilirim. Büyü yapar, suya zehir katarım. Romalılara karşı tamam. Kendimi koruyamayacağım. Tamam. Düşünüyorsan tamam. Yanılıyorsun.

Rüzgarın çığlıklarını dinliyorum. Ve o bana doğru esmekti. Dünya benim. Elbette deniz sürekli kabaracak. Elbette dünya durmadan gözyaşı akıtacak ve bu gözyaşları bir sele dönüşecek. Söylesenize bana, içimdeki kini nasıl kusmalıyım, yoksa bir köşede ağlamalı mıyım? Bırakın ağlayayım. Kaybedenler ağlamalı. İllerdeki acı tat midelerini yakmalı.

0: Joseph Mankiewicz'in yönettiği 1963 yapımı Anladım. Kleopatra, efsane menekşe gözlü aktris Elizabeth Taylor'ın canlandırdığı Mısır kraliçesi Kleopatra'nın Roma İmparatorluğunu etkilemek ve Mısır'ın bağımsızlığını korumak için dönemin güçlü liderleri Jules César ve Marcus Antonius'la kurduğu ilişkileri anlatıyor. Film, muazzam set tasarımı ve kostümleriyle dikkat çekerek dönemin en pahalı yapımı haline geldi, 4 Oscar ödülünü kucakladı.
1: Bence malın kalitesi tersine bakarak daha iyi anlaşılabilir, öyle değil mi?
2: Kleopatra'yı selamlayın. Horus ve Ra'nın çocuğu, ayın ve güneşin gözdesi, Isis'in kızı, yukarı ve aşağı Mısır'ın kraliçesi.
3: Teşekkür ederim.
1: Al. Bunu gece nöbetçilerinin başına götür. Kraliçenin dairesi de hemen hazırlansın.
3: Olduğun yerde kal. Gidebilirsin dedim.
2: Hayır majestelerim.
3: Burası benim sarayım Sezar. Dolayısıyla sarayın bütünü istediğim zaman bana açıktır. Ben senin esirin değilim. Aksine sen benim konuğumsun.
1: Çok naziksin.
3: Senin deyiminle dairemin hazırlatılmasına gelince, baş nedimem diğerlerini saklandıkları yerlerden çıkardı. Hazırlıklar tamamlanmak üzeredir.
1: Korkarım bu olamaz. Kapılarda nöbetçilerimiz var.
3: Kapılar çok çeşitlidir.
1: Ah, tabii. Beni bir gün gezdirir misin? Sarayın içinde gezdir yani.
3: Ne bekliyoruz?
2: İzninizi.
3: Gidebilirsin. Apollodorus. Teşekkür ederim.

Tarantino'nun efsane filmi Kill Bill müzikleriyle de hafızalardan silinmiyor. Ünlü panflüt virtüözü George Zamfir, bestesi James Last'a ait olan Kill Bill filminin unutulmaz müziği Lonely Shepherd'ı ünlü keman sanatçısı Andre Rieu ve orkestrasıyla seslendiriyor.

Türkiye keşfedilmeyi bekleyen nice tarihi ve kültürel mirası içinde barındırıyor. Siz de coğrafyamızın büyüleyici derin mirasını kültür gezileri yaparak keşfedebilirsiniz. Sevgili izlenci izleyicileri, gelin şimdi başlıca rotaları birlikte seyre çıkalım.

Gelibolu, Çanakkale Zaferi'nin izlerini taşıyan ve sınırları şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla çizilen, mutlaka ziyaret edilmesi gereken kültür rotası. Anzak Anıtı, Conk Bayırı, Şehitler Abidesi, Gelibolu'nun önemli yapılarından. Yarımada aynı zamanda doğal güzellikleriyle de görülmeye değer. Yemyeşil yürüyüş rotalarında doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Son dönemde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geliştirdiği gece müzeciliği uygulamasıyla da öne çıkan bir destinasyon olan Efes Antik Kenti, antik dönemin en iyi korunmuş mistik kalıntılarıyla öne çıkan antik şehirlerden. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Efes, özellikle 2. yüzyılda inşa edilen ve antik çağın en büyük kütüphanelerinden biri olarak bilinen Selsus Kütüphanesi ile de dikkat çekiyor. Antik dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı'yla dönemin en büyük tiyatrosu olan ve aynı zamanda akustiğiyle de etkileyici bir performans alanı sunan Efes Antik Tiyatrosu da görülmesi gereken noktalardan.

Antalya denilince akla gelen antik kent olan Aspendos, Roma döneminden günümüze dek korunan tiyatrosuyla biliniyor. Su kemerleri, antik pazar kalıntıları, agorası ve festivalleriyle dikkat çeken Aspendos'a gelmişken, ayrıca çevresindeki Perge ve Side antik kentlerini de ziyaret edip, tarihi zenginlikler içinde antik dünyanın izlerini takip edebilirsiniz.

Yeraltı dünyasını keşfe çıkmak için coğrafyamızın bir harikası da Mersin'deki cennet cehennem obrukları. Bu doğal güzelliğin aynı zamanda efsanelerle dolu bir tarihi de bulunuyor. Cennet obruğu yeraltına uzanan bir çukurken, cehennem obruğu daha derin ve karanlık bir yapıya sahip. Efsanelere göre bu bölgeler yeraltı dünyasına açılan kapılar olarak görülüyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Konya'daki Çatalhöyük, insanlık tarihinin en eski yerleşim noktalarından. Kültür turizmi rotanıza Çatalhöyük'ü eklerseniz, kazılardan elde edilen buluntuları görebilir, insanlığın ilk yerleşim deneyimlerine tanıklık edebilirsiniz. Ziyaret sırasında eski evlerin yapısını, freskleri ve çeşitli arkeolojik buluntuları görmeniz mümkün.

Özellikle yabancı turistlerin odak noktası olan Kapadokya ziyaretçilerine büyüleyici bir kültür turu sunuyor. Bölgede bulunan Göreme Açık Hava Müzesi, Uçhisar Kalesi ve peri bacalarıyla panoramik güzelliklerini keşfetme şansını elde edebilirsiniz.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Ekrem Demirli'nin tasavvufi ve felsefi bir derinlikte kaleme aldığı Aşk Nedir isimli eseri Turkuaz Kitap'tan okurlarla buluştu. Kitap, aşkın modern dünyada daraltılan anlam sınırlarını aşarak onu insanın varoluşsal gayesi ve hakikat arayışının merkezine yerleştiriyor. Demirli, aşkı insan kendi kemaline duyduğu tutkunun ta kendisidir olarak tanımlıyor.

aldığı dijital çağda hakikati aramak, teknolojinin yalnızca araçları değil, insanın dünyayı anlama biçimini de dönüştürdüğü bir çağda temel bir sorunun izini sürüyor. Hakikat nerede? Mumcu, kadim yayıncılıktan çıkan kitabında dijital çağın kültürel ve toplumsal dönüşümünü ele alırken, okuru hakikat, etik sorumluluk, özgürlük ve insan onuru gibi kavramları yeniden düşündürmeye davet ediyor. Piyanın son kitabı Şişko, Zayıfladığımda Kimin Arkasından Konuşacaksınız? Dış görünüş ve beden algısı üzerinden ilerleyen bir içsel sorgulayış öyküsü. Yazar Mona Kitap imzalı romanında okuru hem güldüren hem huzursuz eden, hem yaralayan hem de tuhaf bir biçimde iyileştiren bir anlatı kuruyor. Zayıflayarak hayatın kusursuzlaşacağına dair klişe algıları yıkan kitap, çocuklukta duyulan yaftalamaların kimlik üzerindeki etkilerini işliyor. Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini alan Bayezid'in oğulları Fetret Devri'nde imparatorluk inşası ve temsil, yazar Dimitris Kastrisis tarafından kaleme alındı. Eser, Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak bilinen 1402-1413 yılları arasındaki iç savaş dönemini inceleyen tarihi bir araştırma. Kitap bu dönemi kaos ve duraklama olarak değil, Osmanlı İmparatorluğu'nun yeniden inşası için verilen meşruiyet mücadelesi bağlamında ele alıyor. Yazar Nellie Larson tarafından kaleme alınan Geçiş romanının konusu 20. yüzyıl başlarında Amerika'da geçiyor. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları imzalı eser, açık tenli siyahi kadınların toplumda kabul görmek için beyaz gibi davranmalarını konu alıyor. Toplumsal kimlik karmaşasını ve aidiyet sorunlarını merkezine alan bu çarpıcı roman, bugün akademik hayatta Afro-Amerikan çalışmaları ve kadın araştırmaları programlarının müfredatlarında yer alan bir yapıt haline geldi. 21 ruh sağlığı uzmanının katkısıyla Moody's Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Medikal Direktörü Profesör Doktor Kültegin Ögel'in editörlüğünde hazırlanan Psikoterapi Kendini Tanıma Yolculuğu, psikoterapiye dair doğru bilinen yanlışları ortaya koyuyor ve okura güvenilir bir rehber sunuyor. Kitapta psikoterapi nedir, kimler terapist olabilir, hangi terapi türleri var gibi temel soruların yanı sıra terapi sürecine dair beklentiler, gizlilik ilkesi ve psikolojik testlerin rolü detaylı şekilde inceleniyor.

0: Seramik hava durumunu sunar.
1: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27.
0: Seramik hava durumunu sundu.
2: Birikim yapmak yetmiyor. Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi.

0: kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir hafta sonları sevgili seyirciler, Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü gündemimizde konularımız arasında müzik var, sağlık var. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Şimdi sağlıktan başlayalım. Önce sağlık diyelim müsaade ederseniz. İskelet üzerine değil mi sizin uzmanlığınız?
1: Evet, biraz ortopedi, ortopedi deyince iskelet sistemi ama tabii kaslar da bu işin içinde çok fazlasıyla var. Bağ dokusu, kaslar, iskelet sistemi.
0: Şimdi bazı insanlar iyi duruyor, bazıları duramıyor. Değil mi? Bazıları
1: bak, duruş postür olarak.
0: Duruş postür olarak. Bunun nedir sebebi mesela? Bir numaralı sebebi nedir bunun?
1: Yani tabii ki öncelikli olarak kişinin aktivite düzeyi önemli. Aktif olan birisi, kaslarını kullanan kişi normal yaşantısında da kendini o postür, kasların duruşundan dolayı daha düzgün hale getirecektir.
0: Ama mesela bazı insanlar paytak paytak basıyor, bazı ayağını yan basan var. Aktivite yapmasına rağmen dik durmayan olabilir. Yani neye göre değişiyor bu?
1: Tabii ki burada genetik ve sizin doğuşunuzdan, doğumdan itibaren gelen özellikler çok fazla etkili bu durumda. Bunları biz çok bazı şeyleri değiştirebiliriz ama bazı şeyleri değiştiremeyiz. Bizim için önemli olan her insan aynı değil. Herkesin kendine ait bazı farklılıkları, özellikleri var. Hafif içe basabilir, hafif dışa basabilir. Bunlar eğer kişinin normal günlük yaşantısına, fonksiyonlarına bir bozukluk getirmiyorsa, o zaman bizim için normalin bir rengi olarak, yani bir yelpazenin bir parçası olarak kabul ederiz. Ama ne zaman ki insanın fonksiyonlarına bozuk, ağrı, sıkıntı veya şikayet ortaya çıkartıyorsa, işte o zaman düzeltilebilecek bir bozukluk olarak düşünebiliriz. Yoksa her farklılık
0: düzeltme
1: bir anomali
0: derken,
1: değil.
0: Düzeltme derken ameliyat, fizik tedavi değil mi? İki türlü mü
1: tabii
0: oluyor?
1: Tabii ki. Mesela
0: düzeltme.
1: İşte hafif bahsettiğiniz gibi kambur duruş, öne doğru fazla duruş, belki kişinin günlük yaşantısında fazla masa başında, telefonla, bilgisayarla
0: fazla böyle bakıyor herkes.
1: Tabii ki o en çok boyun problemlerinin daha sık ortaya çıkmasında, elle ilgili problemlerin ortaya çıkmasında çok etkili. Bunları düzeltmek, yaşantımızın içerisine egzersizi koyarak o kasları, çalışmayan, çok çalışan bazı kaslar yerine diğer çalışmayan kasları da çalıştığınızda, o zaman biraz daha duruş, postür, hareket daha düzelecektir.
0: Yanlış oturma ve duruş yüzünden bel ameliyatı olmak zorunda kaldım. O zamanlar daha bu telefonlar yoktu. Mouse'da yapılıyordu her şey. Mouse'u böyle havada tutmakta. Buradan belimi halbuki koymak lazımmış. Yani kolu dayayıp yapmak lazımmış. Sırf böyle duruştan bir ameliyat olmak zorunda kaldım yani.
1: Tabii. Yani orada özellikle nasıl masanın, duruşunuzun sizi yormayacak, sizde özellikle bazı gruplar, kas gruplarını çok zorlamayacak bir düzeyde ayarlanırsa, duruşunuz, sandalyeniz, bel çukurunu daha destekleyen, bunların hepsi sizin daha ergonomik bir ortamda çalışmanız pozitif etki yaratacaktır tabii ki.
0: Evet. Sizin maşallah duruşunuz dimdik böyle.
2: Yok ya, benim de kamburum çıkıyor bazen.
0: Öyle mi?
2: Yaş ilerledikçe biraz sanki vücut eğiliyor mu? Veya kemikler mi?
1: Tabii ki.
2: Kemik erimesi oluşabiliyor değil mi? Tabii. Şimdi ben 51 yaşındayım ama bunu hissedebiliyorum. Geçen sene ve ondan önceki sene daha bir dik hissediyordum kendim. Ama şimdi biraz daha omuzlarımın biraz daha düştüğünü hissediyorum. Spor yapmıyorum. Yaptığım zaman çok çabuk bir şekilde hemen kendimi toparlayacağımı bildiğim için biraz ona da güveniyorum ama duruş çok önemli.
0: Spor yapmışlığınız var ama galiba.
2: Yok.
0: Yok, hiç yok.
2: Sadece top oynuyorduk arada
0: spor
2: bir. Pandemiden önce.
0: Bir hali var değil mi?
2: Sahnede dik duruyoruz tabii doğal olarak. Duruş çok önemli dediğiniz gibi.
1: Ama o da yani belli kas gruplarını devamlı çalıştırdığı
0: evet.
1: için o
0: spor,
1: duruş istemek de hayır, duruşu ayarlamak da o
2: tabii.
1: kasları kullanmak anlamında oluyor.
0: Yani spor, egzersizim.
1: Tabii. Tabii. Evet. Ama yani bahsettiğiniz şey önemli. Belli bir yaştan sonra hani hı-hı. kemik dedik ya, ama bu işin içerisinde kas da çok önemli.
0: Ayak kası diyorlar. En önemlisi
1: tabii.
0: Ayak kaslarının miktarıyla ömrün doğru olan orantısı varmış diyorlar.
1: Evet. Artık o biraz ön plana geçmeye başladı. Sadece işte kemik erimesi, kemiği kuvvetlendir, kas... Hayır. Kasların da vücut üzerinde kas erimesinin en az kemik erimesi kadar.
0: Kası eritmemenin tek yolu çalıştırmak.
1: Çalıştırmak, kuvvetlendirmek, egzersiz yapmak. Hani belli bir yaştan sonra artık spor azalıyor ya, yani evet, yapmayalım. Ama direnç sporları, kasları kuvvetli tutacak sporlar artık her zaman öneriliyor.
0: Ama bir de yani onun da dozajını kaçırdım. Enflamasyon olduğu zaman sürekli vücutta, o da sorun değil mi?
1: Kesinlikle. Yani, yani bunun için öncesinden ufak ufak egzersizleri yapıp vücudun alışması. Ben ileride yaparım. Şu an için iyiyim. Yoğun değil. Evet. Çünkü o karıs erimeye başlayıp kaybedildikten sonra
0: gelmiyor geri.
1: Artık gelmiyor. O zaman başka şeyler geliyor. Hastalıklar, ilaçlar. O ilacı kullan, bu ilacı kullan. Ama egzersiz içinde yağ alırsa o ilaçların yerine egzersiz alıyor.
0: Egzersiz nasıl mesela egzersiz?
1: Yani tabii ki salon egzersizleri tek yapılacak egzersiz değil. Günlük işlerinizde kendiniz yapmak, merdiven çıkmak çok ciddi bir egzersiz. Evet, direnç sporları
0: bilmediğim asansöre binmem ben mesela.
1: Gibi. Yani o bacak kaslarını çok kuvvetlendirir. Bu önemli bir egzersiz. Onun dışında yani vücudunuzun ağırlığını kullanarak egzersiz yapabiliriz.
0: Kollar yani egzersiz deyince hep yürüme falan geliyor da kollar hep açıkta kalıyor. Kollar için özel bir şey mi yapmak lazım?
1: Yani mesela yani tabii ki herkesin yapacağı şey değil. Şınav çekmek belli bir yaş grubunda mümkün, belli bir yaş grubunda değil ama kendi işinizi yapmak. Mesela yaşımız ilerledikçe hani bizim toplumda var yaşları biraz daha
0: gençlere şey yapıyor.
1: Evet, sen dur ben hallederim. Aslında bu iyilik değil. Bu biraz onun için kötülük oluyor. Çünkü kaslarını kullanması gerekiyor. Yaş biraz daha ilerleyince sandalyeden ellerini kullanmadan kalkıp oturmak bile çok ciddi bacak kaslarını kuvvetlendirerek.
0: Pantolon giymek değil mi? Tek ayak üstünde duruyorsun, sonra öbür ayağın üstünde duruyorsun.
1: Tabii. Ben. Mesela bu bir denge, bir deneme egzersizi olabilir. Bu yapabiliyor musun? Mesela çorabınızı giyerken tek ayak üzerinde durabiliyor musunuz gibi. Ama bunu tabii denememek lazım. Yani herkes için olacak bir şey değil. Belli bir yaşların riskleri var. Onları dikkat etmek gerekiyor. Ama her yaşın sporu var ama her zaman yaşınıza uygun direnç oluşturan sporlar. Yani basit bir yürümek
0: artık spordan daha ziyade sizin dediğiniz gibi bir şey. Yani şimdi yürümek için yürümem ben. Bir yere gitmek için yürünür yani. Hı hı. Veya hani bir arkadaşına gitmek için bir şey yapmak. Yani yürümüş olmak için de yürümek çok cazip gelmiyor bana açıkçası. İnsanların
1: yeterli de değil. Yeterli de değil. Yani ben 10 bin adım attım, tamam. Değil bu. Yani biraz artık direnç egzersizleri önerilen bir durum. O kas kütlesini
0: kaybetmemek. Arada bir zorlamak lazım ama sürekli değil galiba, değil mi?
1: Yaşınıza ve bedeninize göre yapmak lazım. Yani bir anda zorlayıcı bir antrenmana girilmez. Bahsettiğiniz gibi tendinit, ödem, kemik ağrısı çıkabilir. Kademe kademe vücudunuz müsaade ettiği kadar direnci.
0: Siz yapıyor musunuz?
1: Ben yapıyorum.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Yani salon sporu yapmıyorum ama mesela bisiklete biniyorum. Tenis oynamaya çalışıyorum. Onu da yeni başladım. Biraz kızıma motive etmek için ben de beraber gitmeye
0: başladım. Teniste de galiba dirseklere değil mi sorun oluyor?
1: Aslında bakarsınız toplumda bize en çok gelen tenisçi dirseği olarak tarif edilen şey bana en az tenisçiler geliyor. Çünkü
0: kuvvetli

0: olduğu zaman olmuyor değil mi? Tabii.
1: Tutmayı ve tekniği biliyorlar. Tabii. Ama toplum içerisinde işte tek elle o çaydanlığı kaldırmaya çalışmak birden, ağır şeyleri işte dengesiz taşımaya çalışmak veya o en çok kavanozlarda bilirsiniz, onu açmak biraz sorun olur. Hele de yaşadıysanız hiç yapamazsınız.
0: Öyle mi? Benim en tehlikeli bulduğum şey arabanın arka koltuğundan bir şey almak.
1: O zaman omuz probleminiz daha ön plana geliyor değil mi?
0: Olabilir yani.
1: Yani en çok şikayet mesela omuz ağrısı olanlarda arkadan bir şey alamıyorum şikayet.
0: Ya alırım da ne olacağı belli olmaz.
1: Dengesiz oluyor.
2: Bir de diyetle kas kaybı yaşayan arkadaşlarımız olmuştu bizim. Hazır yeri gelmişken ben de onu sorayım. Yani kilo verirken kastan kaybetmeden kilo vermek gibi çok bir durum var değil mi? Evet. Öyle bir şey var.
0: Proteini bol tutarak yapmak lazım evet, galiba
1: yani
0: değil mi?
1: Diyet önemli. Yani ne yiyeceğiniz önemli. Diyet derken çok özel şeyler yemenize gerek yok. Karbonhidrattan az, protein fazla, yağ dengeli bir beslenme. Hani mesela diyoruz ya kişi ben 20 senedir aynı kilodayım diyor. Aynı kilodasınız da. Kasla aynı yağ kasla. Yer değiştirdiyse bu iyi bir şey değil.
0: Ben yani neredeyse 40 senedir aynı kilodayım.
1: Ama egzersiz bu işin dışında.
0: Egzersiz de hiç yapmıyorum normalde. Ama hareketliyim yani.
1: Evet. Yani bu da bir şey. Yani bu herkes mesela ben...
0: Ben hiçbir spor yapmayan top gördüm mü kaçarım mesela.
2: Ben de İstanbul'dayken aynı kilodayım ama ne zaman İzmir'e annemin yanına gitsem 5 kilo alıp geliyorum. O zaman değişiyor.
0: Demek ki annenizin emekleri güzel.
2: Sormayın.
0: Sahnede bir performans gerekiyor değil mi?
2: Tabii. Şimdi bir 20 dakika, yarım saat boyunca tam performanslı bir sahne deneyimi insana zaten belli bir sürede koşu bantında yürüyüş yapmış kadar bir efor sarf ettiriyor. Terliyorsunuz, kasıyorsunuz, kendinizi sıkıyorsunuz. Doğal olarak diyaframınızı kullanıyorsunuz ve bir efor sarf ediyorsunuz. O sizde ister istemez aynı ata binmek gibi, motosiklete binmek gibi bir vücudunuzu aktif halde tuttuğundan ötürü bir dinamizm katıyor ve kilo babında da bir şeylere tabii ki etken oluyor.
0: Şimdi ilk sana sarılmadan ölmeyeceğim diye bir şarkı var.
2: Evet, en son çalışmamdı.
0: Şimdi nasıl bir performans var burada? Yoruldunuz mu söylerken?
2: Vallahi çok yoruldum. Stüdyo çünkü zor bir eserdi. Yani beste senaryosu bana ait. Sözlerin de Ankara'dan sevgili yazar arkadaşım Kıvılcım Kala'ya ait olan bir şiirdi. Onu bana yolladı. Tanımıyordum ben kendisini. Baktım ve görür görmez besteledim şarkıyı. Sonrasında da hemen yani 3 dakikada hemen.
0: O kadar siz bestelediniz.
2: Güzel, ben besteledim. O kadar güzel yazmıştı ki yani bir anda döküldü.
0: Kafanızda oluyor değil hemen, mi bu notayla falan değil. Bir anda sözde.
2: Notasını sonradan yazdım. Notası. Melodisi hemen zihnime belleme yerleştikten sonra hemen notaya döktüm. Sonra stüdyo aşaması ve dinleyicilerimizle
0: buluştum. Hadi dinleyelim çok merak ettim.

0: adres abi.
1: Teşekkür ederim efendim.
0: Bu aşk çok acıklı bir şey galiba ya.
2: Yani aşk Farsça aşeka bitkisinden geliyor. Öyle yani mi? Bir tür sarmaşık. Sarmış olduğu ağacı yiyip kemirip yok ediyor.
0: Senin olmadan ölmeyeceğim diyor. Yani bu
2: büyük bir vaat.
0: Büyük bir vaat, bir de yani çok yapıcı bir şey gibi değil geliyor bana.
3: Fazla iddialı.
2: Çok iddialı, evet. Yani aşk iddialı da olmalı zaten.
3: Niye? Niyet sıradan, önemli ama. Evet. Yani karşıya verdiğiniz mesaj önemli.
2: Tabii.
3: Sonuna kadar oradayım.
0: Yani karakola gitsen koruma çıkartırlar buraya. Senin olmadan ölmeyeceğim diye.
2: Yani büyük bir yemin bu tabii ki. Aşka adanmışlığı herhalde anlatıyor ki ben de gönlümden geçtiğince
0: vallahi çok çalıştım. İşten okumuşsunuz.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi travmalara gelecek olursak aşkın dışında.
3: Evet.
0: En çok ne travması var?
3: Ya bulunduğunuz merkezlere göre çok değişkenlik gösteriyor ama günlük yaşantıda özellikle bize gelenler yaşlı hastaların düşme kırıkları.
0: Kalça kırığı mı?
3: Kalça kırığı en başta gelenlerden birisi. Bu da önemli bir konu. Çok gelecek açısından özellikle yaşlanan nüfusun dünya genelinde bu. Fragil dediğimiz kırılgan kemik oluşumu önemli bir problem. Bunun için aslında hep başta bahsettiğimiz aktivite
0: kası
3: çok
0: güçlendirme
3: önemli.
0: Kası güçlendirme değil mi?
3: Ki, tabii ki. Hem kemik hem kas çok etkili oluyor burada. Yani hem kemiğin güçlenmesinde aktivite. Mesela bir hasta hemen biz ona bir kemik kuvvetlendirici ilaç var. Hayır. İlk önce bir genel sağlık durumunu düzeltelim. Kalsiyum alımını, diyetini, aktivitesini arttıralım. D vitamini desteğini verelim. Ondan sonra kemik kuvvetlendirmeyle. O yüzden travmalarda bizde en
0: o
3: çok
0: kalça kırığı bir ölüm fermanı gibi bir şey oluyor değil mi? Yani tam öyle demeyelim ama.
3: Haklısınız. Doğru bir nokta. Kişinin artık kendi başına yaşayabilme kapasitesini bitirebiliyor bazen. Ve ondan sonra zaten biliyorsun işte birçok ilaç tedavi alıyor ve bunların hepsi sınırda giden bir yaşamı bazen çok daha destek mecbur bırakır hale geliyor.
0: Yani şimdi o gördüğünüz vakalara baktığınızda bir tamam kasın güçlendirilmesi lazım. Bir de evlerin dekorasyonuna mı dikkat etmek lazım? Halılara takılmayacaklar, sivri köşeler olmayacak falan gibi şeyler mi? Nedir bunun şeysi?
3: Çok düzgün noktaları öyle bir parmak basıyorsunuz ki çok doğru söylüyorsunuz. Yani belli bir yaştan sonra tabii ki hem fiziksel hem de kognitif hem sinir sistemi algılamalar azalıyor, yavaşlıyor. Yürürken takılma olabilecek, düşmesine neden olabilecek ortamda işte halı kenarlarının takılması, kapı kenarlarındaki o çıkıntıların ortadan kaldırılması, banyoda da tutamakların olması lazım ki kaymalarda, ıslak zeminlerde.
0: Çok kayıyor banyoda. Hala olsa ayrı kayıyor, olmasa ayrı kayıyor.
3: Özellikle bizim hatta abdest alırken gece kalkmıyor. Yaşlanınca tabii ki gece kalkmalar da artıyor. O sırada çok
0: bir başı dönüyor, bir şey oluyor.
3: Bir şey oluyor. Düşmeler önemli bir kırık nedeni oluyor.
0: Ne yapmak lazım yani?
3: Yani tabii ki o yaş grubu için bir bu önleyici durumları sağlamak lazım. Yani işte ortamda takılma yaratabilecek halıydı veya terlik kullanımında kaygan olabilecek şeyleri ortadan kaldırmak. Belki düştüğünde çarpma riski olacak sivri köşeli şeyleri ortadan kaldırmak. Banyo gibi yerlerde yaşlara uygun yapılmış, tutarak daha rahat kendi işini görebileceği ortamlar hazırlamak gerekiyor. Onun dışında kemiklerin daha çabuk kırılabilir olmasını önlemek lazım. Bu da tabii ki aktivite.
0: Kalsiyum mu?
3: Kalsiyum desteği, D vitamini desteği ama bunun yanında bir de belli bir yaş grubundan sonra kemik erimesini azaltan ilaçları eklemek
0: şimdi
3: gerekiyor.
0: Şimdi kalsiyumu süt içerek alabiliyor muyuz?
3: Tabii ki alabiliriz ama tek başına o herkesin rahat edebileceği, kullanabileceği bir yöntem değil.
0: Çünkü bir sürüsü laktoz alerjisi var, içemiyorlar.
3: Tabii, o yüzden
0: hayır, şöyle bir şey de
3: peynir,
0: duymuştum.
3: Yoğurt tüketimi çok
0: sütün
3: daha
0: etkili. Sütün içindeki kalsiyum o kemiğe giden kalsiyum değilmiş falan gibi bir şey duymuştum. Tam hatırlamıyorum nasıl ama. Yani,
3: bununla ilgili çok kesin bir şey söyleyemem ama yani kalsiyumu alabileceğiniz bir tek süt değil. Sonuçta peynir tüketimi de
0: süt ürünleri çok.
3: Süt ürünlerinden yoğurt hem probiyotik olması, ev yoğurdu özellikle, evde yaptığınız kendi yoğurtlarınız çok daha sağlıklı, kalsiyum açısından da destek. Ama bu yeterli değil işte. D vitamini, o kalsiyumu kemiğe sokacak olan, depolayacak
0: magnezyum
3: olan
0: almak lazım galiba.
3: Destekli. Magnezyum biraz daha kaslarla ve aktiviteyle alakalı ama bu takviyeleri yapmak
0: bu
3: lazım.
0: Bu takviyeleri nasıl karar vereceğiz? Ne yapacağımıza şimdi? Yani birçoğu da ölçülemiyor değil mi? Hı-hı. Mesela magnezyumu ölçüyorsunuz ama çok bir şey ifade etmiyor.
3: Yani kişinin klinik olarak karşılığında özellikle belli, yani birçok alanda kullanılıyor şimdi. İşte uyku problemlerinde kullanılıyor, kas kramplarında kullanılıyor ve birçok kas aktivitesini arttırmak amaçlı kullanılıyor.
0: Siz bir şey alıyor musunuz mesela, bir takviye gıda?
3: Ben
0: kaç yaşındasınız?
3: 50 yaşındayım.
0: 50 yaşındasınız. Hı-hı. Takviye gıda ne alıyorsunuz?
3: Ben omega kullanıyorum. Omega 3 kullanıyorum. Daha az balık ürünü tükettiğim için, biraz da ailesel olarak kalp rahatsızlıklarına yatkınlık olduğu için oradan aspirin kullanıyorum. Korasmin kullanıyorum mesela.
0: O da mesela çok tartışmalı değil mi aspirin? Hem kanı sulandırıyor, iyi geldi söyleniyor. Bir yandan da
3: yaygın
0: iç kanamalara mı yol açar?
3: Yok, hayır. Çok yok mu? Kardiyologlar tarafından çok kesinlikle kullanılması öneriliyor. Özellikle damar tıkanıklığı riski olan gruplar için. Ama bizim ortopedik açıdan evet, bir kemik erimesinde önlemek için kemik yoğunluğu ölçümü yapıyoruz. Bu kemik yoğunluğu ölçümünde belli değerlerin altında çıkarsa o kişinin özellikle aktivite düzeyini arttırmasını, D vitamini kullanımını ve kalsiyum desteğini kontrol ediyoruz. Tabii ki beslenmesi bozuksa destek olarak kalsiyum vermeniz gerekiyor.
0: O raşitizm vardı, çarpık bacaklı oluyor. Hani güneş görmemekten mi oluyor? O
3: D vitamini
0: evet, eksikliğinden evet. Değil mi o?
3: Aha.
0: O kadar etkiliyor yani değil mi?
3: Kesinlikle. D vitamini tabii ki güneş ışınlarıyla aktif hale geliyor. Onun
0: o ağızdan alınan vitaminin de etkili olmadığını söyleyenler var. Yani diyorlar ki o ölçülen D vitamini bir sebep değil, sonuç diyorlar. Mesela böyle bir iddia var. Yani dışarıdan alsanız da bir şey değiştiremiyorsunuz gibi bir iddia
3: yani
0: var.
3: Değiştirdiğini görüyoruz mu? Kan ölçümlerinde gayet net değiştiğini görüyor.
0: Çıkıyor da şeye faydası oluyor mu gerçekten?
3: Oluyor, çünkü bu takviyeleri alıp kullandığınız senelik takibi alıyorsunuz o hastaları.
0: Yani bir değerleri düzelmeye başlıyor.
3: Evet, bir de kırık olmuş, sadece bir değer değil bu, ailede hikaye olması, sizden daha önce kırık olmuş olması, bunlar da önemli risk faktörü.

0: Tekrardan kırık riskini azaltabiliyorsa Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği bir tedavi zaten. Hani evet, birilerinin uydurduğu bir tedavi değil. O yüzden önerdiğimiz şeylerden birisi takviye, hem D vitamini hem kalsiyum, gerekiyorsa kemik erimesini azaltan ilaçlar.
1: Siz ne yiyip ne içiyorsunuz? Nasıl takviye?
2: Ne bulursak onu yiyoruz. Yalnız yaşadığımız için yapacak bir şey yok artık. Bir de çok yoğun, hem koro şefliği de yapıyorum bir yandan, hem sahne çalışmaları.
1: Hangi koronun şefliğini yapıyorsunuz?
2: Benim 6 tane korom var İstanbul'da. Özel bir radyonun korosu var. İsmini söyleyebiliyor muyum bilemedim ama Radyo Alaturka korosu. Yakın bir zaman onun konseri oldu. Çok güzel bir konserimiz oldu. Yeni kuruldu. Bu dönem kuruldu. İsmimi taşıyan Çağdaş Türk Müziği Topluluğu koromuz var. Akustik Müzik Topluluğu var. Ateşehir Kent Plus korosu var. Metin Sabancı Engelliler Okulu'nun annelerinin korosu var. Bir de Rapsodi Türk Müziği Topluluğumuz var. Böyle maşallah, Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 70'e, hatta 7'den 95'e diyebilirim. 95 yaşında.
1: Bütün koroların şefi siz misiniz?
2: Hepsiniz. Hepsinin şefi benim, evet.
1: Nasıl aslında bir şey günü... koro şefi olmak? Ne yapıyorsunuz koro şefi olduğunuz zaman?
2: Şimdi şöyle, Türk müziği şarkıları. Türk müziğine gönül vermiş olan 7'den 95'e, 70'e demiyorum. Çünkü 95 yaşında çok değerli bir talebimiz var. Atatürk'ü görmüş kendisi. O yıllarda beri bugüne kadar Türk müziğiyle kendisi haşır neşir olmuş. Ve şimdi de ben ona nacizane koro şefi yapıyorum. Bu benim için çok büyük bir gurur, çok büyük bir değer. Çok seviyorlar Türk müziğini. Yani aslında biraz yayıncılıkla da alakalı olarak bir şikayetimiz var. Belki birazcık buna değinmek isterim. Türk müziği işte nereye gidiyor? Türk sanat müziği nereye gidiyor gibi bir
1: azalıyor, bazen işte, azal...
2: Yayın ne kadar çok olursa İnsanlar neyi izlerlerse onun peşinde giderler. Bizim zamanımızda tek kanallı radyo ve televizyonlarda belli bir şeyleri dinlerdik ve aklımızda kalırdı. Şu anda aklımızda çok çeşitli tabii müzik dalları var.
1: Ama biraz ortam değişti şimdi. Eskiden
2: dil değişti,
1: ne verilirse şey o dinleniyordu. Şimdi insanlar talep ediyorlar. Yani ne istiyorsa onu arayıp yazıyor.
2: İşte onu da nereden duyuyor ama ne istediğini nereden bilecek? Yanındaki ne dinlemişse ona bakıyor. Birileri bir araştırma içerisindeler. Bir de bize ait olmayan bazı kültürel etkileşimlerden kaynaklı bazı müzik dallarının çok fazla şu anda ülkemizde ön planda olmuş olmasına ötürü dil çok bozuldu. Bundan ötürüdür ki Türk müziğine olan bağlılık ve peşinden gitme, halk müziği de aynı şekilde öyle, biraz geri planda kalmış oldu. Yani yeni yetişen öğrenciler, çocuklar bilmiyorlar bunu. Ben kolejlerde de öğretmenlik yaptım. Bazen Türk sanat müziği şarkıları öğretiyoruz çocuklara. Öğretmenim ne kadar güzel şarkıymış bu diyor. Çocuğun haberi yok ki. Bilmiyor. Yani arkadaşı belki bir işte başka bir tarzda bir şarkının peşinden gitmiş. O da ondan görüyor. Ne görürse, ne duyarsa o da onun peşinden.
1: Peki ne göstereceğiz şimdi ikinci şarkı? Bu 40 gitarın hikayesi nedir?
2: Çok değerli bir armatör arkadaşıma ait olan bir şarkı bu. Sözleri kendisine aitti. 2 sene kadar önce bu şarkıyı bana okur musun dedi. Ben de setlendim.
1: Denizde mi yazmış armatör?
2: Evet, gemide yazmış. Kendi gemisinde.
1: Evet, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederim.
1: Gitar, Türk sanat müziğinde gitar oluyor mu veya?
0: Türk sanat müziğinde kanun da o zaman olması lazım. Çünkü Arap sazı. Baktığınız zaman onu öyle değerlendiremeyiz. Çeşitlilik var mutlaka. Ayrıca bu şarkı zaten Türk sanat müziği değil. Ama evet, biraz Türk müziği motifleri Türk içeren müziği bir Kürdi makamlı bir şarkı.
1: Peki o yani enstrümanlar olabiliyor mu mesela bir...
0: Tabii ki
1: fasılın olabilir. İçine gitar alabilir misiniz?
0: Alıyoruz. Koro konserlerimizde alıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Tabii. Renk oluyor. Evet. Mutlaka. Çünkü pop şarkılarına niye ut var, kanun var baktığınız zaman?
2: Bir kuralı yok.
0: Yani onun bir kuralı yok. Çünkü motif zaten Türk müziği. Onu birazcık işte çeşitlendiriyoruz. Yani renk sazlarıyla birlikte bir...
1: Ama çok sesli olmuyor değil mi hiç? Yani o şey manada çok...
0: Çok sesli konserler oluyor. Çok keyifli de takip ediyorum ama her makam buna uygun değil.
1: Öyle mi?
0: Yani işte Nihavend makamı, Kürdi makamı, biraz Hicaz makamı buna uygun. Rast yapabiliyoruz. Ama bir hüzzam olduğu zaman o sesler yok. Çünkü Batı müziğinde olmadığı için o partisyonlarını yazamıyorlar onun. Türk müziği çok geniş bir yelpaze. Yani inanılmaz çok geniş bir şeye hitap ediyor. Bir kalıp içerisine oturtamıyorsunuz.
1: Yani çok ses, çok enstrümanı koyunca çok ses olmuyor.
0: Yok öyle bir şey yok.
2: Türk müziği diyorsunuz yani. Evet. Yani Türk müziği tanımlama olarak bir şeyi var mı? Yoksa beğeniler.
1: Türk sanat müziği
0: de. Yani aslında onu öyle de ayırt etmemek lazım. Çünkü Türk halk müziği aslında bizim öz musikimiz. Yani Orta Asya'dan göçle birlikte işte o ilk kullanılan enstrümanlar neydi? Kopuz. Bugünkü bağlamanın atası diyoruz biz buna. Sonra bir yayla çalınan bir ıkli diye bir enstrüman vardı. Yani şimdi kabak yamanı biraz buna benziyor. Hintlilerde de var benzer enstrümanlar. Çin müziğinde de benzer enstrümanlar kullanılıyor. Yani çok geniş tabii, hep bir etkileşim var. Yani oradan buraya göçmüşüz. Oradaki şeyi bu tarafa taşımışız. Biraz batıya da yönelmişiz sonra.
1: Eleştiri olarak ama bir ton meister diye bir şey var bu müzikte.
0: Evet.
1: Türkiye o konuda çok eksik. Yani kaydedilen müzikleri iyi ayırıp iyi kaydetmiyorlar yani.
0: Vallahi orada şöyle söyleyeyim, çok haklısınız. Var. Bazı sesler çok güzel ses olmasına rağmen o dediğiniz tonmeister eksikliğinden veya işte o ses bilimini çok iyi kullanamadıklarına ötürü teknolojiye yenik düşüyor bazı sesler.
1: Yani çünkü şeyler de çok genişledi artık. Mesela basların frekansı da çok genişledi. Teknoloji çok genişledi. Onları böyle hakikaten doğru kullandığı zaman yani o gençler niye mesela gelmiyor? Öyle bir sesler çıkıyor ki o kulaklıklarda. Evet. Alıp onları götürüyor. Yani onlarla yarışacak sesleri yaratmak lazım.
0: Türk müziği işte bu yönden tek sesli müzik olunca ritim konusunda biraz zayıf kaldığından ötürü şimdi günümüzdeki gençleri almıyor. Artık kulaklar o kadar o dum dum dum bu sese o kadar alışmış ki şan dediğimiz o solistin okuduğu bölüm de aslında çok önemli değil. Alttaki ritim herkesi arttaki cezbeden bas, kısım bu. Evet.
2: Şimdi bence gençlerde hani bu bir müzik tarzına doğru hani istemediğini sevmez ama küçüklüğünde aileden aldığı o müzik ileride geri dönecektir bence. Yani o hani diyorsunuz ya çocuklar çok tercih ediyor.
1: Ergenken ne dinliyorsa bütün bir hayatı boyunca onu dinliyor insanlar.
2: Yani bir süre gitse bile o değişik müzikleri geri dönecektir muhtemelen ileride. Çünkü onu arayacaktır.
1: Evet. Ama yani o bas deyip küçümsemeyin. O basın yani oluşturulması,
0: teknolojisi falan
1: yani insanı etkilemesi o yani o basa Türk sanat müziğinde bence sahip çıkması lazım. Yani o
0: bizde de var. Şöyle o bas dediğiniz şeye işte

0: Ritim konusunda aslında eksik biz. Yani çünkü şu anda işte TRT'deki Türk müziği konserlerinde de işte cello dediğimiz enstrüman, yani bizim koro konserlerinde de var. O bas sesi o veriyor ama ritim olarak o davulun gücü bas, evet. O şimdi teknolojik müzikte subwoofer
1: kullanılıyor. Darbuka biraz ince kalıyor ona.
0: Kesinlikle. Ama işte onunla da daha lezzetli şarkılar tabii. İşte bir Müzeyyen Senar dediğiniz zaman, bir tabii. Benzemez kimse sana dediğiniz zaman da o bas ihtiyacı yok. Olmuyor, yani orada işte başka bir duygu var. Orada şiir ön plana çıkıyor. Orada şarkının sözü ön plana çıkıyor. Burada ritim ve sadece o dediğimiz koyu bas
1: sesleri. Ama bizim zamanlarımızda zaten o bas sesleri hiç yoktu.
0: Yoktu.
1: Yani mesela plaklar taşıyamıyordu onu. O kadar derin bir bası plak koysanız iğne atıyor zaten.
0: Evet.
1: Zaten kulaklıklar yoktu. Dolayısıyla kimse o sesleri duymuyordu.
0: Yok. Şu anda bambaşka teknolojik bambaşka müzikle birlikte, yani canlı enstrümanla da o bası o kadar tam veremiyorsun.
1: Yok.
0: Bunu teknoloji sayesinde.
1: O enstrüman, öyle bir enstrüman da yok zaten. Evet. Onu dijital ortamda yaratıyorlar birçoğu.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Sizin var müzikle ilginiz, doktorlar genelde
2: dinlemek açısından var. Çok çalgıyla ilgili çok bir şeyim yok, tecrübem yok.
1: Hobiniz var mı?
2: Yani spor dışında kitap okumak, yani ancak bunlara vakit ayırabiliyorum. Daha çok güncel mesleğimizle ilgili olan güncel bilgileri takip etmek.
1: Nasıl takip ediyorsunuz onları? Yayınlar mı? Artık yapay zekaya mı soruluyor?
2: Oluyor. Yok, yapay zekaya sormuyoruz. Ondan şu an daha iyi bildiğimiz kesin.
1: Öyle mi?
2: Tabii yanlış bilgiler veriyor.
1: Yapay ama zekanın... yani çok geniş bir şey tarıyor. Hiç rastlamadığınız bir şeye rastlama imkanınız olmuyor mu orada?
2: Yani yapay zekaya doğru sorular sorup yönlendirirseniz doğru cevaplar alıyorsunuz.
1: Ya ben onu yapay zeka olarak değil, gelişmiş bir arama motoru olarak.
2: Doğru. Şu an için öyle çalışıyor muhtemelen.
1: Ve daha gelişmiş. Yani eskiden rastlayamayacağınız bilgileri şimdi orada daha kolay rastlayabiliyorsunuz.
2: Tabii tabii, o açıdan kullanılabilir durumda. Size bilgileri özetleyip toparlayabilir ama... Mesela referans olarak kullanabileceğiniz durumda halen değil.
1: Ama röntgeni verdi mi mesela insandan daha iyi analiz etti söyleniyor. Doğru mu bu?
2: Değil.
1: Değil mi?
2: O kadar gelişmiş durumda değil veya bizim kullandığımız yapay zeka o durumda değil. Halka açık olan, kullanımda olan yapay zekaların için hala vakti var. Evet, o dediğiniz olacak. Kaçınılmaz, öyle görünüyor. Birçok kişinin yaptığı şeylerin yerini alacak ama şu an için ben doktorların hala yerini alacak durumda değil ama bilgiyi toparlaması
1: yani yeni doğru... bir bilgi üretemiyor. Olan bilgiyi veriyor size.
2: Tabii ki. Aynen öyle.
1: İnsanların daha önce bulmadığı, yapmadığı bir şey size söyleyemiyor.
2: Biz kendi meslektaşlarımız arasında da konuşuyoruz, kullanıyoruz. Mesela bizim bir şeyi taramasını isteyip kullandığımızda kontrol ettiğimizde yanlış bilgileri
1: halüsinasyonlar görüyor bir sürü.
2: Bulabiliyorsunuz yani. O yüzden çok güvenilir değil daha. Evet, kullanılabilir. Evet, size yardımcı ama değil. Yani
0: şimdi bir de kişiden kişiye de değişiyor. Mesela bazı yapay zeka benim telefonumda aynı soruyu soruyorum. Bana başka bir şey söylüyor. Arkadaşıma başka bir şey söylüyor.
2: Farklı ama modelleri kullanıyor.
1: Ama şimdi yapay zekaya şimdi yapılacak şey ne haber diyorsun. Ne cevap verdiğine göre bu yapay zeka iyi, bu yapay zeka kötü demek yanlış.
0: Yani gibi. Aynı konu hakkında
1: ama aynı konu hakkında spesifik sorularla yönlendirirseniz onları büyük ihtimalle aynı yere çıkar sonunda onlar. Ama sizin yönlendirmeniz lazım.
0: Evet.
1: Yani olabilir. Sizin soruyor olmanız lazım.
2: Bir süre sonra da mesela ben artık sorduğumda bana farklı cevap veriyor. Yani bir
1: yağ çekiyor önce hem fikirmiş gibi yapıyor sonra hafif devşirmeye başlıyor.
2: Ya bir hocaya, yani bu işi bilen birisine cevap verdiğini bilerek, yani o oradan o sonucu çıkartıyor. Daha fazla bir anlam vermeye gerek yok. Ama daha derin bilgiler vermeye başlıyor. Çünkü yani ona ayrıntılı sorular sorduğunuzda bu sefer daha derin araştırmalar yaparak size geri dönüş sağlıyor. Ama dediğim gibi yani halen çok güvenilir durumda değil. Bilgiler sorgulamak açısından.
1: Ben yine de bu tıbbı tıbba çağ atlatacak şeyin bu yapay zeka olduğunu düşünüyorum.
2: Yani her şeyi
1: şu andaki haliyle değil ama
2: evet tabii bu öngörü birçok kimsenin söylediği bir şey.
1: Dil modelinin ötesine geçtiği zaman belki
2: birçok keşif yapabileceğiyle ilgili şeyler var, haklısınız. Yani o konuda şey yok ama doğru kullanımda faydalı. Ben de kullanıyorum, bende de tabii var. Ki. Sorguluyorum, bilgileri toparlamasında yardımcı oluyor. Kullanılması çok faydalı ama doğru şekilde.

0: Peki travmalara geri gelecek olursa.
1: Evet.
0: Şimdi yaşlıları geçtik. Gençlerde en çok ne var? Motosiklet kazası, suya balıklama atlama, trafik kazası nasıl gelişiyor olaylar?
1: Gençlerde artık spor işin içine çok girmeye başladığında spor yaralanmaları çok ön plana gelmeye başlıyor. Hele de gittikçe profesyonellik daha düşük yaşlara gittikçe daha erken yaşta görülen sağlık problemleri, spor ve travmalar daha bir yeni bir boyut kazanmaya
0: başlıyor. Çok sporcu var mı? Yani Türkiye'de profesyonel sporcu ne kaç tanedir mesela? Var mı bir tane?
1: O konuda bir sayı söyleyemem ama spor belki işte bu yapay zekanın da yerini alamayacağı şeylerden birisi değil mi? Yani sporla uğraşmak, bu konuda üst düzeye gelmek önemli. Hani spor sadece ama
0: profesyonel spor sağlığa zararlı benim anladığım kadarıyla. Yani para alarak karşılığında performansınızı arttırmak üzere yaptınız işte futbol, basket filan bakıyorsunuz. Bir kere hiçbiri çok uzun yaşamıyor.
1: Ya kim Federer'in sağlıksız olduğunu söyleyebilir bilmiyorum. Yani üst düzey tenisçi, üst düzey sporcular. Yani şimdi spor işin içinde her zaman var. Yani bize de geliyorlar. Gençlerde işte atış sporları omuz yaralanmalarıyla çok ilişkili. Onlarla ilgili birçok problem yaşıyorsunuz ve bunları bu yaşlarda çözmek tabii ki uğraşıyorsunuz bunlarla. Ama sporun genel anlamda genç nüfusta daha fazla arttığı için o problemleri daha sık
0: yaşıyorsunuz. Şöyle bir teori var. Şimdi bütün memelilerin kalp atış sayısı aynıymış. Yani fil de olsa, fare de olsa, işte keçi de olsa, insan birazcık daha o 50'lerden işte 100'lere çıktığı için yaş ortalaması insanlar birazcık geçti. Yani herkesin kalp sayısı belli. Şimdi bunu harcarsanız harcamış oluyorsunuz diye bir iddia var.
1: Ben öyle düşünmüyorum. Ben sporun kesinlikle insanları mutlu eden, yapmaktan keyif aldığı bir aktivite olarak düşünüyorum ve ben bunu yapmak istiyorum diyen birisine bunu yapamazsın.
0: Yok. Öyle.
1: Bunu yapma. Aman bundan uzak dur. Aman merdiven çıkma. Veya hayır tenis oynayamazsın. Halı sahaya gidemezsin demeyi sevmiyorum. Ben onu nasıl daha rahat yapabilirim peşinde koşmaya çalışıyoruz. Genel olarak bizim onlara sağlayacağımız en güzel, yani insanların hobilerini yapacak, mutlu olacağı şeyleri yapmasını hedefliyoruz. Yani travmada, spor yaralanmalarında yapmadan yerine o insanları bu daha sporu dikkatli, daha sağlıklı yapmalarını yönlendirmek temel amacımız.
0: Evet. Üçüncü şarkımızı biliyor musunuz?
2: Biliyorum. Yıllar önce ilk çıkış şarkımdı. Biraz önce dedik ya Türk müziği çok sesli olur mu diye. Leyla'lı çok şarkı var. Bu da onlardan biri. Çok değerli.
0: Sen
2: de
0: mi Leyla'yı biliyoruz biz?
2: Leyla, Ela Gözlü Bir Çöl Avusu benim şarkım ama Leyla Bir Özge Candır vardı. Evet. İşte Dertliyim Ruhuma Hicranıma vardı. Bu rahmetli Halil Karaduman'ın bu, sözleri Ahmet Hamdi Tanpınar'dan yazmış.
0: Tanıdığımız bir Leyla mı bu? Yok. Sözleri kim dediniz?
2: Sözler Ahmet Hamdi Tanpınar'a.
0: Ahmet Hamdi Tanpınar'ın tanıdığı
2: bestesi
0: bir Leyla.
2: Halil Karaduman'a ait. İlk çıkış şarkımdı. Seslendireyim onu.

saçlarını elimle ördüm ve bir kement gibi.

0: Bravo Yüreğinize bravo. Sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Sizi seyircileriniz nasıl bulsunlar, nerelerden takip etsinler?
1: Instagram'dan, YouTube kanalımdan ve web sayfamdan Çağdaş Suseven olarak bulabilirler efendim.
0: Konser,
1: konserlerimizi, gösteri. Bütün hepsinin duyurularını sosyal medya hesaplarımızda yapıyoruz zaten.
0: Yeni besteleriniz, şarkılarınız çalışıyor musunuz sürekli? Nasıl geçiyor?
1: Bitmiş olan, hazırda olan 2-3 tane şarkım daha var. Stüdyo aşaması da bitti. Yakın bir zamanda klipleriyle
0: birlikte çıkacağız. Artık albüm çıkmıyor değil mi? Tek tek yok, şarkı yani, ve klip diye mi çıkıyor? Nasıl çıkıyor?
1: Biraz maddi durumu daha rahat olan, daha popüler, daha ünlü sanatçılar elbette ki albüm içinde büyük yatırımlar yaparak kendilerine çıkarabilir. Eskiden sese yatırım yapardı firmalar. Şimdi artık herkes kendi işini kendisi görüyor. Yapıp şirkete götürüp çıkartıyorlar. Boşa gidiyor şarkılar. O yüzden de tek tek şarkıları çıkartmak daha mantıklı geliyor. Yani birkaç ayda bir yeni bir şarkı çıkartmak daha sağlıklı oluyor. Bütün sanatçılar için.
0: Klibini de çekiyorsunuz hepsini.
1: Hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Bütün diğer sanatçıların yapmış olduğu gibi.
0: Harika.
1: Meşakkatli bir yol.
0: Evet, size çok kolay gelsin diyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bir yayının daha sonuna geldik. Yayında emeği geçen arkadaşlarımız Gülçin Günay ve Naime Çetin'e de yönetmenimize çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi haftalar ve iyi hafta sonları diliyoruz.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor.

0: 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin J.P. Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. J.P. Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. J.P. Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde J.P. Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı buna faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
3: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
4: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
3: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bile kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde

0: Petrol, Latince bir kelimedir. Taş anlamına gelen petra ile yağ anlamına gelen oleum kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Dünya ekonomisini kontrol eden temel yapı taşlarından petrol, jet yakıtından sanayiye, tarımdan ulaşıma, sağlıktan kozmetiğe kadar hayatın her alanında kullanılıyor. Üzerine şarkılar yazılan, filmler çevrilen, ülkelerin kaderini ve hatta uluslararası politika dengesini etkileyen petrol, ilk olarak M.Ö. 3000 yıllarında kullanıldı. Petrolü ilk keşfeden ve kullananlar Mezopotamyalılar. İlk sızıntıların fark edildiği yerse Fırat üzerindeki Hit bölgesi, yani bugünkü Bağdat. Petrolün yaygın kullanımı gaz yağıyla başladı. Endüstriye sunulmasıysa petrolün babası diye anılan, Albay lakabıyla tanınan Amerikalı Edwin Drake tarafından 1859'da gerçekleşti. 1861'de açılan ilk kuyudan hala günde yaklaşık 40 varil petrol çıkarılıyor. Türkiye'de petrol ilk kez 1945 yılında Raman'da Yakıtlı Köyü yakınlarında 1361 metrede bulundu. Kara altın veya sıvı altın diye adlandırılan petrolü asıl işletmeyi başaransa 1882'de Amerikalı petrolcü Rockefeller oldu. Ve petrol piyasasında imparatorluk kurmanın ilk adımı da böylece atıldı. Daha sonra Bakü'de çıkarılan petrol, ünlü Yahudi ailesi Rothschild'ların eliyle Avrupa'ya ulaştı. Petrol 10-15 yıl gibi kısa bir sürede Rockefeller ve Rothschild'ların yanı sıra pek çok yeni zengin doğurdu. Elektriğin icadıyla petrol zenginlerini tedirginlik sarsa da petrol kısa sürede motorlu araçlarda kullanılmaya başladı ve böylece asıl tahtına oturmuş oldu. Petrol ham, yani işlenmemiştir. Petrolün işlenmesiyle benzin, motorin, mazot, gaz yağı ve fuel oil elde edilmektedir.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Aferin arabadan! Pusumu dinleyeceğin tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
3: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Üş, sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Sabrina Dickman, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dickman, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem

Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

0: Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.
1: Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baran ise dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Ceyhan Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Müzeyyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz makamı

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler

şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylarda kalsın, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Burhan Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yal.

0: yaşarken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: hakimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim. Elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

Söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evren Can Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2000

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: durumu ne yapmış topaya? Hadi hadi.
1: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
2: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
1: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
3: Atacağım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
1: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

0: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Para günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyordu. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
3: Neresinde olursam olayım. Basıyorum tuşa, tarlamı suluyorum.
4: CB Enerji güneş panelleri ve anahtar teslim tarımsal çözümleri 30 yıl performans garantisiyle hem bugününüzü hem geleceğinizi güvence altına alır.
5: Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Farklı alanlarda konuklarımız olacak. Ekonomiye yansımalarını farklı sektörlerinde değerlendirme şansı bulacağız.
6: Paranın yönünü belirleyen duraklardan canlı bağlantılarla güne damgasını vuran haberler uzman isimlerle değerlendiriliyor.
7: Diğer ürünlere göre hem risksiz hem garanti para.
5: Geçen yıl yerinden kımıldamayan borsa bu yıl büyük bir coşkuyla başladı.
8: Sadece bilinen markalar yok sektörde.
9: Sezonun başında zorlu bir dönemle başladık.
5: O ilk enflasyon raporunda bir revizyonla karşılaşır mıyız?
6: Piyasaların, reel sektörün nabzı tutuluyor, parasına yön vermek isteyenlere yol tarifi yapılıyor.
5: Farklı alanlarda konuklarımız olacak ve ekonominin farklı cephelerine de bakma şansımız olacak.
6: Paranın yönü hafta içi her gün 15'te A Para'da.

0: Adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yaparım.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha.
4: Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Türkan'ım ben. Yemek arasında bir güldür bizi be.
0: Aa, yok artık.
1: Anlat be Gülkan be. Anne.
3: Anne. Anne. Anne. Anne.
0: Hadi. Hadi. Aman ey yavrum. Bizim koyun. Çobanı. Fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Ali var. Ya koyunlara gudemiyor gari. Sine bir de. Geçenlerde bir düğünde. Tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden doklanıp gidivermiş. Bu da yavrum sibek gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kız...
5: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi, o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
6: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun.

0: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
1: Peki muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
2: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
0: 5.
2: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
3: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
0: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
3: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
4: Uf anne ya, ciddi şarkının duygusu.
5: Zombiler ölüm.
3: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur. Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana.

0: benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok, hafta sonu gezmeleri yok, saçını öyle her zaman zıplık boyatmak yok, bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
1: Türkan'cığım kolay gelsin.
0: Aa, sağ ol. Gerizekalı. Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet, ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
2: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
3: Sen benim bireyimsin.

0: Şöyle bak, leke leke gene. Leke leke.
1: Anne, kiminle konuşuyorsun?
0: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
1: Allah affetsin annemi de iptal. He?

0: Gene mi ya? Dışarıdan dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı, kaldır kollarını.
1: Oldu anne. Soyunayım bir de çıplak GBT'ne bak istersen.
0: Konuşma, dur.
1: Allah Allah.
0: Yok yok yok. Rahatım, öyle değil, öyle değil. Bak. Şöyle ben, şimdi benim ıslak tabii benim.
2: Tamam.
0: Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Emin. Bak böyle böyle, böyle böyle. Ha. Ha, hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Bak, 50 defa diyorum Fatih'e kalkmayın diye. 3 defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak. Küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? İç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
3: Japon, Japon.
0: Aman. Japon yemeyin. Bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor. Çıkmıyor aralarda. Tabii çok yoğunsunuz siz de. Kolay değil. Doğru.
4: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
5: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
4: Canlı organizma derken?
5: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı içerisinde bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını, alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz, canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
4: Yani o zaman atmosferin, yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
5: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
6: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
7: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
7: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
7: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
0: Nerede?
7: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
0: Ne münasebet.
7: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum.
8: Hoş geldin hayatım.
9: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
0: Aferin, unutmadın demek.
9: Aa, boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun.
10: Ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün.
11: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım o benim. Sana ne benim özel hayatımdan ya?
10: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına s**t çocuğum.
2: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
10: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor baba ya. Biz de erkek adamız, kanımıza dokunuyor bir yerde.
0: Sıtkı, bir sürprizim var diyordun. Ayakkabılarını çıkar.
11: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
0: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar.
9: Ya kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa, düşman ayağa bakarmış.
2: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
0: Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Hani ne zamandır ezemiyorlar bizi.
2: Öyle deme be Türkan. Onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
0: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı, bu ne yapacağı belli olmaz. Ama Ayşen'e de kapak olur.
3: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
0: Valla Ayşen'cığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik, sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
8: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi?
3: Değil mi, değil mi? Yok.
8: Dinlenirse verimli artar.
2: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden. Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi?
8: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
10: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
0: Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla?
3: Ay, var. Var.
0: Değil mi?
3: Var.
0: Değil mi?
3: Olmaz olur mu?
0: Olur mu?
3: Olmaz olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay, biz bir telaş yap, bir telaş yap, bir... Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım?
8: Koydu.
2: Son noktayı çok iyi koyar.
8: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Düşsene lan. Sen de yürü güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
12: Ölüyüm. Alim benim, koçtur, koç, koç.
10: Baba, milleti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
13: Allah Allah.
11: Ay anne, çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
0: Gideriz kızım, gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz.

0: Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu.
1: En azından Darıca'ya hayvanat bahçesine gidelim baba. İki zürafa görürüz, Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
2: Şakacı.
0: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya, 20 lira giriş, evden de zeytin peynir ekmek götürdük mi al sana Tanzanya, ne var?
2: Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
3: Ah kıyamam ya, bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım, biraz dünyayı tanımak lazım, çocukları öyle büyütmek lazım
0: doğru,
3: değil mi?
0: Doğru, ya. Doğru. Kim istemez tabii.
3: Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
0: Nerede?
3: Las Vegas, Amerika'da.
0: Ha, orası, evet.
3: Ondan sonra bu Haluk, sen git rulete 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı bir tane daha yatır, olmadı bir tane daha yatır. Olmadı bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
0: Ne diyorsun?
3: Ya. Ya.
4: Sen elimizin kiri önemli değil de yani.
5: Bak Sıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü zurgerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
6: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
5: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
7: Babam halledin.
8: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
5: Bela!
8: Soruyu sor,
5: dışarı çık,
8: eğilime geç.
6: Ya ne oluyor ya?
8: Yanlış soru Sıtkı.
3: Anneciğim, iyi misin?
8: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah senin cezanı olsun. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış olsun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
6: Türkan'ım canım benim. Çabuk koloyu getir yavrum. Türkan'ım.

0: Merak etmeyin yavrum, İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
1: Günaydın. Türkan Hanım, nasılsınız?
2: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
3: Günaydın doktorum.
1: Günaydın.
3: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
1: Üşütmüş, evet. Üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
3: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
2: Allah ceza vermesin Sıtkı.
1: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
2: Canım damar.

0: Neden gülüyorsun Alici?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Baba vurma ya.
3: Bir rahat dursanıza siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım.

0: geliyor vicdansız.
1: Sıtkı bir sus Allah aşkına bir sus.
2: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
1: Vallahi istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
2: Bez?
3: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya gibi kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
4: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Beşen 2K sinemalarda.
2: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
5: İntihara meyilli bir yapım var.
2: Bu resimde ne görüyorsun?
6: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
2: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
6: İyi para vallahi.
2: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
3: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden.
2: Ben romantik komedi çok seviyorum.
3: Ben de.
2: Julia Roberts'ın. Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koy onu oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
1: Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
2: Robot?
1: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi. Böyle devamlı kumandayla birisi. Birisi tablet. Birisi cep telefonu ellerinde. Böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet. Bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir. Bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile ama aile maile. Yok ortada maalesef.
3: Ben niye hatalı olayım ki? Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
5: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
2: Siz Türkan Hanım kaç yıldır tatile gitmiyor en?
1: Hemen söyleyeyim. Yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
6: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, Caddebostan sahili, mis gibi.
7: Türkan'ım bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay vay vay vay!
6: Mangalcının kralıyım ulan ben. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
7: Marmara Denizi'ni doldursunlar!
6: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
2: Peki sizce suçlu kim?
1: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
2: Neden Tarık?
1: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
2: Müsaadenizle ben biraz bilebilir miyim?
1: Anladınız değil mi beni?
2: Tarık'a devam edin.
1: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
3: Baba,
2: Neden?
3: Ya annem babam demiştir de ondan.
5: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
2: Şimdi Sıtkı Bey bakın bir problemimiz var.
6: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık 500 lira daha mı vereceğiz?
2: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
6: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım ne dersin?
2: Sıkı Bey lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz.
6: Öyle mi? Hadi ya.
2: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
6: Göreviniz tatil.

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Gözün arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Türkan!
1: Sıtkı?
0: Türkan!
1: Baba!
0: Melike!
1: Anne! Ali!
2: Türkan!
1: Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
0: Hadi! Bavulları hazırlayın, gelin. Tatile gidiyoruz.
1: Sıtkı, nereden buldun bu karavanı?
0: Çaldım. Şaka be, şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız. Satın almıyoruz ki.
3: İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani.
0: Daha ucuzu yok mu?
3: Var ama onun da motoru bozuk.
0: Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?
1: Yürü, yürü.
4: Göçme.

0: Dur, camları kapattım, çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı. Telefon elimde. Kimlikler alındı mı?
1: Evet.
0: Sıtkı cüzdan.
2: Cebimde. Alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun. Geç canım.

0: nasılsın Türk Kemal?
1: Türkan Kemal. Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
1: Yok bir şey yaptım. Hazırız. Allah Allah.
2: Baba, araba çalışmıyor mu?
1: Bir dakika yavrum.
2: Sıtkı.
1: Bir dakika. Ay bismillah.

yarı sahadayım bana gidiyoruz. Orada bir gece kalacağız. Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be?

0: Galiba yanlış yoldayız. Sıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim, rahmetli olayım, evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay ay ay ay. Ayol nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Havyon gibi her taraf. E tabi duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: Bilgisayarımın şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım.
1: Hiçbir bavulda evladım. Bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablete ihtiyacın yok.
0: Ya anne, neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
1: Edersin et vallahi, şarjın geri gelmeyecek.
2: Anne, internet çekmiyor burada.
3: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
1: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
2: Ya, Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
1: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Aa, tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
0: Anne, öldü adamcağız.
1: İyi çocuğum da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay anca, sinirlendirmeyin beni. Aa, vallahi cinnet geçireceğim şimdi, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
2: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
0: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
4: Bak bir tane.
3: Ha? Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye isterim.
4: Gerizekalı.
1: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
3: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
1: Sen önüne bak Sıtkı.
3: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay sıkılmadılar da. Ama yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşım.

0: arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki çift laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen 1 yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor valla.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay. Hadi kalkın hadi dirilin dirilin. Mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk. Bekle babanı, babanın şeyini bekle, poşeti bekle, işini atacaksınız.
5: At baba.
0: At çocuğum, at. Alın kapakları da alın. Şu hale bak, bak. Ne yedilerse atmışlar, ne yedilerse borçlarını atmışlar.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük koca işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ayol valla.
0: Çok, çek ciğerlerini çek, çek.
1: Hakikaten çok güzel hava. Sıkkı evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sahar Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
2: Niye? Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
3: İyi gidiniz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin.
2: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
3: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
3: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köy mü ulan burası?
2: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
3: Adam kırdı sen de.
2: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatını bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Üst bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. El alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
3: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı. Göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.
2: Be.

0: mis. Cennet be. Cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
1: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzlar.

0: ağır çekimle kayan açık büfe yemek, sonra yine anne biz boşuna geldik buraya.
1: Sensin boşuna lan, terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak, cennet cennet. İnsan biraz vefalı olur, ayıptır be.
2: Ay, aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
0: Yürüme anne.
3: Heh, ya gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
1: Tabii, oyna. Oyna Türkan Hanım, tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
0: Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyin şeklini yapıyor?
1: Bak eserinle gurur duyayım. Birader selamun aleyküm.
4: Aleyküm selam.
1: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
4: 650 lira.
1: Ne?
4: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
1: Türkan halkı üzerine diyor.
2: Zahit o demek ya.
5: Başını sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım?
2: 650'den gitti.
1: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. İşte iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
2: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
1: Buyur sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğum. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
2: Adam.
0: Evlenmek bence de çok mantıksız.
1: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
3: Aa babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
2: Çok güzel tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii onda.
1: Peki ya Ali? Bak. Esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
2: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
1: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
2: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan oynarken yetişemeyecek.

0: yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bizi.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Hadi düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
1: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay, illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
1: Anne.
4: Babamı dudağından öp.
3: Yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım, hayatım oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam, oyun sonuçta bu, mecburuz değil mi? Evet. Dur diyor, öyle komik komik şeyler yapma.

0: Asıl bunlara eğlence çıktı bu tarafa.
1: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
2: Anne o ses neydi ya?
3: Ne bilir?
4: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın. Bir dakika, sakin olun.
0: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana. Kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen? Vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
1: Korkmayın. Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın.
0: Ayol sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
1: Duruma hakimim, korkmayın.
0: Biz de sana güveniyoruz.
3: Baba 650'yi vereydik iyiydi.
2: Ya, balta giymemiş olmanları biz bayağı karavanla girdik ya.
0: İn oradan in şu terliğimi fırlattım gitti oraya git al. İn.
1: Gidiyorum.
2: Abla sanırım...
3: Kesildi ses neyse.
0: Bak

0: günün kazananı Elif Hanım.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım.
1: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
4: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
5: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
6: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı. Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
7: Ama gelen giden yok işte.
8: Bu da tamam.
9: Kolay gelsin.
10: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
11: Aslında biz onlara gidiyoruz.
12: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına, Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Yani şimdi patronuz. Önce işçiydik, şimdi patron olduk.
1: Bu işte biraz böyle dış bakış olarak bence yadırganıyoruz.
2: Evet, paralı erkekler de, kadınlar erkekler gelini bakıyorlar.
3: Çok uygun olmayacağım düşünüldü açıkçası köy hayatında.
2: Kadınlar da olmalı tarımda.
1: Evet, biz kadınlar olarak her yerdeyiz.
3: Tarlaya girmeye başladık.
1: Traktör sürmeme.
4: Biz de ekiyoruz bezelye. Niye siz ayrıcalık tanıyorlar? Ben de diyorum ki bayan üreticiyim ben.
0: Kadın girdiğinde daha farklı oluyor üretimde de. Her yerde kadın daha önde olması lazım.

0: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi TürkiyeSigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Akkor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Zaman benim için gerçekten çok kıymetli. Pek çok insan için de kıymetli artık günümüzde. En verimli şekilde ve güvenilir şekilde arabamı bir daha satmak istesem Trinksat'tan başka bir yere asla gitmem.
6: Arabanı arabam.com'a değerinde Trinksat.
7: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Tebrik ederim Sıtkı. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi? Ya gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıt dedin, çıktım zıpladım karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
4: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
4: Şimdi de kesin kaybolduk.

0: Hani freni tutmuyor.
1: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti. Bir frenin tutulmaması kaldı. Fren mi tutmuyor?
0: Korkmayın. Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
2: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem. Yazacak daha çok şiirim var.
1: Sus kızım. Alma önünü. Ağzını.
0: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
1: Allah'ım yarabbim.
2: Ne?
1: Çocuğum. Atlayın, arabadan atlayın. Atlayın arabadan.
3: Allah'ım.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, ölecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Bu mudur yani tek derdimiz burada? Bu mu?
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Dur şuradan bir herif geliyor, şuna sorayım.

0: Попадем!
1: Lütfen durur musunuz? Lütfen durur musunuz?
0: Aleykümselam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocuklarımın anası Filiza. Mevzu nedir?
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
0: V kayışı.
1: V kayışı koptu. İşte ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
2: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
0: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanı traktörün k***a bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
3: Heh yaşa.
2: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
1: Tamam. Tamam.
4: Sende halat var mı Muhtar?
1: Çanta bağlayayım.
0: Bir dakika. Hadi bakın.
3: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
5: Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik.
6: Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
0: Abi yardım etti mi? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşarsa ilk bakışta anlar sonra niye olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay, ay. Ay daldım oturdum, kim bilir en son ne zaman temizlendi burası.
4: En son ne zaman?
5: Hiç.
3: Nasıl yani?
4: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
5: 3 güne 5 güne mi?
4: Sıktık Türkan. E buranın adı yavaşlığa geliyor.
5: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam, şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
0: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tanrı misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Kalacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür. Ya.
5: Allah razı olsun muhtar, sağ olasın.
0: O zaman traktöründen gidelim gari.
5: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Ne yaptın? O kıt traktörle mi gideceğiz?
6: Sonra ne?

0: Hadi bakayım. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık da yatacağız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayayım dedik. Hadi buyurun. Dinleniz sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
3: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Çırpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz 5 dakikaya?

0: olsun, sağ olun. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımıza hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.
1: Tamam Türkan'cığım, sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim, ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
2: Anne, priz nerede görüyor musun?
0: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arasın priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Fenalar! Ay bu ne? Ay Sıtkı! Görüyor musun şunu? Ay Sıtkı! Kolonya getirin valla ben
1: fenalaşıyorum. Aman, aman, aman Türkan'ım! Getirin. Türkan'ım gitme! Gitme, bizimle kal Türkan'ım! Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım! Gitme aşkım! Yapma aşkım! Bırakma bizi!
0: Aşkım mı dedi sen bana?
2: Evet anne, aşkım dedi. Ya bak iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?
0: Sıtkı ağlıyor musun?
1: Yo, gözüme saman kaçtı.
0: Ay, ay bak bak bir geliyor bir geliyor. Yeter kızım yeter, yıkadın yeter, yıkama. Yıkama yeter mi, çekilin bir kurayım, çekilin. Çekilin bir kurayım, çekilin. Ay. Hastaneden beri ilk defa oluyor Sıtkı. Hastaneden beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha nereye götürürler beni, artık ebeveyn bakar bana.
3: Filiz abi. Hı? Bıkmış da şincimin namasından sandalyeden. Sene zahmet yer sofras grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretti bu şeyler şimdi kırsal şeyler.
4: Aferin lan Muhtar. Doğru diyorsun vallahi. Seviyorum lan seni. Sene zahmet şunları da aşağı götürüver bari.
3: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime biri verdin gene tepsi.

0: E ne olacak?
1: Seviyorum, seviyorum. Hadi, hadi
2: seviyorum. Seviyorum.
1: Hadi.
2: Yalandan seviyorum.
1: Yavaş götür.
2: Sabun ben saf.
1: Seviyorum, seviyorum. Hadi.

0: Vallahi getirdiniz. Sizin gibi İstanbullu bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
1: Ay, sofra yerde. Her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
2: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
3: Ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
0: Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz.
3: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
2: O zaman hadi bakayım. Soğumadan alın gari.
0: Hadi buyurun, hadi geç kızım sen, geç.
1: Kenemene var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan.
3: Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
0: Afiyet olsun.
3: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde değil mi?
0: He vallahi ben yaptım kendi el cazlarımla.
3: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır hem. Oh maşallah Sıtkı.
0: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran. Ha? Biraz daha.
3: Vallahi biz de yorgunluktan.

0: Sağ ol. Evet. Bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor. Sıralaktan mı?
1: Sıralaktan mı?
0: Çok güzel. Yeriz bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı biber al, biber pek seversin. Bak acı biber.
1: Acı
0: güzel.
1: Çok.
2: Sıtkı baba mı?
0: Oh.
2: Dökle ayranı.
0: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş. Ben

0: yapacağım şimdi? Rezil olacağız millete.
1: Dükkan dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantremi bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
0: Sus. Ay yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim?
3: İşte Sıtkı baba, bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamun aleyküm.
3: Ama maksat spor olsun gari. Onu koşmanın dişçi. Bu da bizim onu. Hasibin'in oğlu.
2: Muhtar maşallah, her yer çok güzel ya.
3: Oh, köy havası ciğerlerini çeksiz kurma.
2: Vallahi billahi. Vay vay vay muhtar, bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
3: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
4: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız muhtar, zengin.
3: Hadi lan yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
4: Ülen vizyonsuz muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel gel, kaçma gel.
3: Ne kaçacağım lan senden? Senden kaçan senin gibi olsun gari.
4: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel gel, kaçma gel.
3: Çay içeyim Sıtkı baba.
2: İçerim vallahi.
3: Muzaffer abi, bize iki çay ver bakayım.
4: Çaylar üç oldu.
3: Sen davet edildin mi oturuyorsun Musi'ye?
4: Davet istedin mi acaba?
2: Beyler beyler, Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar.
3: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
2: Tövbe tövbe, peki mesele nedir arkadaş?
3: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
5: Vallahi billahi Cendet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen, bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çıkacak.
3: Ay şöyle ya.
6: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
5: Ayıptır söylemesi, o meşhur göylü kurnazı ben oluyorum da.
6: Belli, belli.
4: Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhtar.
3: Oğlum, parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancen gavrulu cengare. Günah sokma kendini.
4: İndirmiyorum lan diyor.
3: Ya ne vuruyorsun? Bursam ne olacak?
2: Yap, yap, Allah aşkına. Allah aşkına.
3: O kürden var ya, şey, gözüne sokarım o kürden.
6: Otur.
3: Oturmuyorum lan.
2: Ya Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Otur.

0: bir şey oturttunuz ayol.
1: Tüken abla, biz de senin gibi şeyli gallara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha.
0: Ay vallahi, ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Tamam peki, hadi bakayım. Tamam, tebeşir var burada. Ha. Tamam, o zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın.
3: Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
3: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.
1: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha, konuş şimdi.
4: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Kavga çıktı. Olaylar.
0: Ay. Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
1: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnası var. Zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiş buralara.
0: Ayol, bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor, haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu, yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
5: Sağla şu gaydiri kutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla.
6: Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler vicdan.
0: Kendi lan.
6: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık dayı abi istiyoruz ya.
7: Muhtar doğru söylüyor. O zeytinlikler dedelerimizden miras. Sattırtmayız.
8: Gerizekalı Süleyman. Dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden sıcaktan zarar gelmez.
0: Tüh seni.
7: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
5: Aferin lan Süleyman.
6: Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünelim ya lan. Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indirme hiç. Oha deyiverli adama. Oha.

0: kemiği peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam aman dükkan ne yapıyorsun Allah aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin? Ne ara gaza geldin?
0: Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı

0: biliyoruz biz. Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
1: Duy bunlar gari, duyuyor değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
2: Arkadaşlar, gördüğünüz gibi o köy işte bir köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesinlik!
3: Aman!
4: Aman slogan yok, slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türkan Hanım, kurban olurum.
5: Komünistler de geldi, panayıra döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
4: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
2: Tam arkasında da benim canım babam cesur yürek Sıtkı Mutlu.
5: Allah Allah, onlar Tanrı misafir Cafer. Allah kitabı bu işe karıştırma muhtar. Düpedüz apaçık illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozmaya gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
5: Allah, bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Medeni ol. Aşkım lan. Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Unutma.
4: Ulan bana bak. Senin mor fotörünü döverim ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Sus Sıtkı.
5: Çekil, indir lan. İndir mesela önce gel. Bırakın lan.
6: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü. Kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende. Sıkıntı yok.
7: Ali, sen ne diyorsun ya?
4: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce giderim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de. Buranın zaptiyesi siz misiniz diye.
2: El sallayın hadi, el sallayın.
0: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
8: Benim aradı dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
0: Sen nasılsın? Ver bakayım. Aç bakayım ağzını.
8: Diş yok diş.
0: Çene var ama can konuşuyorsun. Sende diş var mı?
8: Var.
0: İyi. Al afiyet olsun. Hop.
4: Ne diyor? Başka herhangi bir şey ihtiyacınız var mı?
0: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
4: Tabii.
0: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
4: Su ve ayran.
5: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: O olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak bir kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay yürümeyek de ölek bu Keramet abla ya.
2: Yürü yürü de. Baban kızmasın sonra. Hayır eğer kızmayacaksa. Bence yürüme koş koş.
0: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Ama kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. Lanet olasıca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi, arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türkan. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha, ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Vay be, şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne, tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla, kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Bak, horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni? Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün oyu odaya yaydın ayol. Yerlemişsin.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah rahatlık versin.

0: namussuz yağ gibi akıyor vallahi Şerifem.
1: Teşekkür ederim.

0: Sen?
1: Ben şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kafi diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: süt geliyor.
1: E yani abi doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur. Gel.
1: Gelsin gene bir şey oldu.
0: Dur.
1: Ne oldu oğlum, ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş, nefes al, şöyle bir koş, bir şey yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap, ellerini böyle yap. Ne oldu bakayım?
2: Müteahhit meydana masa kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdiden 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne diyor? Yürüyün. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk gidiyoruz. Gel oğlum. Gel göster bize neredeler bunlar. Gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır. İlaç niyetine içinir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin. Kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
3: Hadi çocuklar, hadi.
0: Ey ahali. Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama 2 çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin. Haydi.
4: Büyüksünüz canım abi.

0: Nasrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Muhtar bakmıyor beni. Asayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Minroskul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Ata Demirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz sıyırdı. Hastaneye kaldırdılar. Psikiyatriye sevk ettiler kendisini. Nasılsınız Türkan Hanım? Kafa hala gidik mi? Toparladınız mı biraz?
6: Türkan abaya bak. Türkan abaya ne yapmış?
4: Şimdi Sayın Yavaşlar Köyü halkı, 46 raporu olan bu hanımefendinin galyanına gelip ayağınıza kadar gelen bu harika teklifi, yani beni, geri mi çevireceksiniz?
6: Müteahhit doğru diyor, ben sana değil, ben sana, ben de sana çıkayım. Ben müteahhit.
0: Allah, on parmağınızda on marifet maşallah. O bir müteahhit, o bir stand-upçı, o bir MİT müsteşarı. Allah, ben sizin gibi o taraklarda bezi olan bir insan değilim. Basit bir ev hanımıyım. Bir elektrik süpürgem var, bir de toz bezim. Ama bütün mikroplarla savaşırım evelallah, yılmadan.
4: Yıldırırlar efendim. Siz hiç merak etmeyin. Ankara'daki abilerimiz gerekirse sizi de yıldırırlar.
5: Galiba.
0: Valla bizim Ankara'da abilerimiz falan yok. Bizler sade vatandaşlarız. Bizim Ankara'nın vicdanından başka güvencemiz yok. Sen de elinden geleni artına koyma Cevdet Bey. Biz de bu zeytinlikleri sana vermeyeceğiz, sana yedirtmeyeceğiz.
4: Valla Türkan Hanım, ben söyleyeceğimi söyledim. Çoluğunuz çocuğunuz var. Sonra ağlamayın hep beraber. Ankara'nın taşına bak, gözlerimin yaşına bak diye.
0: Yalnız İzmir'in dağlarında da çiçekler açar Müteahhit Bey. Bilmem anlatabiliyor muyum?
5: Allah belanı versin, tüylerim diken diken oldu muhtar. 19 yıldır evliyim, böyle güzel laf başkasını görmedim.
0: 20 Sıtkı, 20.
5: Yine.
3: Vallahi Cevdet Bey, bu komünistler hep böyle boş boş konuşur. Bakmayın siz onlara.

0: Ayça ne yapıyorsun?
1: Güldüreceğim. Hepinizi güldüreceğim.
0: Eyvah yine.
1: Melike, telefonun şarjı var mı?
2: Yok anne.
1: İyi, doldur o zaman, %100 olsun. Hadi. Şerife, Ali, siz de gidin. Etrafta kurumuş zeytin dalı, çalı çırpı ne varsa toplayın getirin.
2: Tamam.
1: Muhtar Sıtkı. Hı. Siz de şu şeye, meydana şöyle ahaliyi ay şeklinde tiyatro gibi böyle benim karşıma dizin.
0: Tamam.
1: Anladınız mı?
0: Tamam.
1: Hadi. Gülizar, gel buraya.
3: Buyur abla.
1: Neredesin? Ha? Çıkar şalvarını ver bana.
3: Burada mı abla?
1: Evet, burada olmaz. Yürüyün hanımlar, eve yürüyün.

0: Aba vallahi çok yakıştı sana. Aynı bizim köylü kadınlar gibi oldun ya sen.
1: Esah mı diyorsun kız?
2: He valla. Sanırsın dağlar kızı Reyhan.
1: Ver bakayım, ver.
0: Allah şimdi.
1: Şöyle. Hı. Bakayım.
0: He, şuradan bağlayıver yukarıdan.
1: Böyle buradan büktürüvereceğiz.
0: Oldu valla. Çok güzel oldu valla. Çok yakıştı abi.
1: Hadi o zaman yürüyün gidelim.
0: Hadi.
3: Arkadaşlar, bakın beni dinleyin. Babacığım, ben size yan yana dizinin dedim. Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya. Top avuta gitti, avuta. Bak, bayrağımız gibi düşünün. Böyle hilal gibi ortada yıldız Türkan olacak. Biz hilal olacağız etrafında, hilal. Aç babacığım mesafeyi. Yarım daire yapacağız, yarım daire. Kol mesafesi, ha? İndir şimdi kolları bakayım. İşte bu be, işte bu. Muhtar, git hemen diğer kalabalığı topla gelsinler. Helal olsun size be. Aç bakayım kolu. Aç. Ha, ha.

0: benim umudumun kandili, gözyaşımın mendili. Dağdan bağdan aşırmadığım, dilden gönülden sofradan düşürmediğim, türküyle yürüttüğüm, dua ile büyüttüğüm, kardan kıştan kayırdığım, darlada toprağım, ağaçta yaprağım, kara gözlü zeytinim, nasılsın bakayım, ey millen? Aferin yavrum. Saklayan de kimsecikler görmesin sen. Görürlerse kesiverirler valla. Keserler de sonra da zeytinyağı gibi üste çıkıverirler alimallah. Ah yavrum. Kadersiz zeytinim benim. Bir başına mı bıraktılar seni buralarda? Bu İstanbul'larda, kocaman kocaman şehirlerde, cicili bicili, oyalı moyalı, süslü püslü, cıngırdak fıngırdak bazı kadınlar yüzlerine sürüp güzelleşmek için 150 lira veriyorlarmış zeytinyağın şişesine. Güzelleşirken iyi de ağacını kesmeye gelince aman canım bana ne deyip oturuveriyorlarmış üstüne. Olur mu hiç? Yakışır mı yavrum? Tatile gideceğiz. Ayağımız toprağa basacak diye milyar milyar paralar akıtıyorsunuz. Burası gavur toprağı mı yavrum? Buraya niye varmıyorsunuz?
1: Bravo! Bravo!
0: Sofralarda ekmekle peynirle lüp lüp götürüyorsunuz. Sonra ileride zeytin olmayınca duvarlığa mı kemireceğiniz gari?
1: Bravo! Bravo Türkan!
2: Tamamen komple duygu sömürüsü bu. Komünist bu, komünist. Kesin alır daha bunu.
0: Ben Türkan Mutlu. İstanbul'da yaşayan sıradan bir kadınım ve duvarları kemirmek istemiyorum. Bu toprakların hakkını savunmak için illa buralı olmak gerekmez. Bu toprakların üstüne hepimiz basıyoruz. Şöyle bir dönüp de aynaya bakalım. Kaç tanemiz istediğimiz hayatı yaşayabiliyoruz? Kaç tanemiz mutluyuz? Kaç tanemiz 9 yıldır tatil yapmıyoruz? Ve kaçımız bizi üzen şeyleri içimize atmak yerine üzerine gidebiliyoruz? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye diye dört tarafı yılanlarla çevrili birer insan parçasına dönüştük.
3: Vay be Türkan Hanım. Eynime geçtin ha.
0: Ama o yılan yarın sizi de sokabilir.

0: Bunlara da çok dikkat etmek gerekir.
1: Bravo!

0: geldi. Dün akşam sosyal medyadan hızla yayılan ve tüm ülkenin gündemine oturan videoya. İstanbul'da ikamet eden Türkan Mutlu, zeytinliklerin imara açılmaması için yöre halkının kılığına girerek bir video çekti. Ve hem güldürdü hem de tabii düşündürdü. İşte biz buna mizahın gücü diyoruz.
1: Hiç zeytini sevmemek olur mu? Biz de zeytini çok ama çok seviyoruz. Şöyle bir düşünelim mi? Hangi öğünümüzde zeytin ve mamullerinden herhangi birisi yok? Zeytin hayat damarlarımızdan biri. Zeytini çok seviyoruz.
2: Bakanlık yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeytinliklerin imara açılması gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi. Zaten yasanın
0: geri çekildiği söylendi ve arsa spekülatörlerine karşı vatandaşlarımızın uyanık davranması gerektiği belirtildi.
2: Evet, bu haberle ana haberi noktalayalım. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.
3: Evet, pardon. Nereden dediniz? Nereden arıyorum dediniz? Ha. Yok canım, ne işim var benim cips reklamında? Pardon da nereden buldunuz siz benim telefonumu?
4: Oynarım de. Sert yapma. Kapatma telefonu. Oynarım de.
3: Peki biz şartları öğrenebiliyor muyum? Ha yok. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yok, biz o kadar şey değil. Yok o kadar. Nereye oynuyorum? Sen kaç para veriyorlar biliyor musun sen?
4: Ben oynardım.
5: Ustacım, nedir günahımız?
6: Günahın yok. Mıhtı halletti o işi.
5: Olur mu be ustam, gelmişken köy ekonomisine katkımız olsun biraz.
6: Kardeşim uzatma işte. Ben bir insan ancak bu kadar cevap verebiliyorum. Benim sınırlarımız o olama ya.

0: Hadi bakayım.
1: Muhtarım. Ya beni mahcup ettin be. Allah razı olsun. Tamir parasını ödemişsin ama ben bunu hayatta kabul edemem.
2: Olur mu öyle şey Sıtkı Baba? Sizin hakkınız ödenmez. Yavaşlığa köyüne hareket getirdiniz. Halk oylaması yapacağım. Köyün adına Hareketler Köyü koyacağım. Güliza nasıl?
1: Muhtarım. Vallahi mahcup ediyorsun ben.
3: Babanın ilk defa birinin cebine para sıkıştırdığını gördüm. Ölsem de gam yemem.
2: Sen de gari ayıp ediyorsun emmi.
1: İyi. Böylece 1000 lira da cebimizde kaldı. Muhtarım. Bak İstanbul'da da bir evim var. Her zaman bekliyorum ha.
2: Sağ olasın Sıtkı Baba.
3: Ay, ne öyle boynunuzu büktünüz? Aa, kaldırın bakayım kafası. Kız Tülin gelin bakayım buraya. Gelin şuraya bir.
4: Bakayım bakayım.
3: Ayol yapmayın. Gülün ayol gülün. Üzülmek yok. Kazandık diye sevinmek var. Kadınlar değeri hiçbir zaman düşmeyen değerli bir mücevherdir. Kendinize güvenin.
1: Oho hızını aldı ya. Konuştukça konuşur.
2: Bence politikaya gitsin. Çok oyalı. Benim oyumu aldı bile.
3: Kendinize güvenmezseniz kim olduğunuzu unutur, mutsuz olursunuz. İstediğiniz hayatı yaşayabilmek için mücadele edin. Ne yapıyorduk? Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Yapın bakayım.
5: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
6: Ama benim tabletim yok ki. Nasıl görüşeceğiz?
3: Oğlum Ali! Ne yaptım çocuğum? Yola çıkıyoruz. Yolda gelmesin sonra.
4: Anne ya. Allah'ım.
6: Eskiden tablet mi varmış be Şerifem? Biz de posta...

0: senden kokulu mektup yollarız birbirimize.
1: Ya hadi o zaman iyice böyle bir toplaşın da bir hatıra selfiesi çekelim.
2: Hadi. Saçımıza başımıza bir çekip düzen mi vereydik acaba Türkan'a bak ha?
3: Kız düğün mü bu kız, gülümse yeter.
2: Kusura kalma abla, ilk selfie heyecanı.
1: Çekiyorum.
3: Herkes görünüyor mu? Tamam hadi gülün bakayım.
1: Hadi çekiyorum.
3: Hadi bakalım. Hadi yolumuz uzun. Ay vallahi beni de ağlatacaksınız. Hadi yürüyün. Hadi çocuğum hadi artık ayrıl. Ayrıl, kop da gel çocuğum, kop. Hadi.
4: İstanbul'da bekliyorum ha.
5: İnşallah Sıtkı baba.
4: Hadi bakayım. Galın sağlayacaklar. Nasıl oldu mu?
5: Vallahi oldu Sıtkı baba. Çok iyi oldu.
4: Haydi eyvallah.

0: Ben tableti satayım diyorum.
1: Niye satıyorsun? Teknolojiden uzak kalma, bilinçli kullan.
2: Ay ben de eve gidince bir ay kendimi eve kapatacağım. İlham perimi buldum çünkü. Anne, sen de yardım edersin değil mi şiir yazmama?
1: Edemem çocuğum. Edersem senin şiirin olmaz. Sen yazarsın şiirini. Gelirsin babanla bize okursun, bize fikrimizi söyleriz değil mi Sıtkı?
3: Tabii hayatım.
1: Ama şu gidemediğimiz tatilimizi tartışabiliriz. Hiç karışmam Sıtkı. 9 yıllık tatil hakkımız var daha.
2: Ama seneyi bizi tatile yurt dışına götürürsen o zaman o geçmiş borçları silebiliriz babacığım. Yani mesela Roma.
4: Bana bir daha sakın tatilden söz etmeyin. Zaten tatil köyüne verdiğimiz para yandı gitti be. Lan ocağıma zeytin ağacı diktiniz be.
0: Disneyland.
1: Ay Paris. Ay.
4: Tokat. Baba toprağı.
1: Bana bak Sıtkı. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Beni biliyorsun.
4: Anlıyorum.

0: seans öncesine hoş geldiniz. Altın piyasasında tansiyon yüksek, risk almıyor ama panik de göstermiyor. Altın düşerken çökmüyor, sadece soluklanıyor. Yön belirleyici olarak kabul edilecek güvenli liman algısı korunuyor ama artık koşulsuz alım yok. Bu aile bir trend değişimi değil, risk iştahında herhangi bir toparlanma yok. Hem küreselde hem içeride son durum ne? Rakamlar bize ne söylüyor?
1: Seans öncesi hafta içi her sabah 07'de Avrupa'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Uğurcan A101'e giriyor. Kazanmaya doyamıyor.
2: Uğurcan'ın gücünü kim 101 yaptı abi?
3: Fırsatını buldun mu affetmeyeceksin.

0: Abi hocam affetmez.
1: Ucuzluğuyla, çeşitliliğiyle bize hep kazandıran A101.
2: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
3: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Vurdun beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
7: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
8: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
7: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
9: Atı canım artık ya, bunu kaçırır mı canım?
7: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom değerli hissettirir.

0: Hangi krediye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi kredi?
1: Vurdur beni abi şu topa ya. Hadi hadi.
2: Biz gecenin üçüne halı sağlarız. Dünyanın öbür ucundaki maça saat kurarız.
3: Amerika'da maç başlıyor da önemli maç.
2: Bir pozisyona kafayı takıp uykusuz kaldığımız geceleri saymıyoruz bile.
1: Atacağım artık ya, bunu kaçırmayacağım artık.
2: Yani maçlar sabahın köründeymiş, bize dokunmaz. Go der izleriz. Dünyanın en büyük turnuvasındaki 104 maçın tamamı ücretsiz olarak TV Bu Go'da. Nerede izlemek isterseniz orada. İnternetten yemeden, gigabyte bile tüketmeden. TV Bu. Türk Telekom 5G farkıyla futbol keyfi bu. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Kripto, altın, gümüş ve Amerikan borsaları. Borsa yükselmek istiyor. Bilanço sezonu sürekli devam ediyor. Para nereye gidiyor? Yani böyle bir düşüş varsa paranın gittiği bir yer var mı şu anda? Biz göremedik.
5: Fiyat hareketleri, oynaklıklar çok fazla.
4: Hani şimdi gelen gideni aratır mı?
5: Para bedavadır.
6: Bu kadar da altın yatırımcısı umarım mağdur olmaz.
7: Ucuz çarpanlarla işlem görüyorlar.
4: Yükselecek diyen var, düşecek diyen var, kurumlar, uzmanlar.
8: Paranın rotası hafta içi her gün 9'da A Para'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

0: sır küpü yarışmasına sır gibi saklanmaya geldik.
1: Çok iyi yaptınız, iyi yaptınız geldiniz.
0: Hiç kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla. Asla.
1: Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İndi.
1: İndi. Doğru.
0: Bravo. Şeytanın bacağını kırdın.
1: Harikasınız.
0: Hesapla.
1: Hesapla. Evet evet. Lütfen. Tabii. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Bakın kocası kafasında kocaman bir harf. Böyle. Leyla bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
0: Ajiko.
1: Bakın böyle bir harf.
0: Ajiko.
1: Adiko. Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarın. Arabası büyük. Abiko. Abiko. Abiko değil. D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda.
0: Adiko. Aniko.
1: Efendim ben çok harfi daha nasıl tarif edebilirim size? Agiko. Harfte böyle bir şey var. Ajiko. Ajiko. Gerçekten. Aa. Ben tarif edemiyorum.
0: An ele.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
0: Mardin.
1: Acılı kebap.
0: Adana.
1: Adana. Eksik. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık. Şurası. Doğru yanıtı. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
0: Kirli.
1: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
0: Kendimi alkışlayın bari. Ne yapayım?
1: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Buyurun. Bir şey ne?
0: Ani.
1: Ani. Harikasınız. Of. Bir 10 puan daha yazdım. Of. Ve.
0: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
1: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünün yeni bölümünde iki yeni yarışmacımız stüdyomuzda ve ben hemen dönüyorum tanışmaya kendileriyle. İsmail Yiğit Bey, hoş geldiniz
2: hoş
1: diyorum.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Gülay Özel, hoş geldiniz hoş diyorum ve hemen sizi tanıyalım Gülay Hanım.
3: Ben Gülay Özel, 1964 doğumluyum, 38 senelik evliyim. İki kızım var, bir damadım var. Dünyadaki cennetim dediğim eşim ve çocuklarım damadım. Kitap okumayı çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Yani yorulmak nedir bilmiyorum. Hiperaktif bir bayanım. Harika. Hayvanları çok seviyorum. Günlük nütör olarak hep onları beslerim. Onun dışında seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Her şeyden ötesi yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim şefim. Ev hanımıydım. İlkokul mezunuyum ama sonradan kendimi geliştirerek bu hallere geldim. Herkese tavsiye ediyorum, evde boş boş oturmasınlar. Elimden geldiğince hep dolu dolu geçiyor. Hiçbir boş zamanım olmuyor diyebilirim. Dolu dolu yaşıyorum. Buraya da anı biriktirmeye, anı yaşamaya geldim. Sır küpü yarışmasına sır gibi saklanmaya geldim.
1: Çok iyi yaptınız. Ne iyi yaptınız geldiniz. Kendinizi de ne kadar iyi ve hızlı anlattınız diyorum.
3: Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Ama korksun benden diyorum.
1: Korksun benden diyorsunuz. Çok iddialı bir giriş oldu Gülay Hanım.
3: İnşallah.
1: İnşallah sonuna kadar da devam ettireceğiz diyorum. Ve hemen dönüyorum İsmail Bey. Tanıdığımız, çok hızlı tanıdık ama galiba evet, işiniz bu bölümde biraz zor diyorum. Hemen evet, sizi tanıyalım.
2: Başarılar diliyorum ben de
3: teşekkür
2: kendisine.
3: Teşekkür ediyorum.
2: İsmail Yiğit. İstanbul doğup büyüme. Evet. İki tane kız çocuğu babasıyım ben de.
1: Allah bağışlasın.
2: Emekli olarak geçiyorum şu anda. Tekstil piyasasında bayağı bir dönem uzun süre hizmet verdim. Ben de yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum.
1: Hoş geldiniz, neyi
3: hoş
1: yaptınız
3: bulduk
1: diyorum ve sizi de tanımak ne büyük mutluluk oldu Gülay
3: teşekkür
1: Hanım.
3: Ediyorum.
1: Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey, sizi de tanıdık, ne mutluluk verici diyorum.
2: Sağ
1: ve hazır mıyız efendim?
2: Hazırız evet efendim.
1: Hazırsak sır küpünde birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, yarışmacılarımızı tanıdık ve birinci etabı başlatıyoruz. Hemen 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açalım. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 15.
0: 10?
1: 15.
0: 15.
1: Evet.
0: Peki, 15 geliyor efendim. Okuyorum. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşen işlemler için ekonomi ve hukukta kullanılan bir terim soruyoruz. 4 harfli sürenizi başlattık.
1: Kredi kartı mı?
0: 4 harften oluşacak. Değil. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşiyor bu işlem. Peki, bir harf desteğini biz açıyoruz. İlk harfimiz belki büyük destek olabilir. Sırayı başlatıyorum. İsmail Bey.
2: Benzeri. Nakit ve mal yok.
0: Güzel. Tekrar bir harf desteğinde bulunuyorum ve süreyi Gülay Hanım sizin için başlatıyorum. Ne olabilir bu 4 harfli yanıtımız? Bakın, benzeri dedim. Aa, bu bunun benzeri. Ne kadar benzemiş. Aa, bunun neredeyse tıpatıp. Süreyi başlatayım mı? Olmadı mı? Oldu, geldi mi aklınıza? Gelmedi mi? Bakın, bu bunun tıpatıp. Süre sizin için başladı İsmail Bey.

0: Aynı.
1: Aynı. Aynı da.
0: Bunun bir tane küçük bir şey daha.
2: Aynı.
0: Aynı.
1: Aynı tabii aynı. Ki.
0: Aynı.
1: Süreniz dolmadan verdik.
2: Dilay Hanım. Kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
1: Yok.
2: Asla.
1: Kaç numaralı soruyla devam edelim İsmail Bey?
0: 6 numara.
1: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakın. Çok iyi biliyorsunuz ama iyi düşünün. Düşünce tarihinde fikir ve kavram anlamında kullanılan, kökeni eski Yunanca'ya dayanan sözcük. Süre başladı. Fikir diyorum.
0: Fikir.
1: İdea. İdea doğru yanıtını aldım son saniyede. Az kalsın kaptırıyordunuz Gülay Hanım'a.
2: Evet, benim de aklıma geldi.
1: Vallahi oradan Gülay Hanım geliyoruz, geliyoruz evet. Diyor ama ben sırayla gelmedim. Bakın size 10 saniye içerisinde zaman tanıdım.
2: Tam şey
1: ama
2: oldu.
1: Gülay Hanım ederiz. Kapacaktı ucu evet. Ucuna yanıtı bulmuştu. İdea idi efendim. Evet. İdea. Idea. Fikriydi. Fikirdi. Idea. Kökenliydi. Kelimemiz Yunanca'dan geçmişti. Siz de devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 8 lütfen.
1: 8. Efendim bir video soru. Çok güzel bir soru yakaladınız. Bir görüntümüz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorunuzu okuyacağım. Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi ve limanıyla tanınan Ordu'nun bir ilçesi süre başladı.
0: Ünye.
1: 10 puan, 5 puan. Harikasınız. Ünye doğru yanıtını aldık. İsmail Bey, kaç numaralı evet. Soruyu açalım?
0: 11 lütfen.
1: 11. Kötü, çirkin, alçakça, utanç verici anlamına gelen eskimiş bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Eskimiş bir sıfat bu. Kötü, çirkin.
0: Bent. Bent.
1: Son harf desteği bizden. Bakın son harf desteğini veriyoruz gönülden. Ve süreyi sizin için başlatacağım Gülay Hanım. Buyurun.
2: Feni.
1: Feni değil. Başka harf üretin. Üretin.
2: Seni.
1: Seni değil. Başka.
2: Leni.
1: Leni değil. Seniye çok yakın. Sığının çok yakınında dolaşıyor. Of. Ah ah ah.
2: Heyecan mı yaptım acaba ben?
1: Biraz heyecanlanmış evet. Gibisiniz. Hiç heyecanlanmam diyordunuz.
2: Evet.
1: Demek ki bizim yarışmamız biraz heyecanlandırıyor. Hemen dönüyorum. İsmail Bey hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Bakın S-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-
0: Teni.
1: Ne dediniz ilk kalpte sanki?
0: Şeni.
1: Şeni mi? Tabii ki şeni, doğru.
2: Tebrikler.
1: Şeniden sonra şeniydi, doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. İsmail Bey.
0: Evet.
1: Zaman kazandırdım size. Kaç numaralı sorudan devam etmek istersiniz?
0: 10. Lütfen.
1: 10 numaraya gidiyorum. Hazır. Sorunuzu okuyorum. Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İniş.
1: İniş çok yakın.
0: İnme.
1: İniş bir
0: İnme.
1: Eylem hali.
0: İnme.
1: İnme de bir zaman hali. Bakın. İniş geçmiş hali. İnme zaman hali. Bu geçmiş zaman halini soruyoruz. Geçmiş zaman. Bir şey ne oldu? Süre başladı.
2: İndi.
1: İndi. Doğru.
2: Bravo. Şeytanın bacağını kırdık.
1: Harikasınız.
2: Şeytanın bacağını kırdık.
1: Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Evet, evet.
2: Lütfen.
0: Tabii.
2: Güzel adım attı diyelim.
1: Güzel bir adım attık. En sonunda şanslı bir başlangıcı yapabildik. İlk etap böyle gidecek. Hiç problem değil. 3-4 soru fark oluyor. Burada 5 puan değerinde. Biraz sonra esas bunlar farklılaşacak. Çünkü onar puana çıkacak. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz? Şimdi 9. Gönül rahatlığıyla şöyle rahat rahat bir soru seçin de şöyle ben de rahat rahat okuyayım. Biraz 9. Stres oldunuz çünkü. 9 numaralı soruya gidiyorum. Ah Gülay Hanım ah. Peki.
2: Sen istedin diyorsun.
1: Ya gerçekten. Ya okumaya dilim varmıyordu öyle söyleyeyim.
2: Değişim
1: ama
2: olmuyor
1: okuyacağım. Efendim 9 numaralı soru geliyor. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Sürenizi başlattım. Nereden buldunuz Gülay Hanım bu kelimeyi? Yine gerçekten tabloyu açıldıkça göreceğiz. Buraları hatırlatacağım size. Bakın o, bu kadar kelimenin içinden o kelimeleri seçtiniz diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ah Oğuz nasıl seçmişiz buraları.

0: Bir harf testlerimizi kabul edin. İsmail Bey, size geliyorum. Süreyi sizin için başlatacağım. Başladı. Şık ve düzgün kıyafetli kimseye söyleniyor bu. Bakın Hüseyin Rami Gürpınar'dan da bir satır var, bir dize var. Bir genç gelir diyor. Bir genç gelir. Öyle bir genç gelir. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açtım. Gülay Hanım, sizin için başladı.
1: Afile.
0: Afile değil.
1: Afil.
0: Afil değil. F'den çıkın. F'den çıkın. Bak,
1: göbecik. Asilli.
0: Asilli dediği böyle göbecikli bir harf diyecektim. Göbeği biraz yukarıda. Böyle kafası kocaman bir harf olsun. Onu veremiyorum ama sondan bir harf desteği vereyim. Bakın kafası da böyle kocaman bir harfimiz var. İkinci harf olarak diyorum. İsmail Bey, süre sizin için başlatıyorum. Ne olabilir acaba burası? Bakın kocası, kafası böyle kocaman bir harf. Böyle. Peki. Bir harf de sondan destek olursun. K harfini açtık. Bakın şifre harf olduğu için açamıyorum ama harfi size tarif ediyorum. Süreyi başlattım Gülay Hanım. Ajiko. Gülay Hanım, bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
1: Ajiko.
0: Bakın böyle bir harf. Böyle bir harf.
1: Abiko.
0: Olmadı Gülay Hanım. Bakın böyle, böyle yandan, yandan baktığınız gelmiyor. Zaman böyle bir şu düz. Bir de böyle kafasında böyle bir tombulluk var. İsmail Bey, süreyi sizi başlattım.
2: Adiko. Adiko.
0: Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarım. Kafası büyük.
2: Abiko. Abiko.
0: Abiko değil.
2: Adiko.
0: Adiko değil. Abiko da değil. Bakın. D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda. Süre başladı Gülay Hanım.
1: Adiko.
0: Gülay Hanım, T'de göbek yok ki. Oh. Ben göbek arıyorum. Harfine.
1: Adiko. Değil.
0: L'de de göbek yok.
1: Onda da yok.
0: Onlar da çok fit.
1: Çok mu uğraştınız bizim, zor sorular bulmak için?
0: Efendim, ben harfi daha nasıl tarif edebilirim size? Süreyi başlatıyorum İsmail Bey.
2: Apiko.
0: Apiko gerçekten doğru yanıtı. B. P harfinin P. yukarıda bir küçük göbeciği vardı.
1: Çok basit
0: ve
1: bir cevap.
0: P harfiydi. Şık giyinimliydi. Apiko şık ve düzgün kıyafetli kimseydi. Apiko yanıtı. Hüseyin Rahmi demiştim. Apiko bir genç gelirdi dizesiydi. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yaptığımız alıntıydı. İsmail Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 4 lütfen.
0: 4'e gidelim. Peki efendim, 4 numaralı soruyu açıyorum. Çok kolay bir soru. Harika bir kelime yakaladınız. Okuyorum. Çalışanlara emeklerinin karşılığı olarak belirli dönemlerde ödenen bir ücret süre başladı.
2: Maaş. Maaş.
0: Maaş. Doğru yanıtını
1: bana
0: aldım.
1: Bana neden çıkıyor böyle sorular?
0: Çok güzel. Stüdyoda gergin anlar başlamıştı.
1: Bana neden
0: Gülay
1: çıkmıyor
0: Hanım,
1: böyle sorular?
0: Gülay Hanım direkt itirazlarla ve verdiğimiz ipuçlarını ısrarla almayarak bizimle
1: abiko,
0: mücadele
1: abiko, göbek göbek diyorsunuz. Bak ne bana diyeyim? Niye çıkmadı maaş?
0: Bir şey söyleyeceğim. P'yi size böyle mi tarif edeyim? Gülay Hanım.
1: Peynir desen anlardım.
0: Peynir. Yani ipucunu veremeyen biz olduk. Peki efendim.
1: Yok,
0: İlerleyen dönemlerde size
1: beni.
0: Daha farklı ipuçları vereceğim ama maaş yanıtı araya gitmesin. 5 puan daha yazdık hanenize. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Bir soru daha açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam ediyorsunuz?
1: Yaşma bitene kadar toprağım değilsiniz.
2: Tamam, peki.
0: Eyvah eyvah.
2: 23 lütfen.
1: Hiç görüşmüyoruz.
0: 23 numaralı soruya geçiyorum. Bakıyorum. Efendim, bir kolay kelime daha buldunuz. Tebrik ediyorum. Hukuk alanında bir hakkın kullanılması veya bir işin resmen yerine getirilmesi anlamında kullanılan bir terim. Süreniz başladı. Bir işlem yerine getiriliyor. Mesela yazılım
2: imza.
0: Olay.
2: Efendim? İmza.
0: İmza da çok yakın ama.
2: İbra.
0: İbra da kullanılan bir kelime ama değil. İkisi de değil. Bakın, bu bir. Bu bir eylem diyeyim. Mesela biri bir eylemde bir işi yerine getirmez, hukukta bu işlem yapılır diyeyim. Gülay Hanım, mesela ben bir şey, bir taahhütte bulunuyorum, bir söz veriyorum. Ondan sonra o sözü yerine getirmiyorum. Hukukta da bana bu işlem uygulanıyor diye artık daha da başka ipucu veremem. Süreyi bir önce bir harf açayım.
1: Hicra.
0: Ve sürenizi başlatayım.
1: Hicra.
0: Hicra. Gerçekten.
1: Bak, anlatınca bak, çok güzel anlıyorum.
0: Evet, doğru. Ben
1: siz
0: biraz,
1: şaşırttınız
0: ben
1: peyde biraz, beni. Evet, göbek kendim, de göbek dediniz.
0: Kendimi evet. Toparladım gördüğünüz
1: alkışlayıp,
0: gibi.
1: Alkışlayıp lütfen.
0: Harikasınız.
1: Ben böyle ağır.

0: topum ağır ağır geliyorum.
1: Alkışlıyoruz.
0: Sizinle toprak falan değiliz bu yarışma bitinceye kadar.
1: Peki efendim. O zaman İsmail Bey lütfen dikkat edelim artık kendisi.
2: Evet.
1: Soyu yordu Gülay Hanım. Ama Gülay Hanım tebrik ediyorum. Ben doğru ipucu verince tak diye bildiniz.
0: Evet.
1: Harikasınız.
0: Teşekkür
1: Allah'tan
0: ediyorum hatanı kabul ettiğin için.
2: Hata.
0: P'yi evet.
1: Hata
0: P'yi
1: benim
0: tarif
1: oldu.
0: Edemediniz.
1: Peki efendim bakalım siz ipuçlarınızda çekim sonrasında nasıl kararlar göreceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
0: Ben mi?
1: Evet Gülay Hanım sizdeyiz.
0: 5 diyebiliyor muyum?
1: 5 diyebiliyorsunuz tabii. 5 mi diyorsunuz? Çok güzel. Şimdi ben soracağım. İpucunu da vereceğim. Bakalım siz
0: teşekkür
1: o kelimeyi
0: ediyorum.
1: Nasıl bulacaksınız?
0: Teşekkür ediyorum.
1: Sürenizi de başlatmadan çok da geniş ipuçları vereceğim. Hazır mısınız?
0: Evet.
1: Bakın 5'i siz seçtiniz. Yolluyorum. Hiç merak etmeyin. Böyle gümbür gümbür yollayacağım şimdi.
0: Hadi bakalım.
1: Efendim gemicilik ve denizcilik alanında, gemi ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan metal bir halka soruyoruz.
0: Kaç harf?
1: 2, 4, 5 harf.
0: Çapa?
1: Çapa değil, sürenizi başlatayım. Gemicilik ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan bir metal halka bu.
0: Halka böyle atılan ne derler şimdi dilimin ucunda da gelmedi gel artık ya.
1: Peki.
0: Sinirlerim bozuluyor.
1: Ah çok gergin anlar
0: halat
1: dediğim
0: mıydı?
1: Gibi. Halat olamaz çünkü A harfiyle başlıyor. Hı. Bir harf desteğimizi kabul edin. İsmail Bey süreyi sizde için başlatalım ne olabilir?

0: harf veriyor ya, çok mutlu oluyorum.
1: Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. A ve N harflerini açtık. Ne olabilir? Süre sizin için başladı Gülay Hanım.
0: Anten.
1: Anten değil. Bu bir halka, metal halka, gemilerde ve denizcilik alanında çok kullanılıyor. Sondan belki bir önceki harfi açabilirsek orada da güzel bir yer açarız. Var mı bir fikriniz Gülay Hanım? Ama hakkınız geçti. Süre sizin için başlatıyorum İsmail Bey. Acaba ne olabilir? İki harf ihtiyacımız var. Peki. Bir harf daha destekte bulunuyorum ve size tekrar soruyorum Gülay Hanım. Gemicilik ve ne olabilir bu?
0: An eli. An değil. Eli. An eli.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Diyoruz. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Enerjimiz her bildiğimiz 5 puanda gittikçe yükseliyordu.
0: Ben böyle bir alkışlayın lütfen.
1: Gülay Hanım, her 5 puanda bu kadar enerjiniz yükseliyorsa ikinci blokta 10'ar puanda enerjinizin yükseliş şeklini düşünemiyorum diyorum. Ve hemen sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 12.
1: 12 numaralı soruya gidelim bakalım. 12'de ne var? Efendim, hazırsa sorumuz geliyor. Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarf soruyoruz. Süreyi başlattık.
0: Elen.
1: Elen.
0: Elan. Elan.
1: Elan. Elan tabii ki. O an.
0: Alkışlayın. Bakın, beyefendi bak, şu anda bir şansım gitmiyor. Lütfen alkışlayın.
1: Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarftı. Bir de şifre harf açtınız, A harfini. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu yanıtlayalım?
0: 19. Kızımın doğum günü.
1: 19. Peki. Derece olarak en altta bulunan düşük seviyeyi ifade eden eski kullanımlı bir sözcük soruyoruz size. Süre başladı.
0: Derece anlamında mı?
1: Evet, derece anlamında. Derece anlamında eski bir
0: eden,
1: sözcük.
0: Eden.
1: Eden değil.
0: Edri.
1: Edri değil.
0: Biliyorum, dilimin ucunda ya.
1: Evet, ama dilinizin ucunu şu anda kullanamayacağız. Çünkü İsmail Bey'e geçiyor yanıt hakkı. İsmail Bey, hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Biraz önce de tek harfle kaçırdınız. Lütfen dikkat edin. İpuçlarımızı dinleyin. Hangi harf olabilir bu? Sürenizi başlatıyorum.
2: Etna, etni.
1: Etna, doğru söylediniz. Etnaydı. Evet. Buranın yanıtı. Bir 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Mesela kaç numaralı soruları açalım?
2: 18.
1: Bakın, tabloya dikkat edin lütfen. 18 numaraya

0: Gidiyorum. Efendim, hazır sorunuzu okuyorum. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman ve süreyi başlattım.
1: Ara.
0: Ara tabii ki. Harika, bir harf daha aldık. Ara yanıtıydı. Hanenize 5 puan daha kazandırdı. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: 20 lütfen.
0: 20 numaralı soruyu açıyorum. Efendim, hazırsanız hızlı yanıt arayacağım. Sorum geliyor. Müzikte temel ses dizelerinden ikinci notayı soruyoruz. Süre başladı.
1: Re.
0: Re. Doğru yanıt. Müzikte temel ses do, re,
1: re,
0: mi, fa, sol diye gidiyordu. Sizinle devam ediyorum İsmail Bey. Buyurun.
1: 16 lütfen.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bir sorum daha geliyor. Açıkça söylemeden dolaylı bir biçimde anlatma veya sezdirme durumu. Gülay Hanım da yapıyor ya sürekli. Süreyi başlattım.
1: İma.
0: İma ediyor, evet efendim. Ve geldi bir 5 puan daha. Böylece 14 sorumuzu tamamlamış olduk. Birinci etabı burada tamamladık. Gülay Hanım, sizin itirazlarınızla dolu birinci etap geçirdik. Harikaydı. Çok güzel itiraz ediyorsunuz. Buyurun, bir son itirazınız vardı.
2: Peki, hep kolay sorular arkadaşımıza geliyor.
0: Şöyle... Zorlar.
2: Ne anlarım ben geminin halkasından? İşte ara gelsin. Gönder öbürleri gelsin. Ne ters şeyler seçiyorum.
0: Ama
2: hep.
0: Bakın, siz o kadar güzel sorular geldi ki size. Ben çok da net ipucu verdiğimi düşünüyorum ama onlarda bile...
2: Ama şimdi bu atmosferin altında bildiğini bile insan şaşırıyor.
0: Doğru, doğru.
2: Bilim ucundan dışarı çıkaramıyoruz. Kolay bir şey değil böyle güzel insanlar içinde.
0: Ama sizin güzelliğiniz, o bakışınızın güzelliği. Nasıl birinci etap atlattık? Evet efendim. Gülay Özel, şu ana kadar 4 doğru yanıt aldık Gülay Hanım'dan ve 20 puan da kendisi. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, İsmail Yiğit Bey de şu ana kadar 10 doğru yanıt verdiler ve 50 puanda birinci etabı tamamladılar. Efendim, hazır mıyız? İkinci etaba geçiş yapıyoruz.
2: Hazırsın.
0: Ve 120 saniyede 10 soru yönlendireceğimiz ikinci etap diyoruz. Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız diyorum ve birinci etabı İsmail Yiğit önde tamamladığı için hemen kendisine dönüyorum ve diyorum ki İsmail Bey, 120 saniye süreniz var. Size 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz sorulara istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda da istediğiniz kadar dinleme zamanı size vereceğiz. Sorularınızı pas diyebilirsiniz. Tekrar okumam için bana zaman kazandırabilirsiniz. Hazır mısınız 120 saniyede 10 doğru yanıt vermeye?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyorum ve sorularınızı okumaya başlıyorum. Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella hangi ülke vatandaşıdır?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir ses sorumuz geldi.

0: Türkiye misinli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Enes miydi?
0: Başka.
1: Pas.
0: Peki. Arjantin milli futbol takımının forma renkleridir. Arjantin.
1: Arjantin. Çubuklu, beyaz.
0: Bir renk daha var yanında.
1: Mavi beyaz.
0: Harikasınız, geldi 10 puan. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta altın golü atan milli futbolcumuzdur. Milli futbolcumuz. Geçenlerde de çok gördük görüntülerini.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz geliyor. Seyredelim.
2: Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum.

0: Duramıyorum, beni durdurun.
1: İzlediğiniz Hababam Sınıf Uyanıyor filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı.
2: Beden öğretmeni.
1: Evet, bir şeydi, adı vardı onun.
2: Badi Ekrem.
1: Harikasınız. Polonya'nın başkenti.
2: Pas.
1: Peki. Yıldız ve Güler soyadlı A milli futbol takımı forvet oyuncuları.
2: Arda
1: ve
2: Kerem.
1: Arda Güler ve Yıldız
2: Kerem
1: değil. Geçeyim mi? Geçeyim.
2: Pas.
1: Geçeyim. Hemen bir sesli sorumuz var. Gelsin.

0: Introsunu dinlediğiniz Barış Manço'nun şarkısının adını soruyoruz.
1: Dilimin ucunda geldi. Ah, pas.
0: Ah. Peki. Yaylalarında gezmek ve hamsi kuşu yemek isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon doğru yanıtı geldi. Bir kişinin evine ya da bulunduğu yere geçici olarak gelen ve orada ağırlanan kişi.
1: Misafir.
0: Harikasınız. Hemen dönüyorum. Türkiye Milli Futbol Takımı'nın çalıştıran Vincenzo Montella. Vincenzo Montella.
1: İtalya.
0: İtalya geldi. Ah geldi ama süre yetmedi. Ve harika bir blok çıkarttınız. 2, 3, 4, 5. Efendim inşallah maçlarımızda 2026 Dünya Kupası'nda çok yüksek sesle, coşkuyla dinleyeceğimiz bir parça sormuştuk. Demiştik ki 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm isimli şarkıyı sormuştuk. Kim demiştik efendim? İnşallah yüksek sesle dinleyeceğiz. Milli takımımıza destek için her maçında coşkuyla takip edeceğiz. Kim olabilir? Sefo desem.
1: Sefo.
0: Sefo'ydu tabii ki. Sefo'nun yaptığı şarkıyı dinliyorduk. Hemen gidiyorum. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta golü atan futbolcumuz kimdi efendim? Mansız desem. İlhan
1: Mansız.
0: Mansız'dı bu yanıt. Polonya'nın başkenti, süreniz kalmadı, Varşova olacaktı. Güler'i aldık, Arda Güler'di. Diğeri de Kenan Yıldız olacaktı. Ve ah İsmail Bey, bu şarkıyı da yine süreye geldi. Ve şarkımız nasıl başlıyordu? Dinliyoruz introsunu. Diyoruz ki...
1: Barış Manço'ya çok ayıp oldu.
0: Barış Manço'ya kesinlikle 120 saniye oradan göründüğü gibi uzun bir süre değil.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Dağlardı. Bu parçamızın da ismi sevgili Barış Manço'ya da buradan rahmet diliyoruz. Evet Gülay Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorularınız geliyor. Hatırlatmam istediğiniz bir kural var mı? Yok. Peki. Geliyor süre. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada ile beraber düzenlendiği ülkedir. Meksika,
2: pas.
0: Kanada geçtim. Küre Dağları hangi bölgemizdedir? Küre Dağları.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: şarkı yapmış sevgili dostumuz. 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkler Geliyor isimli marşı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Peki. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke?
1: Pas.
0: Peki. Portekiz'in başkentini soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir filmimiz var. Görüntülerini izleyelim.
2: Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı

0: medreseyi ziyaret etmek isteyen ve etli ekmek yemek isteyen biri hangi ile gitmeli?
1: Konya.
0: Harika, bir 10 puan daha geldi. Internazionale Milano oynayan futbol takımı orta saha oyuncumuz. Internazionale Milano'da oynuyor. Bu futbol takımı orta oyuncumuz.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: bir o yana bak, bir bu yana.
1: Bakma bir o yana bir bu yana. Bakma.
0: Yana mı?
1: İlla bak, bakmasın bu. Ne yapsın? Bir o yana bir, o yana, bir bu yana, bir bu yana bakmasın.
0: Bakma,
1: diğer
0: yana.
1: Soruya geçeyim mi? Pas değil.
0: Pas değil.
1: Pas. Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma amacıyla geziye çıkan kimse. Geziyor.
0: Tatil.
1: Geziyor, biri geziyor. Nereye gidiyor? Ne deniyor ona?
0: Tatil.
1: Gezen kişi. Kim o?
0: Uyur gezer değil.
1: Gidiyor, geziyor, görüyor. Peki. Olsun. Geliyorum sorularımıza. Efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Kanada ile beraber düzenleyen diğer bir ülke Amerika olacaktı. Yanıtımız. Küre Dağları
0: Amerika
1: sormuştuk.
0: Diyorum.
1: Evet. Küre Dağları hangi bölgemizdedir demiştik. Karadeniz olacaktı yanıtımız. Çok güzel bir şarkı yapmıştı sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sinan Akçil'i buradan gönülden kutluyoruz. Sinan Akçil olacaktı. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya olacaktı. Portekiz'in başkentini soracaktık size, sormuştuk. Yanıtımız Lisbon olacaktı. Kemal Sunal'ın bir filmini seyretmiştik. Kendisi futbolla ilgiliydi ve madem futbol oynuyordu, hızlı, kendisi gollere imza atan gol kralı olacaktı. Ve gidiyorum Internazionale Milano'da oynayan milli futbol takımı orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olacaktı. Ve introsunu dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı demiştim. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana.
0: Ya aslında çok sevdiğimiz bir yana, şarkı. Devam dinlediğimiz bir şarkı ama bir buranın atmosferi bir farklı.
1: Bir bu yana bakma, şaşkın olacaktı. Şaşkın şaşkın dolaştırmıştı.
0: Yaşarken şu an Erkin Koray şaşkınım yani. O şarkı tam bana göre.
1: Dinlenme, eğlenme ve görme tanıma amacıyla
0: evet.
1: Turist olacaktı. Hepsini biliyordunuz değil mi?
0: Biliyoruz ama şu anda bu atmosferde bir tıkandık kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun,
1: i̇şte efendim,
0: sağlık
1: 120
0: olsun.
1: Saniye. Hayat bazen çok hızlı geçiyor. Evet. Bazen o 120 saniyeler, saniyeler ne kadar uzun, bazen de ne kadar kısa geliyor. İsmail Yiğit şu anda 100 puanla önde devam ediyor. Gülay Özel hanımefendi 30 puanda kendisi ve üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etap artık butonların devreye girdiği. Şöyle söyleyeyim, eğer butonu iyi kullanırsanız 3 soruda çok hızlı arayı kapatabileceğiniz bir etaba İnşallah. Giriyoruz. Evet, bu bloktan sonra artık üçüncü etaba geçiyoruz ve butonlar devreye giriyor.

Evet efendim, sır küpünün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. İsmail Bey, sizinle başlayacağım. Siz soruyu seçeceksiniz ama butona önce kim basarsa, masanın ışığı kimde yanarsa, ben kimin adını söylersem o yarışmacımızdan yanıt hakkı alacağız. Kimse kimseyi beklemek durumunda değil. Peki, sizle başlayalım.

0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14 lütfen.
0: Hemen gidiyorum 14'e. Harika bir soru kalıbı seçtiniz. Şöyle, size bir görüntü izleteceğiz. Bir görüntümüz var. Görüntümüz önce net olmayacak. Flu şekilde gelecek, kapalı olacak. Ve süre boyunca, yaklaşık 10 saniye boyunca yavaş yavaş açılacak. Butona kim önce basar, kim doğru yanıtı verirse de doğru yanıtı vermiş ve 10 puanı kazanmış yarışmacımız olacak. Sürenizi ve görüntüyü aynı anda başlatacağım. Burada herhangi bir soru sormayacağım. Sadece görüntüye bakarak yanıt vermenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman görüntünüzü veriyor, soruyu başlatıyorum. Buyurun. Buyurun İsmail Bey.
1: İnci.
0: İnci. Tabii ki zaten İ, N ve C harfleri açılmıştı. Doğru yanıtınızı gönülden kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir midye kabuğumuzun içine saklanmış inciydi. İsmail Bey iki şansı birden kullandı. Hem kelimenin 10'da 9'u açılmıştı. Üstüne bir de fotoğrafımız her ne kadar net olmasa bile zaten inci gözümüzün önündeydi. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36 lütfen.
0: 36 numaraya hemen gidiyorum. Bakalım 36'da ne var? Efendim geliyor. Belirli bir işi olmadan gezen ya da boşta dolaşan kimseler için kullanılan bir sözcük acaba açıyor muyum? Butonları açtım. Açtım, basın.
2: Bastım ben. İlk tamam. Ben bastım.
0: Tamam, hemen söyleyin. Ne söyleyin?
2: Başıboş.
0: Başıboş değil, başka. İşi olmadan. Bakın ne olabilir? Ah ah ah. Şimdi bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın, 5 harfli birincisi.
2: Havare mi oluyor? Ya. İş,
0: sürenizi başlattım. Kim basacak o butona? Buyurun İsmail Bey.
1: Aylak, avare.
0: Avare doğru yanıttı tabii ki. Kendi elinizle yaptınız, pişirdiniz, servis yaptınız. Resmen çatalı bıçağıyla ikram ettiniz. İsmail Bey de kurşun zaten sever bana, olmuş kelimelerin, olmuş yerlerinden faydalanarak puan almayı. Biraz önce de kendisini çok net gördük zaten. Bir harfle 10 puanı ala ala puanlar nerelere geliyor?
2: Sağ olsun.
0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: İsmail Bey bakıyor ve 30 açılmış soru bulamıyor. Hemen ben bir fotoğraf daha sizin için açıyorum. Bakalım bu fotoğrafı bilmek de diğeri kadar kolay olacak mı İsmail Bey? Önce fotoğrafımızı görelim. Fotoğraf bilgini İsmail Bey'den bu soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Hazır mısınız efendim? Hazır. Bunu da bilirseniz gerçekten gönülden tebrik edeceğim. Sorunuzu soruyorum. Amerikan tohumundan ülkemizde üretilen bir tür pamuk süre başladı. Kim bas? Buyurun İsmail Bey.
1: Bir tür pamuk.
0: Evet. Bulamadık sanırım. Bulamadık. Bir harf desteği bizden. Bakın, ak. Amerikan tohumundan üretilen bir tür pamuk. Bu pamuk toplum arasında bilinir. Özellikle pamukçulukla, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar bilir. Hatta bu pamuk türüne de "aa ne âlâ bir pamuk ya" denir. Ne âlâ bir pamuk? Acaba süreyi başlatıyorum. Buyurun.
2: Aktel.
0: Bakın ne âlâ bir pamuk. Ak.
2: Ak. Ak. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir
2: pamuk. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
2: Ak.
0: Peki. Bir harf desteği daha verelim yarışmacılarımıza. Süreyi başlatın. Gülenim. Buyurun İsmail Bey.
1: Akala.
0: Akala tabii ki. Hemen bildiniz. Direkt ak açıldı. Hiç ipucu kullanmıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ala pamuk. Ak ala. Akala.
2: Akala. Bu çıkınca üzülüyorsun yani.
0: Harikasınız. Sizle devam ediyorum İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Birazcık daha açılmamış yerlere doğru gidebiliriz.
1: 27.
0: Efendim 27 mi? Bakayım 27. Peki geliyor 27 no'lu sorumuz. Görsel sanatlarda, edebiyatta ve tasarımda tekrar eden süreci ya da anlamsal ögeyi tarif etmenizi istiyoruz. Bir şeyden de hatta bakılır. Aa, bunu ben bu şu halının üstüne bir şey yapayım denir. O ne denir ona? Süreyi başlatayım. Buyurun.
2: Etiket.
0: Bir şeyin vardır buradan çekersiniz.

0: Halı tasarımı güzel. Bunu buraya. Moti. Bir harf desteği daha veriyorum. Ve bakın, ilk harfimiz de M. Bir yerden bir halı dokuma örneği çıkarıyorum. Burada bir şablon var. Bu şablonu bu şablona aktaracağım. Yani ben ne yapacağım? Buradaki neyi alıyorum? Süreyi başla tıyorum. Buyurun.
1: Morif.
0: Morif'e çok yakın mı?
1: Motif.
0: Motif tabii ki.
1: Ay şimdi.
0: Ya gerçekten tebrik ediyorum. Motifti. Motif örnekten
1: evet,
0: yola
1: evet.
0: Çıkmaz
1: örgücüğüm
0: mı?
1: Örgücüğüm biliyorum.
0: Örürsünüz. Bunun motifi nasılmış evet, dersiniz. Evet. Oradan alırsınız. Özellikle tekstilde, el işlerinde, hobi işlerinde çok
1: evet,
0: fazla kullanılır.
1: Evet kendim çok yapıyorum zaten.
0: Ben en çok halı tasarım ve özellikle benzeri başlıklardan yola çıkarak yardımcı olmak istemiştim.
1: Aldın mı almadın mı?
0: Aldınız.
1: Oh, şükürler olsun.
0: 10 puan geldi. 10 puan.
1: 30 olduk.
0: 10 puanı rahat teslim ettik size. Siz seçiyorsunuz.
1: 21.
0: Peki. Bir video soru. Harikasınız. Hemen bir görüntümüz de var. Önce görüntümüzü izleyelim. Arkasından da bakalım nasıl bir soru okuyacağız.

0: Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan kebabı ve tarihiyle ünlü büyük şehrimizi soruyoruz size. Süreyi başlattım.
1: Urfa.
0: Değil. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Of, Adana.
0: Değil. Adana. Siz, doğru yanıtı verdin. Doğru, tamam. Adana aldık doğru yanıtı. 10 puanı verdik. Acılı Adana. Sevmez evet. misiniz? Adana mutfak
1: Et yemediğim için bilemiyorum.
0: Ama
1: Et
0: Adana yemiyorum. Acılı kebap.
1: Et sevmiyorum.
0: Adana ama ilimiz de hani adıyla evet. meşhur, kebabıyla
1: hani
0: meşhur.
1: Hani alanına girerse daha iyi bakıyorsun
0: Mutfakla
1: ya.
0: Mutfakla da ilgilisiniz.
1: Evet. Yok, son anda buldum.
0: Şefsiniz tabii ki. Ama heyecanla beraber de olsa yakaladığınız harika Adana yanıtını aldık. Efendim bakın, 37 öneriyorum, 46 öneriyorum.
1: 46.
0: 46'ya gidiyorum ve sorumu söylüyorum, okuyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Geometride ve coğrafyada dairesel şekilleri tanımlamak için kullanılan her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim soruyorum. Size süreyi başlattım. Bastınız abi. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya.
2: Her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan cisim.
1: Ucunda ya.
0: Peki. Ben size bir harf desteği, ilk harfimizden biri de destek veriyorum. Bakın, K ile başlıyor. 4 harfle. Ne olur? Hani böyle oyuncakları da olur, böyle çevirirsiniz. Böyle sonra tekrar çevirirsiniz. Böyle içinde karlar yağar. İçinde böyle...
1: Kale.
0: Efendim?
1: Kale.
0: Kare değil. Kar. Daha süreyi başlatmadım bu arada. Böyle mesela kardan karlar yağar. İçinde böyle çeşitli bebekler, semboller olur. Nasıl? Böyle yuvarlaktır. Geometrik şekil. Süreyi başlattım.
1: Küre.
0: Küreye doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha
1: gitti. Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim.
0: Gülay Hanım'a. Harikasınız Gülay Hanım. Tebrik ediyorum gönülden. Bir de R harfi buldunuz. Şifre bloğundan. Evet efendim, devam ediyoruz. Soru önerilerinden 40'ı önereceğim. 37'yi önereceğim. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 40 olsun.
0: 40 numaralı Hı-hı. sorumuz geliyor. Hazırsak okuyorum. Efendim, beklenmedik şekilde ve çok kısa sürede gerçekleşen olaylar için kullanılan bir sözcük, süremizi başlattım. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Of. Bir 10 puan daha yazdım.
1: Of,
0: ve arayı çok hızlı kapatıyorsunuz Gülay Hanım. Harika yarışıyorsunuz. Demek ki işin tılsımı, işin sırrı İsmail Bey'in bildiği yerlerden açtığı sorularmış. Harika bir şekilde arayı kapattınız. İsmail Bey, galiba çok ipucu bulamıyorsunuz.
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Yoksa ara kapanmayacak. Çünkü 6-7 sorumuz
1: İçine
0: kaldı.
1: İçine vuruyorsun, dışına vuruyorsun. Neredeyim şimdi? Kafam evet. karıştı.
0: Hazırsak evet. gidiyoruz. Efendim, soru öneriyorum. Yaklaşık 31 diyebiliriz ve 49 diyebiliriz. Kaç 49. numara soruyla? 49'u açıyorum. Geliyorum 49.

0: Zaf. Okuyorum sorunuzu. Temiz kelimesinin karşıtı olarak kullanılan, üzerinde leke bulunan süre başladı. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya ben bastım.
2: Leke.
0: Üzerinde leke. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen...
2: Kir, kirli.
0: Tekrar. Tek harf açacağım. Süreniz dolduğu için doğru yanıt verip vermediğinizi söylemedim ipucu olarak. En son yanıtınızı lütfen hatırlatıyorum. Hazırsanız sürenizi başlatıyor. Butonu kim kullanacak? Açtım. Buyurun.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayayım bari, ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Harika yarışıyorsunuz. Ve sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, butonlarımız da karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kaç numaralarımız var?
0: Efendim 44'ümüz var, açılmamış 31'imiz var.
1: 31 olsun.
0: Eğer illa bir ipucumuz olsun derseniz 31'e mi gidelim?
1: Evet. Peki. İpucumuz efendim, yoksa başka geçelim.
0: Bakalım 31'imizi açalım ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız İsmail Bey?
2: Hazırız.
0: Dinliyor muyuz efendim?
2: Evet.
0: Peki. Dini inanışlarda ve halk kültüründe iyilikle ilişkilendirilen manevi varlıktır. Bu süre başladı. Buyurun İsmail.
2: Melek.
0: Melek tabii ki. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen ipuçlarından destek oluyorum. 37'yi öneriyorum.
2: Kabul edelim.
0: Kabul edelim. Peki 37 numaralı soruyu açıyorum. Eller butona gidiyor. Kişilerin bir haktan yararlanabilmesi için kuruluş tarafından verilen bir belge. Süreyi başlattım. Buyurun İsmail Bey.
2: Kişiler bir haktan yararlanabilmesi.
0: Öğrenciler çok alır bunu. Minik minik.
2: Karne.
0: Karne doğru yanıtını aldım. Ve E harfi de şifre harflerimizden biriydi. Evet, geçmiş olsun. Nasıldı?
1: Bitti mi?
0: Bitti tabii ki.
1: Çok güzel bir yarışma, daha yeni başlamıştık.
0: Harika, evet, ama sorularımızı tamamladık ve gördüğünüz gibi tek harfli noktaya geldik. Evet, hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bir bakıyoruz. Acaba hangi yarışmacımız nasıl tamamladı? Görüyoruz tablomuzu. Bakalım efendim, birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda İsmail Bey 150 puanda şu anda kendisi.
1: Hiç onu bilseydim yaklaşmıştım.
0: Ve bu blokta 5 sorumuzu da yanıtlamış oldu kendisi. Hemen dönüyorum Gülay Hanım'a. Gülay Özel de bu blokta 5 doğru yanıt verdi. Efendim, geldik final bölümümüze. Burada İsmail Bey burayı önde tamamladığınız için, birinci tahmin sırası sizde olduğu için cevabınızı alacağım. Önce tam kelimeyi, arkasından da hangi harfi kullanacağınızı tek seferde rica ediyoruz. Buyurun.
2: Peki kart. Kastamonu K'sı.
0: Peki kart. Peki. Peki kart doğru mu? Maalesef burada da doğru yanıtı veremiyorum. Ve cevap hakkı tekrar Gülay Hanım'a geçiyor. Ve Gülay Hanım, sizin tahmininizi alacağım. Buyurun.
1: Pelikart.
0: Pelikart. Peki. Pelikart olabilir mi diyoruz buradaki yanıtımız. Ve acaba sır küpünün bu akşamki bölümündeki harfimiz L harfi mi diyoruz. Ama maalesef değil efendim. Acaba lütfen artık ipucundan da destek vereceğim. Hangi harf olduğuna dikkat edin lütfen. K dediniz, yok dedik. L dediniz, hayır dedim. Ama İsmail Bey, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Efendim, İsmail Bey, hangi harfle?
2: Perikart, R. Rize'nin R'si.
0: Perikart yanıtını veriyorsunuz. Acaba perikart bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelimemiz mi? Perikartla ilgili bir bilginiz var mı, ne olduğu ile ilgili?
2: Yok, tamamen tahmin.
0: Peki efendim. Ve diyoruz ki çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Çok iyi getirdiniz. Ve gönülden tebrik ediyoruz. Perikart doğru yanıtı efendim. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz. Tebrik Kalbi çevir.

0: ilerleyen çift katlı zar yapıya, kalp zarına verilen bir isimdi. Gizlediğimiz perikard yanıtı. Harika bir 3 etap geçirdik. Çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yarıştığınız için perikard yanıtını burada tamamladık.

0: Efendim sır küpünde 3 etabı tamamladık. Perikard yanıtıyla da etaplarımızı bitirdik ve finalde kazanan İsmail Yiğit oldu. Gönülden tebrik ediyoruz İsmail Bey. Hemen size döneceğim ama Gülay Hanım'dan bir yarışma değerlendirmesi alayım. Nasıl geçti Gülay Hanım?
1: Aslında hep bildiğimiz şeyler. Buranın heyecanı, buranın atmosferi, sizin karşınızda da tabii ki yarışmak kolay bir şey değil. Ne kadar bilsek. Evde oturuyoruz, çayımızı alıyoruz koltukta. Ya niye bilemedin şu diye böyle söylüyorduk ama maalesef burada öyle olmuyormuş. Onu öğrendim.
0: Doğru efendim.
1: Yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Heyecan.
0: Kesinlikle
1: ama şu çok
0: öyle.
1: Güzel.
0: Tabii
1: teşekkür
0: ki.
1: Ediyoruz. Anı defterime de anı olarak tekrar bunu da eklemek istiyorum.
0: Ne iyi yaptınız, katıldınız, yarıştınız. Keyifle biz de sizi tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk.
1: Aynı şekilde.
0: İsmail Bey nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Her ne kadar hemşeri olduğunuz yani
0: dışarıda
1: tebrik ediyorum. Sizi kazandınız. Ben kendim kazanmış kadar mutlu
2: tabii,
1: oldum.
2: Tabii ki. Çok güzeldi. İnşallah daha da yenileri daha güzel programlarda da inşallah gene beraber oluruz diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah her zaman bekleriz. Her katıldığımız yeni yarışmamızda da keyifle sizinle yarışmak
1: gerçekten
0: isteriz.
1: Gerçekten çok
0: keyifliydi. Neyi yaptınız, katıldınız. Efendim biz tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına küçük birer anı olsun, hatıra olsun diye sayfalarını aradığınızda buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Birer. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Evet efendim geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpüne siz de katılmak isterseniz lütfen kısa bir özgeçmişinizle sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

0: Para bulunmadan önce deniz kabuğundan kıymetli metallere kadar çeşitli mallar takas için kullanılıyor. Dünyada basılmış ilk para M.Ö. 600 yıllarında Lidyalılara ait. Tarihte ilk kağıt parayı Çinliler kullandı. Avrupa'da ise ilk kağıt para 1660 yılında İsveç'te basıldı. Bugün cebimizde taşıdığımız banknotlar hakkında ise pek çok bilinmeyen var. Banknotların ağırlığı yaklaşık 1 gram. Her bir banknot üzerinde titizlikle çalışılarak ortalama 22 günde üretiliyor. 22 günde üretilen bir banknotun üretim maliyeti ise yaklaşık 18 kuruş. Banknotlar darphanelerde basılıyor. Piyasaya dağıtılmasındansa Merkez Bankası sorumlu. Bir günde 6 milyon civarında kağıt para basılıyor. Kağıt paraların ham maddesi %100 pamuk. Türkiye Cumhuriyeti banknotları 84 yıllık geçmişe sahip. Üzerinde Latin harfleri olan ilk banknot 1937'de basılan 5 lira. Bugün piyasada en çok dolaşan banknotsa 100 lira. Dünyadaysa 170'ten fazla para birimi kullanılıyor.
1: Duratile Seramik hava durumunu sunar.
2: İstanbul parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 19. Kocaeli ve Sakarya 28, Bursa 30, Balıkesir 29. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 13. Konya ve Kayseri 27, Nevşehir ve Sivas 24. İzmir parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 19. Denizli 29, Aydın 34, Muğla 31, Manisa 33. Antalya parçalı bulutlu.

0: Günün en yüksek sıcaklığı 33, en düşük sıcaklığı 22. Mersin 31, Adana 33, Kahramanmaraş 35, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 22. Bolu ve Rize 26, Karabük 29, Samsun 27. Erzurum parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 10. Malatya 32, Erzincan 29, Van 27, Ardahan 21. Gaziantep açık. Günün en yüksek sıcaklığı 35, en düşük sıcaklığı 18. Mardin 35, Şanlıurfa ve Diyarbakır 37 ve Siirt 36 derece.
1: Seramik hava durumunu sundu.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
9: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

0: Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Tüm izleyenlerimize merhaba. Nefis bir insan hali programı için biz stüdyomuzda yerimizi aldık. Harika konularım var, harika konuklarım var. Bugün büyük büyük dertleri değil de gündelik hayatta karşılaşabileceğimiz o sıradan sorunları psikolojik olarak hasar almadan nasıl atlatabileceğimizi konuşacağız. Harika bir konu, çok yaratıcı bir fikirle geliyoruz bugün karşınıza. Ufak tefek şeyleri de konuşmanın önemine çok inanıyoruz. Ama önce şunu söyleyelim, insan hali başlıyor.

0: Evet efendim, şimdi dedik ki hayatın ufak tefek problemlerinden psikolojik olarak az hasar alarak çıkmak önemli. Bu problemlerin bazıları da iş yerlerinde yaşanıyor. Çünkü hayatımızın uzunca bir kısmı iş yerimizde geçiyor. Geçen hafta konumuz iş yerlerindeki psikolojiydi. Örgüt psikolojisi. Yani o insanların hayatlarını sürdürebilmek, profesyonel işlerini devam ettirmek için bir araya geldikleri o koskoca organizasyonlarda psikolojik testlerden nasıl geçeriz diye konuştuk. Nilmadi ve Ozan Seri Uğurlu vardı. Bakalım son sözleri neler olmuş?
1: Kendinize yapın.

0: Yapacağınız yatırım en büyük yatırımdır. Kurumlar için de benzer bir şey söyleyeyim. Kurumlar için de çalışanlarına yapacakları yatırım en büyük yatırımdır şeklinde ve bir çerçeve çizebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Uygun oldu mu?
1: Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Kişinin kendine yaptığı yatırım, kurumun da çalışanına yaptığı yatırım aslında tırnak içinde kurumun da kendine yaptığı yatırım olmuş oluyor gibi düşünüyorum. Ozan Ser Hocam, siz varoluşsal dayanıklılık üzerine bir program şeyi yaptık ama oraya bir şeyler de ekleyebilirsiniz tabii ki. Sizin son cümleleriniz ne olur?
2: Yani kaotik zamanlardan geçiyoruz. Özellikle iş dünyasında tırnak içerisinde yapay zeka çok ciddi bir risk gibi görülmeye başlandı. Ben kaotik zamanlarda ve yapay zeka çağında asıl riskin insanların işlerini kaybetmekle ilgili korkuları olmamaları gerektiğini düşünüyorum. Asıl konu kendinizi ve insanlığınızı kaybetmeyin. Çünkü biz bunlarla varoluşumuzu anlamlı kılabiliriz. İnsan olduğumuzu hiçbir zaman ve insanlarla çalıştığımızı hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Bence asıl konu bu olmalı yani. Biz özümüze bir dönebilsek her şey çok daha keyifli, çok daha güzel olacak. O yüzden de gelecek hafta gelecek konuklarını da bu arada duyunca çok heyecanlandım. Heyecanla takip edeceğim programı yani.
1: Evet efendim, şimdi geçen haftadan bir köprü kuruyoruz buraya. İş yeri dedik, profesyonel hayat dedik ama tam da sokağa konuşacağız bugün. Gündelik hayatı, ilişkileri, iş yerini, belki evin içini, belki evin dışını, ama oradaki ufak tefek sorunlarla karşılaştığınızda bunları ihmal eder. Ya halının altına süpürürsek şayet bunlar orada yok olmuyor, birikiyor. Ve bunlarla ufak tefek baş edebilme becerilerini geliştirmek çok önemli. Şimdi stüdyoda kendi hayatını çok iyi başarmış iki adam var. Bunlar çok yaratıcı, çok zeki ve bizim camiamızın önemli isimleri. Aynı zamanda iyi bilim insanları, üretken birer yazar. Bu psikiyatri, psikoloji camiasını çok iyi bilen insanlar. İki tarafı da iyi götürüyorlar. Cem Keçe, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk hocam.
1: Şimdi bu hayatın iki tarafını da hakikaten iyi götürüyorsunuz yani. Hem böyle işte dernekleriniz, düzenlediğiniz kongreler, eğitimleriniz, hatta kendi adınıza oluşturduğunuz bir kuram, sevilen biri olmak ama bir yandan da bilim üretmek. Bu çok değerli bir şey. Bunu yapabiliyorsunuz. Beyhan Budak, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
1: Şimdi Beyhan Budak da çok yaratıcı, benim çok sevdiğim can dostum. Kitapları her zaman üzerinde çok düşünülmüş. Verdiği eğitimler üzerinde çok düşünülmüş. Bir halk konferansı verdiğinde insanların koşarak gittiği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde aslında sadece bu mesleki bilgiyle olmuyor. Bunun adı yaşam becerisi. Yani aslında yaşantıyı iyi becermekle alakalı bir durum var burada. Yani phronesis denen şey. Yani bir hayatın bir durumuyla karşılaştığında zihnin iyi çözüm üretmesi. Nasıl görüyorsun bunu? Hayatta mesela çok bilgisi olan değil de biraz daha bu becerisi olanlar daha başarılı oluyor mu Beyhan Hocam sence?
4: Kesinlikle, zaten akademik başarıyla baktığımız zaman hayatta en iyi akademik başarıya sahip olan insanlar gerçek hayatta o kadar da başarılı olmayabiliyorlar.
1: Tabii.
4: Sınıflarında mesela lisede, üniversitede derece yapan insanların önemli bir kısmı hayatta stabil bir noktada takılı kalır.
1: Evet.
4: Ama iz bırakmış, kendini çok geliştirmiş, maddi manevi çok farklı yere gelmiş insanlar genelde o akademik sistemde biraz geride kalmış, biraz arka sıralarda oturan insanlardan çıkıyor. Hı-hı. İkisi farklı. Yani formal bir noktayı çözmekle hayatın kaosu içerisinde o karmaşık becerilere basit çözümler üretebilmek, karmaşık sorunlara bence çok değerli. Ha ben öyle miyim bilmiyorum. Kendi adıma yani sokakta büyüdüm. Yani sokakta o sokağın tadına varan, sokağa yaşayan son çocuklardanım. Hı-hı. Diyebilirim. Bir taksi şoförü babanın, bir ilkokul mezunu, ev hanımı bir annenin çocuğuyum. Evin en büyük çocuğuydum. Yani bir şekilde hep sorumluluklar verildi. Hayatın o biraz daha eski analog tarafında olduğum için belki de bu noktada gelişmiştir. Hem utangaç olarak tanımlarım kendimi ama her zaman bunun üstüne de gitmişimdir. Bir noktada kendime hedefler koyup, hayaller koyup, lisede mesela karikatür çizip bunun için bir sürü yerle görüşmüş. İşte yerel bir gazetede karikatürleri yayınlanan birisiydim. 17 yaşında düz liseden mezun olup İstanbul'a geldim. Mesela en büyük eğitimimi üniversite eğitimimden ziyade o 17-18 yaşında İstanbul'da zorlanmama bağlarım. Bunlar o sosyal becerileri, problem çözme becerilerini ve insanların gerçekten neyi umursadığını anlamama yardımcı oldu diyebiliyorum.
1: Ama ta o zamanlara kadar giden bir senin kamera alma hikayen de var
4: ya,
1: değil mi?
4: Evet,
1: o yolculukta
4: evet.
1: Yani o ilk adımlar da o yaştan geliyor yani.
4: Ya bu kamera, ekipman bazen diyorum çok seviyorum, bazen de tuzağım oluyor benim yani. Geçenlerde mesela bir videoda anlattım. Kendimiz krizden kaçınma yöntemlerim. Şimdi bir sürü kafamda yeni video çekme fikri var. Bir sürü konuda, bir sürü formatta. Ben

0: Ben oturuyorum 3 gün boyunca mikrofon videoları izliyorum. Işıklandırma videoları izliyorum.
1: Yeni kameraları yapıyorum.
0: Kameralar alıyorum. Yeni teknolojik aparatlar alıyorum yani. Ama video var mı? Yok. Sanki bu şeylerle oyalanırken video çekmiş gibi hissediyorum. Çok güzel. Kendimi kandırıyorum dedim yani. Evet. Ama seviyorum. Kendi videolarımı YouTube'a yüklediğimi çoğunlukla kendim editliyorum. Hani destek olan arkadaşlarımız var ama keyifli bir nokta. Aslında en önemli şey hem bir sahada çalışıyor olmak, danışanların tecrübesi, hem bir yandan sokağın içinde olmak, bir devlet okulunda mezun olmak, gerçek dertlere şahit olmak, bunu birazcık farklı bakmama yardımcı oluyor diye düşünüyorum.
1: Çok doğru. Tabii çok mütevazı söylüyorsun. O yaptığın şeyleri maksimum yüksek verimlilikle yapıyorsun. Belki de o videoları izleyip de en iyi hallerini öğrendiğin için oluyordur. Ben de biri gelip işte yeni bir psikoloji mezunu falan, ya ben video çekmek istiyorum, YouTube'a koymak istiyorum, nasıl bir yol izleyeyim dediğinde, kusura bakma diyorum ki yapıldı. Beyamı da izle, orada konular var. Hangisi ne kadar izlenmiş, bak oradan başla.
0: Öyle bak, bu konuda bir tevazu davranamayacağım. Benim çok izlenmiş videoları, hatta birisini gördüm ben. Evet. Benim bir TEDx konuşmasını muhtemelen deşifre etmiş ve prompterdan birebir kelimeleriyle okuyor. Yani ya ama herkesin kendi fikri, kendi bakış açısı çok önemli. Yani ben sonuçta sıfırdan bir kuram icat etmedim. Mümkün mertebe var olan bilişsel davranış terapi, şema terapi, geçtalt, işte psikanaliz öğrendiklerimizi herkesin anlayabileceği bir sohbet dilinde aktarmaya çalışıyorum. Yani üslup, aslında yaşanmışlığını katarsan hayatta bir temas kurabiliyorsun insanlara. Yoksa çoğu psikolog az çok birbirine benzer öz şeyleri anlatıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Ellerine sağlık diyelim ama yani yine de işte bazı şeyleri istikrarlı sürdürebiliyor olmak da benim için en değerlisi.
0: Neydi bir söz var ya, istikrarlı hayal hakikattir diye şarkısı var değil mi?
1: Vallahi süper. Aynen öyle işte. O yani sen şimdi tabii ki popülerlik insana bazen tuzak. Sen o popülerlikle yıllarını geçiriyorsan şayet, o zaman tuzak olmuyor. Hı hı. O zaman onun olgunluğu oluyor. O açıdan çok seviyoruz. Bizim camiada iyi ki varsın yani. Cem Hocam, şimdi senin hikayende biraz farklı bir hikaye. Çünkü yani belki binlerce insana eğitim verdin denebilir değil mi?
2: Kesinlikle. Yani 5000'den fazla.
1: 5000'den fazla insana eğitim verdin ve eğitim verdiğin insanlar farklı meslek gruplarından. Yani kadın doğumcular da var, psikologlar var, diyetisyenler gelir, ürologlar gelir. Yani birçok mesleki grubuna sen belli mesleki beceriler kazan ve bunlar onlar tarafından hayatlarında kullanıldı. Yani dolayısıyla 5000 kişi üzerinden belki 300 bin kişiye ulaştın. Tıbbi manada, sağlık açısından. Şimdi o da bir tabii ki sizin bir marka olmanızı sağlıyor ve o markayla da şimdi yanlış da bir şey söylemeyeyim, doğru hatırlıyorsam 13. Uluslararası Kongre'yi CİSEF gerçekleştirecek bu yıl Antalya'da. Şimdi şöyle bir Cem Keçe'nin hikayesine baktığında hocam, sen neyi doğru yaptığını görüyorsun ya da niye Cem Keçe bunu yapabildi yani? Niye ben yapamadım?
2: Yok hocam, mütevazilik ama sen de çok başarılısın. Biz seninle çok gurur duyuyoruz. Ben hocam da aynı fikirdedir diye düşünüyorum. Benim örnek aldığım hem süpervizyon hocam olan, hem mentorum olan, hem de dostum olan, abim olan bir insan var. Adı Vamık Volkan. Vamık Volkan bir numaradır. Ve ben de bir numarayla çalışmış olmanın yarattığı bir lükse ve zenginliğe sahibim. Evet. O çok değerli. Vamık Hoca beni seçmedi ama ben onu seçtim. Bir şekilde de bir bağ kurduk. Ve onun söylediği bir şey vardı. Oğlum, işini seviyorsan başarın sonuç olarak gelir. Ama işini seviyorsan sorumluluklarını yerine getir, mütevazi ol ve en önemlisi kurt olduğunu unutma. Kurt her işini kendi yapar.
1: Evet.
2: Ve kurt olmanın en önemli kuralı lider olmaktır. Kurt olmanın en önemli şeyi, özelliği adaletli olmaktır. Ve senin adın Cem dedi. Cem bir araya getiren, derleyen, toparlayan demektir. Sen insanları bir araya getireceksin ve unutma dedi. Şöyle bir kase göster. Bak, bu senin beynin dedi. Bunu boşalt ki yenileri gelsin. O yüzden paylaş ki o bilgi senin efendin olmasın. Ben şunu yakaladım. Gerçekten belli bir kibire ulaşıyor insanoğlu. Çünkü ben Türkiye'de pek çok insanın bilmediği şeyleri keşfetmiş, bulmuş bir insanım. Evet. Ben mesela taklitçi değilim. Kendi özgün kuramlarımı yapmış psikoloji alanında. Bu anlamda da kendine bir anlamda anlam katmış bir insanım. Ama şunu fark ettim. O bilgiyi paylaşmadığında kölesi oluyorsun. ve bir noktadan sonra öyle bir kibirleniyorsun ki farkına bile varamıyorsun. O çok tehlikeli bir şey. Evet. O yüzden ben her ne biliyorsam,

0: basit, zor, hiç kimsenin bilmediği her şeyi paylaşıyorum. Paylaştıkça şöyle bir güzellik oluyor. Yenisi geliyor.
1: Tabii, doğru.
0: Ve daha yeni bilgilerle dolabiliyorum. O yüzden doldur boşalt benim hayatımın sırrı.
1: Çok güzel. Orada ama mesela zihnini doğru bilgiye açabilmek de ama önemli. Çok fazla şeyler geziyor ortalıkta. Senin zihninde yer etmeye çalışacak, çok da işine yaramayacak fikirler, düşünceler de ortalıkta gezerken sen doğru yere açabiliyorsun muhtemelen. O da kritik
0: bir
1: şey.
0: Onun sırrı da şu. Ben mesela eğitimlerimde ilk gün şunu söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, benim söylediğim her şeyi sorgulayın.
1: Tabii, doğru. Çok güzel. Çok
0: çürütmeye önemli. Çalışın. Çürütürseniz diyorum, bana çok büyük bir hediye vermiş olursunuz. Size bir eğitim hediye yaparım, kitap imzalarım.
1: Çok güzel.
0: Ve bir ömür boyu şükran duyarım. Ama çürütemiyorsanız benim fikirlerimi, o artık benim değil, sizindir. Sorgulanmış bir fikir artık size ait.
1: Artık onu taşıyabilirsin.
0: Taşıyabilirsin zihnine. Ben de hayatım boyunca hiçbir şeye inanmadım. Her şeyi sorguladım. Çürütebildiklerimden uzaklaştım. Çürütemediklerim de artık benim fikrim oldu. O yüzden ben çok fazla dataya maruz kalıyorum. Ama o datalar arasında hep sorgulayıcı bir zihnim var. Çünkü hani filozofların bir sözü vardır ya, sorgulanmamış hayat yaşanmamıştır diye. Evet. Ben de sorgulanmamış bir bilgi ne olursa olsun gerçek değildir. Bizim efendimiz olur ve bizi köleleştirir. Ben bu zihinde bakıyorum. O yüzden her şeyi sorgulayın. Şu an bu programda Şakiroğlu'nun da, Beyhan Budağ'ın da söylediği her şeyi, benim de söyleyeyim, lütfen her şeyi sorgulayın. Evet. Çürütemezseniz sizin fikriniz. Çürütürseniz de lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın. Bize de bir şeyler öğretmiş olursunuz. Biz de size kitap imzalar göndeririz, değil mi Beyhan Hocam?
1: Çok güzel. Siz kitabı imzalayıp göndermek için çok daha iyi bir yöntem söylediniz. Ben maç skorunu doğru tahmin ederdim. Düşünmüştüm, bu daha iyi fikir. Bu arada maç skorlarınızı alacağım. Sevgili izleyenler, geçen Türkiye-Avustralya maçının skorunu tahmin edin. Size konuklarımızın kitaplarını göndeririz falan diye düşündük ama 167 tane tahmin geldi benim Instagram hesabıma. Hiç kimse bilemedi şimdi maçın skorunu. O yüzden gerçekten izleyenler futbolda hakim bir grup. Düşün, 200 kişiden bir kişi bilemez mi ya? Neyse, bugün yine yapacağız aynı şeyi. İkinci bölüm başlarken hocalarıma da soracağım. Bu maçın skoru ne olur diye. Maçta işte zaten 6-7 saat sonra başlayacak. Peki Beyhan Hocam, hemen dönüyorum. Bugün burada şimdi senin kitaplarını ben ne kadar incelikle yazdığını biliyorum. Böyle ne kadar önem verdiğini de biliyorum. Şimdi kitaplar artık yapay zekalar tarafından falan hızlıca yazılabilir. Çok riskli. Ama sen kamplar yaparsın. Kitap kampları. Kapanıp tıkır tıkır tıkır tam odaklı. Birkaç kampına geldim. Seni rahatsız etmek için sadece. Olmadı.
2: Fethiye'dekine
1: geldim. Fethiye'dekine geldim. Bir kahve içirip gönderdi bize.
2: Ya Adana'da yemiştik ya.
1: Aynen bir şeyler gördü.
0: Fethiye'de Adana'ya inerdi.
1: Gönderdik şu hareketler.
2: En ve, yakında o vardı. O vardı.
1: Bu kitap şimdi efendim bizim Beyhan Budağ'ın fırınından yeni çıktı. Bize az önce bahsettiğim hayatın ağırlığına hafifletici düşünceler ya da çözümler öneriyor. Bence inanılmaz iyi bir başlık. Tükenme dediğimiz hikaye ne yazık ki özellikle iş dünyasında çok fazla yaşanıyor. İlişkilerde çok yaşanıyor. O yüzden çok iyi bir fikir. Kitaptan biraz bahsedelim mi? En son senin kitaptan sonra gelmiştim ve 1,5 saat sonra şey demiştim. Ya bütününü anlattı, kitabı sorma artık. En son hocam çok konuşuluyordu bu prenses erkekler hikayesi.
0: Evet, evet.
1: Beyan da onu çok güzel, müthiş bir dille yazmıştı. En son o noktada demişti ki yeter artık.
2: Biraz sürpriz kaldı. Spoiler oldu yani. Spoiler.
1: Evet, biraz da bundan bahsedelim.
2: Ya Mehmet Hocam, burada aslında şöyle bir şey var. Hani bir kuramdan, ben hep kitaplarımı şöyle tarif ediyorum. Yani psikolojik açıdan bilgilenmek istiyorsanız, psikolojik bir şey öğrenmek istiyorsanız benim kitaplarım doğru adres değil. Yani ben bir şey öğretmeye çalışmıyorum. Kendim de aslında kendi içinde bazı şeyleri çözmeye çalışan, hayattaki sıkıntılarımı, alınganlıklarımı, canımı sıkan olayları bir şekilde üzerine çalışan, kendi üzerinde çalışan bir insanım. Burada diğer kitaplarımda olduğu gibi aslında bir seans gibi, beraber sohbet ediyormuşuz gibi, yani öyle bir amaçla hayatta bir noktada zorlandığını düşünen, tükenen herkes için belki bir soluklanma, bir nefes arası olacaktır diye çok düşünüyorum. Diğer kitaplardan farklı olarak burada şöyle bir yöntemi izledim. Ben uzun yıllardır, 3-4 senedir gün içerisinde canım bir şeye sıkılmışsa, modum düşmüşse, moralim bozulmuşsa telefonumun notlar uygulamasını açıyorum. Diyorum ki Beyhan, kendine terapiye gelmiş olsaydın böyle bir durumda dışarıdan bir bakış açısıyla kendine ne söylerdin? Nasıl yardımcı olurdun? Böyle bir danışanın olsaydı ve böyle bir durum

0: durumda hani sanki içimde iki kişi varmış da birisi böyle yukarıdan daha bilge bir taraf, birisi de böyle hayatın içinde zorlanan taraf, o ona öğüt veriyormuş gibi.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir noktada çok o güzel. Notlarımı sonrasında denemeler haline getirdim ve bunlar genelde biz hep şey düşünüyoruz, hayatta bizi dağlar zorluyor. Sanki dağlar önümüze engel çıkıyormuş gibi ama genelde biz eşiklere takılıyoruz. Dağlar zannederiz ama doğru. Küçük eşikler bizim düşmemize sebep olur. Ben de o küçük eşiklerden, gün içerisinde adını koyamadığımız rahatsızlıklardan, o anlık geçen mesela vasiyet yazmak üzerine denilen bir şey var. Bir gün aklıma geldi ve dedim artık 40 yaşındasın Beyhan. Vasiyet yazma arzusu geldi. Yani dedim çıksam araba çarpsa bir şey olsa ölsem ne olacak? Kimseye bir şey söylemedim ben bugüne kadar benden sonrasına dair. Oturdum ben bir gün onunla ilgili bir yazı yazdım ama.
1: Tuna şimdi hareketlendi.
0: Ben dedim yarın bugün kalemlerim işte değerli koleksiyonunu yaptığım bazı şeyler olunca dedim gelin damat satar bunları dedim. Dedim sakın dedim. Sakın dedim satmıyorsunuz. Her bir üstüne kazıyacağım beyanlar diye. O yüzden baştan sakın kalemimi vermeyin, şunu vermeyin ondan sonra. Ya küçük böyle hayata dair aslında o anlık
1: farkında. Motor verebilirsin sana diyor.
0: Motor da vermişsin. Malım değerli diye. Ama şey benim için arzu nesneleri var ya. Arzu nesneleri mi değerlidir? Yoksa tabii onun haricinde tabii. Bir evdir, arabadır işte. Değil, yani yüzlerce evden birini satabilirler. Cem Yılmaz gibi o diyor ya.
1: Bu arada yani.
2: Hocam kendisi... Para sayma makinen de var değil mi?
1: Ama bu arada ne? Scooter'la geldik programa. Evet. Kendisi. Ayakta geldi yani.
0: Elektrikli scooter'la.
1: Elektrikli scooter'la geldi. Elektrikli.
0: Scooter deyince motosiklet zannediyor. Minik böyle.
1: Yani. Çok ama bence çok güzel bir şey. Evet. Yani dünya açısından da iyi bir şey.
0: Yani yaptı. Keyifli. Ben olay. Oyun oynamayı seviyorum. Yani. Oyuncaklı işleri seviyorum yani.
1: Tamam şeye dönelim. Bu arada bir anda şey konudan çıktık gibi oldu ama. Kitapta basit.
0: O da var en sonunda. Mehmet Şakiroğlu da bir not var.
2: Yoksa da ikinci baskı bekleteceğiz.
1: Mecbur olacak yani. Ben de merak ettim. Vallahi.
0: Ya burada daha çok mesela bir kendi içimizde. İçimiz hep biraz kalabalıktan başlıyor. Yani aslında içimizdeki şeyler, diğer insanlarla olan ilişkilerimiz, sınır koymalarımız, diğer insanların bizim canımızı sıkması, kendi içindeki hayal kırıklıklarımız, işte gün içindeki duvara toslamalarımız. O kadar küçük küçük şeyler var ki yani. Yaklaşık 61 tane başlık olması lazım. 61 başlığı böyle dediğim gibi kendi farkındalığım, kendi üzerimden anlatmaya gayret ettim.
1: İçimiz hep biraz kalabalıktı. Şimdi şeyde de bahsettik. Sen kalabalığa biraz kalabalığı yani insanların yalnızlığının problemli olduğunu düşünüyorsun. Oradaki başlangıçta da burada olduğunu görmüş
0: şey yaptım. Ya hocam ama şimdi şey değil mi? Bak bana diyorlar ki bazen şimdi beni izlemeyen geçen birisi YouTube'da yorum yazmış. Bugüne kadar hep YouTube önerdi ama hiç seni dinlemedim. Aa aslında güzel şeyler anlatıyormuşsun diye. Mesela ben ya ama kaç senedir? 13-14 senedir. Yani. Tabii belki senin 10 sene önce Kuşadası'nda rüzgarlı bir anda videomuz var.
1: Var video.
0: Kaç izlendi yani.
1: Olmuştur.
0: Hep anlatmaya çalışıyorum. Nereye bağlayacaktım yani? Hani burada nerede?
1: Hayır, burada bir kişi yalnızlıktan.
0: Yalnızlıktan. Şimdi sosyal medyada hep şey var ya, böyle şiirsel ifadeler, böyle arkaya müzik koyuyorsun ve insanların hoşuna gidecek şeyler çok kolay. Sen çok iyisin ama seni çok üzmüşler. Sen harika bir insansın, diğer herkes narsist. Ondan sonra diğer insanları hayatından çıkarmalısın. Şimdi bunlar duyduğun zaman oh diyorsun ben iyiymişim, diğer herkes çok kötü. Şerefsiz hepsi kötü noktasına geliyor. Bu insana iyi gelmiyor. Yani o anda o gazı veriyorsun da çok bencilleştiren bir yaklaşım. Evet. Ben orada o dönem insanlar. Mesela konuştuğumuzda şey çok popüler. İşte böyle kalabalık yalnızlıklardansa kaliteli yalnızlığı tercih ederim. Ya biliyorsun araştırmaları çok daha yakından takip ediyorsun. Yalnızlık konusu depresyonun en büyük yordayıcılarından
1: tabii
0: bir tanesi.
1: Ki,
0: eğer sen yalnızlaştırırsan onunla konuşma, bununla selam verme. Onu hayatından çıkar.
1: O zehirli, bu vampir, bu bilmem ne.
0: Öyle dedikten sonra evde oturursun. Şey diyorlar ya 1+1 ev konforu. 1+1 ev demek ya da stüdyo daire demek depresyon demek. Hakikaten yani sosyal olmadığı müddetçe insan kalabalıkta olmak noktasında. Bak gorillerle ilgili bazı belgesellerde bir goril dışlandığı zaman çok hızlı bir şekilde hastalanıyor.
1: Ölüyor,
0: o klanında ölüyor yani.
1: Tabii izledim
0: ya,
1: geçenlerde bir goril belgeseli.
0: En yakın akrabalarımızdan diyorlar ya. Kromozomla
1: benziyor hakikaten ama yani.
0: Benziyor. Ya sosyal bizim için çok önemli. önemli. Evet. Şimdi sosyal medya klişelerinde, hele ki ben mesela Instagram'a hep söylüyorum, oraya koydukça kötü yola düşmüş gibi hissediyorum. Çünkü bir dakikayla, bir buçuk dakikayla, 30 saniyeyle ne anlatabilirsin ki? Ya uzun videolar, YouTube, podcast daha bu konuda uzun şeyler anlatmamıza fırsat tanıyor ama herkes bir doz alıp kendini haklı

0: çıkarma peşinde. Tabii. Ben mesela şey de var kitapta, yine bir örnek. Işıldamak zorunda değilsin, parlamak zorunda değilsin. Virginia Woolf'un bir alıntısıyla başlıyor aslında. Hepimiz çok özel ve bu dünyaya iz bırakmaya gelmişiz gibi bir şey var. Ya öyle bir şey yok aslında. Yani dünyada yaşayan insanların belki 1999'u, belki daha fazlası hiç hatırlanmıyor.
1: Tabii ki.
0: Oturup iz bırakmak, çok önemli şeyler yapmak, müthiş şeyler yapmak değil. Maksat gök kubbede hoş bir seda kalsın. Yani çok birkaç sen. Güzel insanla dostluğumuz olsun. Böyle derdimi açabileceğim, güvendiğim bir iki insan olsun. Hayatımı anlamlı kılacak, hem de bana maddi anlamda birazcık ferah bir şekilde yaşamamı
1: açıyorum
0: sağlayacak. İşim olsun yeter yani.
1: Doğru %100 katılıyorum.
0: Ya, ama şey gibi herkes bir sanki Dostoyevski barındırıyor içinde yani. Hepimiz Dostoyevski olmak, Beatles olmak zorunda değiliz ki yani.
2: Doğadaki ya pozisyonumuz o kadar karmaşık değil.
0: Ahmet Tanpınar olmak zorunda değil. Hayat basit aslında. Biraz kendimizi ışıldamak zorundasın, parlamak zorundasın. Hayır, bazı günler çok kötü hissedersin. Kimseyi görmek istemezsin. Bazen insanlardan kaçmak istersin. Bazen sadece yapmak zorunda olduğun şeyleri yaparsın. Yani biraz biz kendimizi sosyal medyayla beraber çok pohpohladık.
1: Hocam tabii parlatıcı satanlar parlaman gerekiyor diyor biraz da. Yani çünkü oralarda sektörler var. Sana iyi hissettirecek sektörler. Özelsin, biriciksin, yalnızlıksın, teksin falan üzerinden. Değerlisin, çok değerlisin. Bunlar üzerinden gittiğinde o parlatıcı sattığı için parlamak zorundasın diyor. Oysa ki dünyanın bizden beklediği şey dediğin gibi o basit rolü oynayıp kendi içimizde doğru izi bırakabilmek. Dünyayı izi bırakmaktan
0: ziyade. Hocam şimdi Wellbeing diyorlar ya, şirketlerle çalışıyorum. Çok da güzel, keyifli işler de yapıyoruz ya. Ama bazen ben çenemi tutamıyorum. Bir şirkette online toplantı yapıyoruz öncesinde. Ya dedim, kapitalist insanlarsınız dedim. İnsanların dedim psikolojisini bozuyorsunuz. Sonra durmadan da psikolog çağırıyorsunuz. Bir kere çalışıp bir daha çalışamadım.
1: Tabii sondur o. Sondur. Şimdi insanlar kendi psikolojisini bozuyor. Kendisi de acaba toparlayabilir mi? Şimdi en iyi terapistim ben kitabı Cem Hoca'nın aslında bu konuda belki yazılmış önemli kendine yardım kitaplarından da bir tanesi. Yani sonuçta bir terapiste gidiyorsan biraz da sorunlarını çözmekte zorlandığın için gidiyorsun. Acaba sorunlarını kendin çözebilir miydin?
2: Evet.
1: Hocam ne anlatıyor burada Cem Keçe? Ne diyor?
2: Şimdi tabii bu kitabın başlığını görünce bazı insanlar en iyi terapistim ben deyince benim kibirlendiğimi ve narsistik bir başlık attığımı zannettiler. Yani
0: Türkiye'nin en iyi
2: benim ben onu kastetmedim.
1: En iyi terapist Cem Keçe dedi.
2: Benim orada kastettiğim şu. Tabii ki dünyanın en iyi terapistine de gitseniz, en iyi terapi ekolüyle de terapi alsanız o bir aracı, o bir vesile oluyor. Doğru. Ama en iyi terapistim ben derken kendimizi ortaya koyabilmek önemli. Çünkü insanlar terapistlere geldiklerinde iki aşamadan geçiyorlar. Bunlardan birincisi farkındalık aşaması, ki çok acı verici bir aşama. İkincisi o farkındalıklarla birlikte ulaştıkları içgörü. O içgörüye ulaşana kadar pek çok danışan zaten terapiden kopuyor. Ama ben derken neyi kastediyoruz? Şimdi çocukluk travmalarımızla ortaya çıkmış olan bir çocuk ben var. Aile mirasları ve ebeveynlerimizle ve toplumun değer yargılarıyla ortaya çıkmış olan bir ebeveyn ben var. Bu güzel. İkisinin yarattığı büyük bir kaosla ne yapacağını bilemeyen, savrulan yetişkin bir ben var. İşte benim burada kastettiğim ben, yetişkin ben. Çünkü ben buna akıl diyorum, mantık diyorum, yetişkin parça diyorum. Mesela insanlar evlenmeden önce gerçek benlikleriyle, yani yetişkin benlikleriyle, terapide onları iyileştirecek olan benlikleriyle ilişki kuruyorlar. Gerçek Ayşe, gerçek Fatma, gerçek Ahmet oluyorlar. Ve o ilişkileri çok güzel yürütüyorlar. O yüzden ben şuna katılmıyorum. İşte evlenmeden önceki halimiz pembe gözlüklerdi. Hayır, gerçek olan sendin. Ailenin, toplumun değer yargılarından bağımsız kendini ortaya koymuş bir varlıktı.
1: Evet,
2: sonra ne oluyor? İmzayı attığın andan itibaren içine yüklü olan programlar sen istemesen de aktifleşiyor. Wow, bir anda kendini iyi. Annene benzediyorsun, bir anda kendini babana benzediyorsun, bir anda çocukluk yaralarındaki bir figüre dönüşüyorsun. Karşı tarafı o figürün karşısındaki figür haline getiriyorsun. Mesela terk eden bir anne varsa, terk edilen bir çocuk varsa, senin travman buysa eşini terk eden bir anne motifine dönüştürüp sürekli beni terk edecek paranoyasıyla onu bunaltıyorsun. Ya da o seni terk etmiyorsa sen onu terk edecek koşullar yaratıyorsun ve terk edilmiş bir çocuğun hırçınlığıyla, öfkesiyle, acısıyla eşine eziyet ediyorsun.
1: İlişkiyi de bozuyorsun.
2: Evet, ilişkiyi de bozuyorsun ve diyorsun ki yani ben ne yaptım? İşte en iyi terapistim ben, insanlara öyküleriyle, vaka öyküleriyle bunu anlatıyor. Diyor ki sen bir kopya olarak doğmadın. Özgün ve orijinal ve

0: muhteşem bir varlık olarak doğdun. Fakat ailen, aile mirasların, çocukluk yaşantıların seni köleleştirdi, kopyalaştırdı. Ergenlikten çıktığın andan itibaren o yetişkin olduğun o dönemde bir nefes aldın. Kendini keşfetmeye başladın ve o dönemde yaşadığın arkadaşlıkları, dostlar bana sorarsanız çok doğru şeyler. Ama evlenmeyle birlikte her şey değişiyor. Ve bana terapiye gelen
1: insan... toplumsallaşma sürecinin getirdiği belli kurumsal yapılar,
0: evet,
1: benim içindeki özerk yapıyı daha bana öğretilen bir tarafa çekiyor.
0: Bunun sebebi de ne?
1: Güzel bir yorum.
0: Bunun sebebi de şu, bizim aile yapılanmamız hastalıklı. Ne demek hastalıklı? Anneler, babalar çocuklarına borçludur. Bir ömür boyu borçludur. Çocuklar da bir ömür boyu alacaklıdır. Ben mesela şu anda iki insanın oğluyum. İki kızın da babasıyım. Anne ve babama borçlu değilim. Çocuklarıma borçluyum. Onlardan alacağım, çocuklarıma vereceğim. Ama ben çocuklarımdan ziyade anne babama borçlu ve suçlu hissettiğimde kendimi, onlara benzemeye başladığımda çocuklarımdan çalıyorum. Onları da hasta ediyorum. En kötüsü hayatı paylaştığım partnerimle alışverişlerimde adil ve dengeli olamıyorum. İşte o evlenmenin böyle bir şeyi var. Evlenme regresyonu beraberinde getirir. Hani bizi dinleyenler için teknik bir kelime ama regresyon çocuklaşma demek. Mesela askere gitmiş biri, doktor da olsa, avukat da olsa, o ortamda bir anda çocuk gibi olur.
1: Evet, tabii.
0: Kadınlar mesela bir araya geldiklerinde hamamda çocuklaşırlar. Buna regresyon denir. Evet. Basit bir şekilde anlasınlar diye söylüyorum. Ama evlilik regresyonu beraberinde getiriyor. Çocukluk travmalarımızdaki yaralarımızı kanatacağımız bir arenaya dönüşüyor. O yüzden bilinçli evlilik ve bilinç dışı evlilik de iki kavram var. Ya biz o yaraları onaracağız ve gerçekten bilinçli bir evlilikle gerçek yetişkin eril ve dişil yönlerimizle bir ilişki yaşayacağız ve mutlu olacağız, ya da ailelerimizin kötü bir kopyası olacağız. En iyi terapistim benim vaat ettiği şu: bana kopya olarak geldin, orijinal, özgün, otantik bir ben olarak,
1: evet,
0: gerçek yetişkin bir birey olarak bu odadan çıkmayı ben sana vaat ediyorum.
1: Çok varoluşçu bir söylem bu.
0: Ama bu sancılı olacak. Çünkü niye? Neden bazı aptallıkları yaptığını fark ettiğinde, onlardaki sorumluluklarını fark ettiğinde, onun arkasındaki travmayı fark etti, bu sana çok acı verecek. O acı da yanında olacağım, sana eşlik edeceğim. Ama o acılar bir gün bitecek. Nasıl ki doğum sancıları sonrasında insanlar bir bebeğe kavuşuyorlar ve her şey çok güzel oluyor. Nasıl ki büyük bir fırtınadan sonra güneş tekrar doğuyor. İşte farkındalıkların acı verici tarlasından geçtikten sonra ben size içgörüyü müjdeliyorum diyorum. O süreye kadar size eşlik edeceğim. Ama ben her zaman yetişkin beyninizin taraftarı olacağım. Çocuk beyninizin ve ebeveyn beyninizin de karşısında olacağım.
1: Peki hocam, insan dışındaki diğer türlerin de muhteşem olduğunu düşünüyor musunuz? Belki sadece orada bir şey, bir size görüşünüz çok beni etkiliyor. Fakat sadece insan bu kurumlara maruz kalmadan önce gerçekten muhteşem mi? Ondan emin olamıyorum sadece. Yani doğumdan gelen hazır o biyolojik ve materyal o kadar iyi mi? Onu tam bilemiyorum. Diğer türlerin de böyle bir hayranlığınız oluyor mu? Mesela Beyhan Hoca bir örnek verdi. Doğadaki orangutandan. Ya da işte bakıyoruz, doğada insan yoksa bir düzen var. Sağlıklı işliyor. Dünya yok olmuyor ve bir şekilde bir düzen kurulmuş. Oradaki akış içinde bunu söylüyor musunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, hatta bir tane örnek vereceğim. Biraz komik olacak ama bizi dinleyen erkekler ve kadınlar bunu çok uyarlayacaklar. Gerçekten doğan bir bebeğin muhteşemliğiyle doğadaki hayvanların muhteşemliği de birbiriyle aynı. Ama tek farkı ne biliyor musunuz? Hayvanlar mesela maymunlar, muzların hepsi benim olsun diye biriktirmiyorlar.
1: Evet,
0: muzunu yiyip arkasına bakıyor. Çiftleşip neslinin devamını sürdürüyor. Ve
1: ölecek.
0: O da bir muhteşem bir şey ama biz insanlar kibir, sahiplenme arzusuyla çok farklı bir yere gidiyor. Şimdi bir sahne canlandıralım. Bir tane dişi goril var. Hormonlarından dolayı bir kızışmışlığı var. Ve iki tane de erkek goril var.
1: Evet.
0: Bu iki erkek goril o dişiyi fark ediyor. Tabii doğal olarak ne yapacaklar?
1: Kavga edecekler.
0: Kavga edecekler. İşte erkeğin birinci modu savaşan moddur.
1: Evet.
0: Savaşacaklar.
1: Evet, tabii.
0: Savaştıktan sonra savaşı kazanan goril gidiyor ikinci dişiyle üreyim, birlikte oluyor. Bu içgüdüsel bir şey.
1: Evet, tabii ki.
0: Şimdi belgesel burada bitti ama ben oturdum, dedim ki bu belgeselin en önemli kısmını birazdan gösterecekler. Bekledim, gösterdiler. Diğer goril ne yapıyor diye baktım. Hani savaşı kaybeden goril bence asıl önemli olan.
1: O yaşlanıyor
0: goril
1: bir anda hızlıca.
0: Neden biliyor musunuz? Her savaşı kazanamayacağımızı biliyorum şu hayatta. Ama öbür goril ne yapıyor bakın. Ne yaptı biliyor musunuz? Arkasını döndü, muzunu yedi.
1: Ha, devam etti hayata.
0: Hayat devam etti.
1: Biz
0: işte.
1: Orada...

0: Dişil mot diyorum. Kurup kurulan mot. Ve bizi hasta kurup eden kurulan mot bu. Ben en iyi terapistim, ben de kurup kurulan mottan çıkartıyorum insanları.
1: Akışa geçiyoruz.
0: Evet. Ya savaş, mücadele, problem varsa çözemiyorsan geride
1: dön
0: bırak.
1: Dön muzunu ye.
0: Evet, bu kadar basit. Çünkü o muzu yeme sahnesi o kadar doğal ki. Ve onu oradan mevzu numara bitti olarak yapmıyor.
1: Tabii canım.
0: Gerçekten keyfini alıyor. Evet. Sonra da ağaçlardan ağaçlara koşuyor.
1: Ve üremesi için tekrar bir fırsat çıkacak.
0: Ve bu mesela doğal bir şey. İşte bizim doğalımız da bu. Evet, ama o çocuk modu, çocukken istenmeme, reddedilme modu, o yapmalısın, etmelisin şeklindeki evet, aşırı baskıcı ebeveyn modları ne yapıyor? Bizi kurup kurulan moda sokuyor ve güzel, o modda bizi hasta ediyor.
1: Çok güzel. Kurup kurulan mod. Peki bu kurup kurulan mod aslında insanların baş edebilecekleri gündelik problemleri uzatıp uzatıp uzatıp büyütüp kendine yaşam boyu belki sıkıntı çıkarabilmeleri. Bu dağlar değil de eşikler dediniz hocam az önce. Hı hı. Yani biz hayattaki dertlerimiz büyük depremler, büyük trafik kazaları, savaşlar görüyoruz ama oysa ki eşikleri geçemiyoruz. Bu eşiklere örnek verebilir miyiz? Bir eşikleri anlamamız mümkün mü önce? Mesela nasıl şeyler? Mesela bir trafiğin yoğun olması mı? İş yükünden rahatsız olmak mı? Çorabın kaçması mı? Telefonun şarjının bitmesi mi? Bu tür şeyler mi? Yoksa daha bir...
2: Çorabının kaçmasına takıldım.
1: Ya. Takıldım.
2: Birçok şey var aslında. Mesela hani konuyla alakalı olarak kurup kurulanda hormonlu adalet refleksi dediğimiz bir şey var. Bir gün bir restoranda otururken bir arkadaşımla beraber garson azıcık gecikti. Hani belki de orada haklıydı arkadaşımın tepkisi sonrasında. Bir kısmı ilk kıvılcım noktası.
1: Ve tabağı fırlatma noktası.
2: Geç geldi bizim servisimiz. Bizden sonra gelen kişi birazcık daha mesela önceden servis aldı. Garson ona birazcık daha sıcak yaklaştı. Bir yanımdaki arkadaş birden bağırmaya başladı. Yani bir kavga halinde, nasıl bizi ihmal edersiniz, nasıl böyle davranırsınız, bir daha buraya gelmeyeceğim. Ya ben çok şaşırdım, bir dakika dedim. Hani bu kadar büyütecek ne var? Gerekirse ben bile geriliyorum yanımda böyle birisi çok sinirlendiği zaman, evet, anlamsız bir sinir rahatsız olduğu zaman. Bu arada bu arkadaşım kötü bir insan değil. Yani gerçekten güvenebileceğiniz, çok doğru, düzgün, dürüst, sözünleri bir insan ve sonra konuşunca hep şeyi fark ettim. Çocukken çok hakkı yenmiş. Aile içinde çok söz verilmemiş, ezilmiş, hep böyle ikincil, üçüncül plana atılmış. Bazen hayat içerisinde çok ezildiğimiz zaman, çok sözümüz dinlenilmediği zaman bir karşı tepki geliştiriyoruz ve o anda minicik haksızlıklara bile aşırı tepkiler verme eğiliminde oluyoruz. Sırada birisi önümüze geçiyor, evet, onunla kavga ediyoruz ya da bir yerde işimiz aksıyor. Evet. Memur diyelim, işimizi biraz yavaş yapıyor, sen benim vergimle çalışıyorsun İslam diye ortalığı ayağa, doğru, kaldırıyoruz. Ama bu küçük savaşlar, kurmak, kurulmak, alınmak, bunun peşine düşmek aslında bizi gerçekten büyük bir savaşın içindeymiş gibi hissettiriyor. Evet. Yani o anda bedenin verdiği stres seviyesi, hormonal değişimler, işte o savaş kaç tepkisi, birçok şey sanki bir deprem yaşıyormuşçasına yakın bir seviyede stres yaşıyoruz. Ama orada gerçek bir dram, gerçek bir travmatik olay varken orada bizim yarattığımız bir olay var. Bunun gibi, evet, küçük bir olay mesela. Hı hı. Ya da bazen diğer insanların bize yaklaşımlarında herkesi o anda dostane yaklaştığını zannetmek. Bazen çocukluğumuzdan da getirdiğimiz şeylerimiz var. Ne eksikse onu tamamlamaya çalışıyoruz ya her zaman konuştuğumuz şeyler ve etrafımızdaki insanlar bizim aynamız olmaya başlıyor. Ve sen bana nasıl bakıyorsan, Lacan'ın bir sözü sanırım, bizim var olduğumuzun kanıtı diğer insanlarla konuşmamızdır. Hani onunla kurduğumuz diyalogtur. Diğer insanlar bizim kim olduğumuzu belirler. Hayatımızda önem verdiğimiz insanların bir katsayısı vardır ve o benim hakkımda ne söylüyorsa bir süre sonra o benim iç sesim olmaya başlıyor. Bunun gibi şeyler, ben ama bunu doğal zannediyorum. Sen durmadan bana müstehsi bir şekilde küçümseyici iltifatla yapıyorsun diyelim. Aa Beyhan, bu ceket de almışsın valla, parlak parlak giyiyorsun işte. Sen de valla işte boş olsam ben de senin gibi doktora yapardım. Ondan sonra spora da gidiyorsun işte, ne yapacak işte, şımarıklık senin yaptığın gibi ama böyle övermiş gibi şeyi sokuyorsun, çeviriyorsun bıçağı ya. Şimdi ama ben diyorum ki, aa işte Mehmet ne kadar iyi niyetli ama senin yanından ayrılıyorum, göğsüm üstüne bir öküz oturuyor. Diyorum ki Mehmet ne yapıyor bana acaba?
1: Bu iyi mi kötü mü belli değil.
2: İyi mi? Ama ben seni iyi olarak kodladığım için hücre içeriye o şeyi alıyor, tamam, enerjiyi alıyor yani. Tamam. Ve diyorum ki ben bu Mehmet'le alakalı değil, demek ki ben eksik, yetersiz, sıkıntılı bir insanım. Etrafımızdaki insanların bizi nasıl aynaladığı, bizi nasıl yönettiği çok önemli şeylerden bir tanesi. Ve ben bir tanesi senden ilhamla olmuş olabilir. Senden, çünkü senin bu huyunu çok seviyorum. Birisi bana sorduğu zaman, mesela küçük küçük aklıma geldikçe, hı-hı, söylüyorum. Nasılsın Beyhan?

0: ya diyorum çok yorgunum, işte işler çok yoğun, uykusuzum. Sonra baktım bu söylediğim şey beni çok etkiliyor.
1: Seni kendine etkiliyor yani.
0: Kendi kendime telkin veriyorum. Ben seni ne zamandır tanıyorum? Belki 15 sene mi oldu yani? Tabii, 15 senedir tanışıyoruz. Ben sana tanıdığım günden bu yana ne zaman, nasılsın abi desem, ne yapıyorsun desem, çok iyiyim.
1: Şükür.
0: Her şey harika. Çok belki şükür. Arka planda
1: seni görünce mutlu oluyoruz o yüzden.
0: Kana ekmek mi doğruyor? yani, acılar çekiyorsun yani.
1: Adam sıkıntıdan bu kadar mutlu.
0: Ama çok iyiyim diyorsun. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Son 6 aydır biri bana bir şey soruyor. Çok iyiyim diyorum.
1: Tamam,
0: ama güzel. Otomatik içimdeki şey şuna dönüyor. Esnaflar şey der ya. Adam bakmışsın işte para basıyor. İşte inanlar. ya işte çorba kaynıyor işte. Ne yapacak? İş yok ya vesaire.
1: Borç
0: diye
1: istemesin
0: ya.
1: Diyor,
0: ya o moda giriyorsun. Ya bunun gibi küçük şeyler aklıma geliyor. Mesela kendimize devamlı eksiği görmek, devamlı şikayet ediyor olmak. Mesela çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltmak. Hmm. Mesela sen benim hayatımda abimsin, arkadaşımsın, eşimsin. Hmm. Yani ve ben geliyorum tüm dertlerimi seninle konuşuyorum. Ya şimdi eşler arasında da Cem Hocam daha çok şahit oluyordur. Yani bazen eş kötü değildir ama kadın ya da erkek tüm derdini aynı kişiye anlattığı zaman ilişki, iletişim bozulmaya başlıyor. Çöpünü her zaman aynı kişiye boşaltma.
1: Ya da yani, şimdi bazılarında şöyle oluyor beyan. Çok özür diliyorum sözünü kesin. Yani bir tarafta parti var. Hiç davet edilmiyorsun. Hı hı. Ancak sıkıntı olduğunda
0: evet,
1: yanında.
0: Evet, evet. Yani nerede kişi, cenaze hasta ve beyan neredesin?
1: Orada.
0: Ya evet. Mesela bir de şey çok önemli. Bazen insanlar uzun süre seni aramaz, sormaz ondan sonra. Ve bir yerde hayatta ayağın bir yere takılır, toslarsın. Hemen o anda 2 yıldır aramayan bir şey. Kardeşim ne yapıyorsun? Bir sıkıntı varmış duydum diye mesela. Senin sıkıntından haz alan insanlar var
1: orada
0: yani.
1: Haz alıyor da olabilir.
0: Haz
1: tabii,
0: alıyor
1: değil
0: da
1: mi?
0: Olabilir. Mesela bak, böyle durumlarda etrafımızdaki insanlara küsmek değil. Ben küsmeye karşıyım ama en azından bir mesafeyi doğru konumlandırmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Gün içerisindeki o anlık şeyler bize biraz zorlayıcı olabiliyor ve birikiyor. Adını koymuyoruz. Çünkü adını koymadığımız için doğal olması gereken bir şeymiş gibi düşünüyoruz ve böyle olunca onları aslında bir deprem, bir travma olduğu zaman, bir taciz olduğu zaman insanın savaşı daha büyük ama yol belli. Ne yapman gereken, terapi alman gerekiyor, yardım alman gerekiyor. Bir sürü yapılması gereken şey var. Bunlar şey gibi küçük küçük aldığımız şeyler. Mesela telefonundaki ekran süren senin günlük 7-8 saat ise farkına varmıyoruz ama zaman içerisinde dikkatin düşüyor, enerjin düşüyor, uykun bozuluyor. Ama fark etmiyorsun. Bununla onun alakalı olduğunu fark etmiyorsun. Evet. Çünkü bu gününün olağan bir parçasıymış gibi.
1: Çok
0: bunlar
1: doğru.
0: Hayatımızın olağan şüphelileri.
1: Doğru.
0: Olağan şüpheliler bu noktada karşımıza çıkınca biz onları zaten doğal olarak gördüğümüz için hiç onların üzerine düşünmüyoruz.
1: Şimdi Beyhan Budak diyor ki sevgili arkadaşlar ben anladığımı söyleyeyim ki Beyhan Budak çok dinleyen biri olduğum için iyi anlıyor. Şöyle şimdi senin hayatta çok büyük gördüğün dertler olabilir. Savaşlar, depremler, şunlar bunlar. Bunları zihninin harcadığın o büyük enerjinin bir kısmını şu telefonunla geçirdiğin mevzuyu olumlu hale getirmeye ya da eşinle ya da biri sana nasılsın dediğinde ettiğin laflara biraz daha önem vermeye ya da basit bir hayat sorunuyla karşılaştığında mesela bir trafiğe takıldığında zihninden geçenleri biraz daha iyi yönettiğinde oraya ayırdığın zaman birazcığını bile buraya ayırsan hayatını çok daha iyi etkileyeceksin diyor. Çünkü mevzu ufak tefek şeyler çünkü onlara sürekli maruz kalıyorsun. Hı hı. Her gün maruz kalıyorsun. Şimdi bir ufak tefek şey var hocam. Ben şimdi bir devlet üniversitesinde çalıştım ve büyük bir klinik programımızda olduğu için çok fazla danışan hasta görüyoruz. Ve üniversite öğrencilerine de bir şey yapıyoruz. Ve çocuklar şundan çok şikayetçi. Tam biriyle tanışıyorum. Her şey çok iyi gidiyor. Ve bir anda kayboluyor. Biz ne adını koyabiliyoruz ilişkinin, ne kim olduğumu anlayabiliyorum. Ne olduğu belirsiz. Bir ilişki belirsizliğinden insanlar muzdarip. Soruyu çok net soruyorum şimdi size. Yanlış anlamayın. Çıkma teklifi tekrar geri gelsin mi gelmesin mi?
2: Şimdi biz gelsin deyince de gelmeyecek, gelmesin deyince de gelmemezlik olmayacak. Onu baştan koyalım. Çünkü her şeyin zamanın bir ruhu var. Hı hı. Ama ben eski toprak diyelim artık kendime. 55 yaşındayım.
1: Maşallah.
2: Bizim zamanımızda çıkma teklifi vardı. Çıkışta bir muhallebi yenirdi. Hı hı. İşler yavaş ilerlerdi. Ama şimdi öyle değil. Çıkma teklifinin gelmesini isterim. Ben eski yani muhafazakarlık derken benim muhafazakarlık algım güzellikleri muhafaza etmektir.
1: Çok güzel.
2: Yoksa insanın ruhunu karartan, insanı baskı yapan hurafeleri ve hastalıkları muhafaza etmekten bahsetmiyorum. Ama ben bir ötekine değer veriyorsam, özen gösteriyorsam onu sevdiğimi ya da onunla bir şeyler yaşamak istiyorsam ona karşı daha böyle bir çıkarak, teklif ederek, bunu da bir ritüelle yaparak başlanmasını doğru bulurum.

0: ve güzel buluyorum. Evet. Çünkü gerçek sevgiyle sahte sevgi arasındaki farkı görüyorum ben şu anda. İşte bu love bombing dedikleri, işte bir anda hayatıma girdi, bir anda çıktı. Onlar gerçek sevgi değil. Gerçek sevgi kriterlerim var benim. Bir, dikkat. Mesela saçtaki küçücük bir şeyi fark edebiliyorsa dikkatli olma. Gerçek sevginin ikinci kriteri özen. Üçüncüsü takdir etmek. Dördüncüsü merhamet etmek. Beşincisi kendisi olmakta özgürlük tanımak.
1: Oo, çok güzel şans.
0: Altıncısı empati yapmak. Ve en güçlüsü de şehvet duygusunu her zaman canlı tutabilmek. İşte bütün bunlar gerçek sevgi kriteri.
1: Evet.
0: Şimdi hızlı başlayan şeylerde bundan hiçbiri yok ki.
1: Hangi biri? Ne zaman olacak? Yani
0: özen yok, dikkat yok, merhamet yok, takdir yok, kendisi olmakta özgürlük tanımak yok. Öyle olduğu zaman hızlı başlıyor ve aradığımızı bulamıyoruz. Mesela Beyhan Hocam da çok video çekmiştir. Ben de çok çektim. Biz işte videoları 15 dakika çekerdik.
1: Evet.
0: Sonra 10'a düştük, 5'e çıktık. Şimdi 3'e kadar indi, 1'e kadar indi. Niye? İnsanların dopaminlerinde bir problem var. Sürekli reels kaydırmak, TikTok'a bakmak, çok fazla uyarıyla beraber insanların dikkati dağılıyor.
1: Süre azalıyor yani.
0: Azalıyor. O yüzden bir kadınla bir erkeğin tanışmasındaki o merak ve uyarılma seviyesi çok çabuk düşüyor. O yüzden tabii, çok yüksek başlıyor ve bitiyor. Doğru. Yani videoların kısalmasıyla birlikte insan ilişkileri de kısaldı. Videolardaki özensizlikle birlikte insan ilişkilerindeki özensizlik de başladı. Ama bence çıkma teklifi geri gelsin ve lütfen bunu çok özel bir şey yapalım. Ben çünkü kadın erkek ilişkilerini şöyle bakıyorum. Benim en kıymetli hazinem bedenim. Hı hı. Ruhum, zihnim, bir hikayem var benim. Ben bu hikayeyi sana bir armağan olarak sunuyorum. Bu benim en kıymetli. Evet. Ve sen de bana bir armağan sunuyorsun. O da senin en kıymetli. Biz bu armağanın hakkını verelim. Bu armağana özenli olalım, dikkatli olalım. Bana mesela medya mensupları soruyorlar. Diyorlar ki hocam şimdi mutlu ilişkinin sırrı nedir? Çok fazla var ama nezaket diyorum. Çünkü nezaket gerçek sevgi kriterlerini barındırıyor.
1: Evet, o birçoğu var onun içinde.
0: Tabii, ama dediğim gibi hızlı başlayandan bir şey olmuyor. Şimdi bana danışan diyor ki hocam diyor çok hızlı tanıştık, barda tanıştık. İşte beni şöyle yaptı, çok pahalı bir hediye aldı. Sabah beni işte bilmem nereye kahvaltı. Bu kadar hızlı başlayan her şey hızlı biter diyor. Evet. Ve sonra bir hafta sonra geliyor gözyaşları. Evet hocam haklı çıktınız.
1: Devam ben dedim, etmedi bu.
0: Ben haklı çıkmak istemiyorum. Ama bir günde tanıştığım bir insanla yatağa gitmek, buradan bakın ben hani muhafazakar bir profil çizmek istemiyorum. Ama bir günde tanıştığım bir insanla en özelini paylaşabilirsen, yatağa giriyorsan ondan ne bekliyorsun?
1: Evet.
0: Bazı şeyler yavaş yavaş olur. Mesela bir kelebek bile kozasının içinde çırpınan bir yapıyla o kozayı delebilecek güce ulaştığında kelebek oluyor. Evet. İlişkilere de biraz kelebek misali sabırlı olmak lazım.
1: Peki ilişkilerde bu uzun evlilikler 50 yıl 60 yıl süren bunların da biraz insanı hapsettiğini düşünüyor musunuz bu manada?
0: Şöyle ben evliliklerin aşkı öldürdüğünü düşünmüyorum. Ben evliliklerin sevgiyi bitirdiğini düşünmüyorum. Evliliği nasıl yaşadığımıza göre bu değişebiliyor. Mesela bakın şimdi sayacağım 3 tane rol var. Annelik babalık rolü, karı kocalık rolü, sevgililik rolü. Eğer bir ilişki anne baba rollerinin egemenliğinde geçiyorsa o ilişki çöp olmaya mahkumdur. Ha çöpünü atarsın evinde tutarsın, o öyle bir şey, o çöptür.
1: O boşanmaya hak eder yani.
0: Hak eder ama boşanmayabiliyoruz çünkü pek çok sebep var yani. Sonuçta çöp, bazı insanlar çöpleri evinde tutuyor, çöp evler var, atamıyor dışarıya.
1: Atamıyorsun işte, o da bir şey.
0: İki, karı kocalık rolleri. Bu egemense bir ilişki, o da çöptür. Ama bunlar biraz daha iyi çöplerdir. Atılmaz ama durur. Ama sevgililik ruhu çok farklıdır. Tabii. O yüzden ben hep şöyle söylüyorum. Atatürk'ün bir sözü var. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanı da mevcuttur. Ben de çiftlere diyorum ki muhtaç olduğunuz kudret, enerji, motivasyon ve mutlu evliliğin sırrı flört aşamanızda mevcuttur. Lütfen flörte geri dönün. Çünkü oradaki erkek sendin. Gerçek, yetişkin ben sendin. Oradaki kadın da sendin. Lütfen o kadınla erkek ne yapıyorsa onları hayatınıza monte edin diyorum. O zaman biz yeniden sevgili olabiliriz.
1: Daha iyi konuşuyor, daha iyi dinliyor, daha saygılı.
0: Adam diyor ki ben diyor.
1: Daha özen gösteriyor, tabii, daha empatik. Her şey var hazırlıyor saydıklarınız.
0: Kılıma kıyafetime dikkat ederdim. Dişimi fırçalardım, parfümümü sıkardım, çiçekle giderdim. Kadın diyor ki ben günlerce hazırlanırdım. Bak buna özen diyorum.
1: Evet, özen.
0: Geldiği andan itibaren suratındaki en ufak bir şeyden dikkat ediyor. Canım bir şeye mi sıkkındı diyor. ve empati yapıyor sürekli. Ben ne yaparsam mutlu olur. Şu anda ben ona ne yaparsam yüzü

0: güler. Ve merhamet doluyor. En ufak bir şeyde merhametini gösteriyor. Ve onu olduğu gibi kabul ediyor. Bakın bu çok güzel bir şey. Mesela bir insanın bir insana verebileceği en güzel şey, varlığınla seni kabul ediyorum. Olumlu, koşulsuz kabulle kabul ediyorum. İçin içine de şehvet girdiği zaman, sevgi alışverişi, sevgililik rolüne giren o ilişki zaten çok kaliteli ve uzun bir ilişki.
1: Evet.
0: Ama sevgililik rolünü bilgisayardaki şeye bağlayacağım. Bir bilgisayarı ben kurduğum zaman mesela geri yükleme noktası oluşturuyorum hemen. Ona ben sevgililik noktası diyorum. Ama bilgisayara virüs bulaşıyor, şu oluyor, bu oluyor, bilgisayarda arıza çıkıyor. O bilgisayarı geri yükleme noktasına geri getirdiğinde mükemmel çalışıyor. Evet. Lütfen anne babalık rolünden çıkın. Anne babalık full time bir iş değildir, part time bir iştir. Karı kocalık full time bir iş değil, part time iştir. Ama sevgililik full time'dir.
1: İlişkini sahi şayet iyi bir şekilde sürdürmek istiyorsan
0: sevgili kalacaksın.
1: Zamanın sevgili ruhunu devam ettirmemiz lazım diyorsunuz. Araya gitmek zorunda kalıyoruz.
0: Evet, çünkü
1: söyle hocam.
0: Çünkü onu da söyleyeyim. Çünkü sen sevgili olmazsan yeni sevgili adayları var ki durum çok kötü.
1: Nasıl yani? Orada yani alternatifleri görebilir kişi.
0: Ya
1: yani.
0: Artık şu telefonla her yerde sevgili bulmak.
1: Tamam,
0: çok...
1: alayım hocam adresi.
0: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Lütfen sahip çıkın. Çok kıymetli bir hazine bu.
1: Çok güzel söyledin.
0: Bu hazinenizi lütfen tehlikeye atmayın. Yani ben şu telefonu, bu çok değerli bir yüzüğümü her yere bırakmam.
1: Çok doğru.
0: Ama işportajdan aldığım her yere bırakırım. Birbirinize lütfen işportaj yüzüğü muamelesi yapmayın.
1: Şimdi çok güzel anlattın hocam. Şimdi bakın, sevgililik de aslında flört dediğimiz hikayedeki o incelik, önem, özen, takip ediyor olmak, o zamanın ruhu, kendine özen gösteriyor olman, empatik oluşun, bütün bunları esasen evlilik hayatı boyunca sürdürebiliriz diyor Cem Hoca. Ve bir sorun yaşadığınızda sizin orada bir yol haritanız var. Orada neler yaptıklarınıza bakarsanız yol önünüzde açılacaktır. Çok güzel, basit, pratik bir öneri ama çok sağlam bir öneri. Kısa bir ara, Beyhan Budak, Cem Keçe bir saat daha bizlerle beraber. Programımız aynı keyifle, gündelik olaylara böyle nefis cevaplarla devam edecek efendim. Az sonra buradayız. Buluşalım tekrar.

0: kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Efendim Beyhan Budak tam karşımda, Cem Keçe hemen yanımda, harika bir stüdyo, nefis konular. Şimdi öyle bir soru var ki, her güzel şeyi herkese anlatmayalım diyor kitap bir yerde. Evet. Biraz onu açabilir miyiz Beyhan Hocam?
1: Ya bunu aslında en genel anlamıyla insanlar şu sebeple söylüyor. Mesela eğer ben güzel şeyleri anlatırsam etrafımdaki insanlar noktasında bir haset oluşabilir, nazar evet. değebilir ya da evet. belki onu engellemeye çalışırlar. Evet. Ben bu açıdan değil de şu açıdan bakıyorum. Mesela diyelim senin iki tane çocuğun var ve ben o anda çocuğum olmuyor. Ve sen gelip devamlı çocuklarınla ilgili şeyleri okula başladı, işte şunu yap, şu kıyafeti aldık diye belki de çok doğal olarak hayatındaki güzel şeylerden bahsettiğinde ben o çocuğu olmayan insan olarak çok üzülebilirim yani. Çok kıskanabilirim
0: çok
1: bu arada.
0: Şey bu.
1: Çok kıskanabilirim. Ya da mesela benim oğlum vardır, senin de oğlun vardır aynı yaşlarda ve senin oğlun sınavda çok başarılıdır. Güzel bir okulu kazanmıştır. Ben ona kendi çocuğuma özel dersler aldırmışımdır. Ama herkes o yolu yapamayabilir. Benim çocuğum başarısız olmuştur. Belki bir meslek lisesinde okumak, ya bunu da söylemek istemiyorum aslında. Meslek lisesi kötü anlamda değil ama hani puan bazen düşük olabiliyor
0: tabii ki,
1: anlamında.
0: Tabii ki.
1: Daha istediği yer olmamıştır belki. Ve sen çocuğunun başarısını anlattığın zaman bir şekilde ben incinebilirim. Kalbim böyle bir kırılabilir o anda. Ve biz o anda ne yapıyoruz? Sen bunu anlatıyorsun ya, benim suratım düşüyor, moralim bozuluyor. Diyorsun ki vay be, vay be Beyhan kıskanç. Ama bu çok doğal. Yani kıskanmak insanın doğasında olan bir şey var. Yani

0: Hayatta belki de şu an hayal ettiğimiz şeylere sahip olabiliriz ama bunu da sadece çabamızın mı şeyi var karşılığı var? Şans, bazı şeylerin doğru zamanda denk gelmesi. Herkes için aynı noktada olmayabiliriz. O yüzden ben hayatımızdaki güzel şeyleri bundan olumsuz etkilenmeyecek insanlara anlatmak taraftarıyım. Yani güzel bir noktada bazen yaptığımız, mesela senle biz aynı şekilde yola çıkmışızdır. Lisede aynı okulda okumuşuzdur. Sen orada belki esnaflık yapıyorsundur. Aydın'da. Ben işte belki büyük bir iş kurmuşumdur, bir yerde zengin olmuşumdur. Seni o anda Aydın'a bir geldiğimde ya Mehmetciğim uzun zaman oldu görüşemedik diye çok özel ve pahalı bir restorana götürüyorum. Ve o anda sen bozuluyorsun, üzülüyorsun. Sanki diyorsun ki Beyhan beni ezmek için mi buraya getirdi, hava atmak için mi getirdi? Halbuki orada benim yaptığım şey tamamen sana bir güzellik yapmaktı, iyi hissettirmekti. Ama o güzellik onda bir reaksiyona sebep olabilir. Bundan dolayı güzel şeyleri anlatırken etrafımızdaki insanların bunu bir şekilde nasıl etkileneceğini bir iyi düşünmemiz lazım. Çok ve güzel. Bunu çok fazla yapıyoruz.
1: Evet.
0: Ve hemen şu modda mesela.
1: Anlattığı şey o kadar çok aklımda defalarca örnek var ki şu anda o söylediği
0: şeyde. Ya öyle çocuğun ama olabilir, kıyafetin olabilir, annen olabilir mesela. Kimin annesi ölmüştü, kimin annesi yaşıyordu. Ben eskiden bizim kültürümüzde şey vardı mesela ben çocukken 90'ların başında öyle her zaman bir soğuk meşrubat içemez. Diyelim ki bir kola alacağız. Haftada bir babam o gün harçlık bırakmıştır. İşi iyi gitmiştir. Tabii, ve buz gibi o şişe eskimiş böyle çizilmiş şeyler kolaları alırdık. Ve o kadar zevkli gelirdi ki annem bana çok kızardı biliyor musun? Sen ya da bir meybuz alırdık. Meybuzları hatırlarsın belki.
1: Evet tabii hatırlıyorum.
0: Ya da 40 yılın başı Atatürk Orman Çiftliği'nin dondurmaları vardı o kasede. Evet. O zaten ekstra zenginlik şeyi.
1: Tabii,
0: annem çok kızardı. Sakın derdi dışarıda yeme. Kola mı aldın gel evde iç. Görmesin çocuklar diye.
1: Canı çeken.
0: Şimdi bak o kısım bu o zaman bizim kültürel kodlarımızda olan bir şey. Ama şu an biz sosyal medyada ya da sahip olduğumuz şeyleri, yaptığımız güzel tatilleri, harcadığımız paraları, güzel kıyafetleri o kadar çok anlatıyoruz ki ya da arabamızı. Bu bazen diğer insanlar da elinden gelen her şeyi yapmış olmasına rağmen o başarıya, o maddiyata ulaşamamış imkanlar olabilir.
1: Peki hocam tam tersten gidiyoruz söylediğin şeye. Şimdi en iyi göstermeye çalışıyor kişi Instagram'da. Gündelik hayatının değil de o yaşadığı biricik coşkulu anı göstermeye çalışıyor. Sıradan bir gününü değil de işte verdiği doğum günü partisini, evlilik yıldönümü falan. Yani hep tam tersini yapıyoruz. Bu da insanlarda ölçüldüğünde de olumsuz etki yapıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim Beyhan Hocam buna bir destek olarak. İnsanlar Instagram'a 20 dakikadan fazla baktığında olumsuz etkileniyor. Evet. İlk 20 dakika olumlu etkileniyor. Çünkü ilk 20 dakika kendiyle ilgili bir şeyler yapıyor. 20. dakikadan sonra kendine ilgili yapacak şey tükendiği için diğerlerinin hayatlarına bakmaya başlıyorsun ve diğerlerinin hayatlarının o muhteşemliği bir süre sonra sana kendi hayatının tek düzeliğini gösterir gibi bir hal alıyor ve insanlar olumsuz etkileniyor. Sen de çok müthiş altın vuruş bir nokta. Bunu yaşadığımızda fark ediyoruz ama sistematik olarak bunun adını koyamıyoruz. O zaman sistematik olarak bunun adını belki şöyle koyabiliriz. Herkes sizin elinizdeki muhteşem şeylerle mutlu olmayabilir, gurur duymayabilir.
0: Yani şunu spot olarak söyleyebiliriz bence.
1: Sen öyle bir
0: hayatımızdaki güzel şeyleri anlatırken o insanın yüzü düşüyorsa ya da morali bozuluyorsa aman beni kıskandı, haset etti diyerek işte ne kadar kötü bir insan demek bu işin en kolay yolu. Ama şunu düşünmek lazım. Eğer benim başıma gelseydi ben ne hissederdim? Hayattaki her güzel şeye sahip olamayan insanlar o güzel şeyleri duyduğu zaman ne kadar iyi insan olsa bile içinde bir yerler kırılabilir. Çünkü insanın doğası bu. Yani burada kötü niyet nedir biliyor musun? Hasettir. Yani bende olmayan sende de olmasın hissiyatıdır. Ya da imrenme güzel bir şeydir. Sende olan beni motive eder. Ama arada iyi insanların hissettiği olumsuz duygular vardır. Söylediğimiz güzel şeyler o insanlarda bu duyguyu tetikleyebilir. Çok ben artık bunu fark ettiğinden bu yana bu bahsettiğim yemek olayının bir benzerini yaşadım. Ve arkadaşlarımı yemeğe davet ettiğimde güzel bir yere çok da onlara jest yapmış gibi hissederken ve şeyi hissettim. Modları düştü. Moralleri bozuldu. Gibi dizisinde böyle bir sahne vardır.
1: Vardı hatırlıyorum.
0: Evet kaburgacıya giderler. Evet. Ya da pahalı hediyeler alır zengin arkadaşları onlara. Diyor ki orada sınıfsal kopuş yaşadığımızın bir dönemdeyiz yani. Böyle bir durum. Güzel şeyleri elbette yapacağız ama yaptığımız iyilik bile karşı tarafı ezebilir, biliyor musun
1: doğru,
0: bazen?
1: Doğru, kesinlikle.
0: Ya ben mesela senin tabii normalde ki almayacağın bir noktada yüksek değerde bir hediye alıyorsam sana, aslında benim için o kadar da pahalı olmayabilir ama sen benim o hediyenin altında ezilebilirsin.
1: Tabii, doğru.
0: Ve dersin ki ben bunu nasıl

0: karşılayacağım. Evet. Yaptığımız iyilikler, anlattığımız güzellikler diğer insanları üzebilir. Evet. Ama hemen otomatik sosyal medya trip moduna geçmemek lazım. Bak görüyor musun, beni kıskandı. Kıskanır.
1: O da değil. Tabii. Kıskanır. Bu da olabilir bir şey.
0: Kardeş kardeşi kıskanır. Tabii. Yani öyle bir noktaya gelir ki kardeş kardeşin çocuğunu kıskanır. Kardeş kardeşin evet. evini, arabasını kıskanabilir. Ben bunu şey olarak görmüyorum. Bu insani bir duygu.
1: Ama bunları söylemek ya da kabul etmek suç, ayıp, mümkün Hı-hı. olmadığı için hiç konuşulan bir konu değil
0: Ama
1: bu.
0: Ama ben diyemem. Kıskanan tarafta olsam, ki kıskandığım anlar da olmuştur. Bazen tabii mesleki canım, anlamda, olmaz. Belki hayat anlamında, belki başkası dünyayı rahatça geziyordur o anlamda. Ama bunu diyemem. Bence burada avantajlı konumda olanın dikkat etmesi gerekiyor. Onu üzer miyim, onu kırar mıyım diye. Yani evet. genelde avantajlı konumda olan şu modda, ben hayatımdaki güzel şeyleri anlatacağım ve sen bunu alkışlayacaksın. Elbette alkışlayacak, gerçekten bambaşka insanlar vardır. Ama ortalamada olan büyük bir kısım insan bundan bozulabilir, rahatsızlık duyabilir ve ben bunlardan dolayı ya ne kadar kötü insanlar demiyorum, benim ayıbım diyorum bu konuda.
1: Çok güzel anlattın. Gerçekten insanların konuşmakta çok zorlandığı bir konuyu şu anda detaylı anlatmış oldun. Ve bence bunun ne kadar doğallık içerisinde olabileceğini göstermen de çok iyiydi. Hı-hı. Ama o zaman dikkat edelim. Yani bazen de böyle elimizdeki çok güzel şeyleri insanların gözüne sokarken ki kendi hedefimizi, amacımızı da anlamamızda fayda var. Çok iyi bir şey yapıyor zannederken aslında işte başardığımı göstermeye çalışıyor da olabiliriz. Hı-hı. Hocam şimdi az önce sen dedin ki, değerli hocam az önce dedin ki bana bir ilişkinin iyi gitmesinin sırrı nedir diye sorduklarında nezaket diyorum ama edin. Ben de bir ilişkinin en tehlikeli mevzusunu merak ediyorum. Bir ilişki için en olumsuz şeyi. Ya da şöyle soracağım. Şimdi cinsiyetçi bir şey görmesin insanlar. Ben çok şey yapmam yani ama bir kadının, özellikle bir kadının eşinden ne zaman vazgeçeceğini düşünüyorsun?
2: Bu çok zor bir soru ve bunun pek çok yanıtı da var ve hikayeye göre değişiyor. Hani ben senin hikayeni sevdim diyoruz ya. Aslında iki insanın evliliği, iki hikayenin birleşimi ya. Aslında o ilişki içinde en kritik kriz anları da hikayeleriyle alakalı. Ama şunu gördüm. Genel anlamda mukayese. Mesela babanın çok böyle başarılı olduğu bir baba motifi var. Ve kız çocuk o babayı hayranlıkla bir yere koymuş. Babası her ihtiyacını karşılamış. Sevmiş, dokunmuş, ilgisini göstermiş. Güçlü bir baba profili. Hı hı. Şimdi böyle bir babanın kızıyla evlenen bir adamı düşünelim. Damadı düşünelim.
1: Hayat boyu mücadele.
2: Tabii damat şimdi o evliliği nerede bitiriyor biliyor musunuz? Çok acı verici bir şekilde. Babam bunu böyle yapardı. Babam olsaydı şunu yapardı. Hmm. İşte o gün orada çok büyük bir kırılma başlıyor.
1: Çocuk rekabet edemeyeceğini de fark ediyor.
2: Aşamıyor belki. Onu.
1: Aşamıyor onu.
2: Bunun zıttı bir senaryo da var. Anne problemi. Hmm. Erkek çocuğun annesine olan aşkı bitmek zorunda. Ben hep şöyle bir laf kullanırım. Annesini bırakamayan eşiyle mutlu olamaz. Ve bir şekilde de o ilişki biter. Annem şöyle yapardı. Annem bu yemeği daha iyi yapardı. Yani biz geçmişi bugüne taşıdığımızda aslında çok büyük problem yaşıyoruz.
1: Çok kritik.
2: Birey olmak bu ülkenin ana problemi. Bu ülkede kimse birey değil. Birey olmaya çalışıyoruz. Ama ailemiz geçmişimizdir. Anne, baba, kardeşler bizim geçmişimizdir, akrabamızdır. Kök ailemizdir. Ama aile dediğimiz şey anne, baba ve çocuklardan oluşur. Yeni evlenmiş bir insanın eşi dünyadaki en başarılı insandır. En yakışıklı erkektir. Hayatı paylaştığı biridir. Biricik olmalıdır. Bir numara olmalıdır.
1: Ve ailesi de odur.
2: Ailesi de odur. Hmm. Evlilik piramidi yaparım ben.
1: Güzel.
2: Böyle bu piramidin tepesinde çiftin birbirini koyması, ikinci sıraya çocukları, üçüncü sıraya ise neler koyabilir? Kök ailelerini koyabilirler, işlerini koyabilirler, arkadaşlarını koyabilirler, inançlarını koyabilirler vesaire. Ama bir numara olmak çok önemli.
1: Evet,
2: çünkü biriciklik bir ilkedir. Mesela ben Cinsel Sağlık Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak bir deklarasyon ilan ettik. Hı hı. Dedi ki CİSEF olarak dedi ki evlenmeden önce anne, baba ve karılık kocalık eğitimi yasal olarak verilmeli ve insanlar eğitim alarak evlenmeli, bir evlilik ehliyeti olmalıdır dedi.
1: Çok iyi bir fikir bu bence.
2: İkinci olarak da ne dedik biliyor musunuz? Törenlerde belediye memurları şöyle bir metin alıp okusunlar. Hı.

0: bütün herkese ilan etsinler.
1: İyi günde kötü gündeden farklı bir metin.
0: Farklı bir metin. Şu, mesela ben bir damat olarak yemin okuyorum. Eşim bundan sonra benim hayatımdaki bir numaralı insan olacak. Herkesten ve her şeyden kıymetli olacak. Herkes onun altında olacak.
1: Annesi hemen terk eder orayı.
0: Bütün şahitlerin huzurunda. Bakın bu çok önemli. İki, mutluluğumu onun mutluluğuna ipotek ediyorum. Onu mutlu edebildiğim sürece mutlu olacağıma evet diyorum. Bakın bu ikincisi. Üçüncüsü sadakat. Yani onu asla aldatmayacağıma. Ve o hep yanındaymış gibi yaşayacağıma. Bakın bu çok önemli.
1: Tabii ki.
0: Dördüncü de bu.
1: İzleniyor gibi yani. Sonuçta
0: tabii o yanında. Beni hep yanındaymış gibi. Neden? Çünkü biz burada şimdi üç erkeğiz. Bir şey yapacağız. Bize göre her şey çok normal.
1: Normal tabii.
0: Çok normal.
1: Çünkü çocukluğumuzdan beri işte hocamın ama dediği mesela, gibi yani sokakta büyüme tabii, hikayesi.
0: Ama eşlerimiz yanımızda olsa o şeyi yapar mıyız?
1: Olmuyor evet.
0: Yapmayız.
1: Evet. Erkeklerin çoğu zaman zaten böyle yüzleri de biraz düşük oluyor.
0: Evet.
1: Yani,
0: ve ben hep şunu söylerim. Empati. Yani bunu sana eşin yapsa hoşuna gider mi? Çünkü erkeğin barometresi empati barometresidir. Evet. Mesela bir erkek bir mekanda bir kadınla tanışabilir, birlikte bir kahve içe. Bunda ne var canım? İnsan değil miyiz? Medeniyet değil miyiz? Burası işte yıl olmuş 2026. Bir hanımefendiyle kahve içemeyecek miyim? Bak erkek kafası o kadar güzel ki. Tamam abi içebilirsin.
1: Ben şakalaşma açısından. Hayır. Herkesi oyundan açısından.
0: Yok hiçbir şey değil. Peki aynı adama soruyorum. Diyorum ki eşin bir mekanda hiç tanımadığı bir erkekle, bir beyefendiyle oturup kahvesi hoşuna gider mi?
1: Ne demek ki?
0: Bak gitmez. Ha, işte senin ölçü birimin bu.
1: He,
0: çünkü mesela menopozlu bir kadın için burası şu anda serin. Ama kanı düşük bir kadın için burası çok soğuk. Ama yönetmenimiz için burası şu an 23 derece.
1: Evet.
0: Yani neye göre referans alacağız? Evet. O yüzden bizim eşimiz varmış gibi yaşayabilmemiz, onun bizi sürekli görüyor, işitiyormuş gibi yaşayabilmemiz ve karar verirken de aynısını bana yapsa hoşuma gidermiş. Şimdi bu kriterleri yerine getiren çiftler zaten mutlular. Ben istiyorum ki evlilik yemininde bunlar olsun. Şahitlerin huzurunda bunları bir ilan edelim. Kayınvalide de duysun. Herkes duysun.
1: Görümce
0: herkes bilsin. Görümce de duysun. Şimdi bunlar olmuyor. Bunlar olmayınca ne oluyor?
1: Bunlar aslında temenni gibi ne kadar güzel şey.
0: Aile yasalarını ihlal ediyoruz. İşte aile yasası borçlu hissediyoruz anne babaya. Borçlu olduğumuz zaman eşimizden çalıyoruz. Çocuklarımızdan çalıyoruz. Bu bir lanet gibi kuşaklardan kuşaklara aktarılıyor. Ama şunu unutmayalım, evlilik seksi bitirmiyor, evlilik mutluluğu bitirmiyor, evlilikte keramet yok, akılda keramet var.
1: Akıl varsa bunlar devam
0: çünkü
1: eder.
0: Çünkü bilinçli şey, evlilik, akıllı evlilik, sevgililik ruhunu bir numara yapan evlilik sağlıklıdır. Bunun dışındaki bütün evlilikler patolojiktir ve hastalıklıdır. Ha, hastalıklı bir evlilik içindeyseniz bizi dinleyenler için söylüyorum. Ya bu da kader değil. Hani bizim şöyle bir cahilliğimiz var. Allah beni böyle imtihan ediyor. Hayır. Allah sana bir akıl vermiş. O akılla, verdiğin kararlarla sen kendi kendine imtihanını yaratıyorsun.
1: Çok doğru.
0: Mutlu değilsen
1: çok doğru.
0: Konuş partnerinle. Konuşarak çözemedin mi? Güvendiğin bir aile büyüğünün huzurunda konuş. Çözemedin mi? Evlilik terapisine girin. Çözemediniz mi? Artık o düğümü çözemiyor musun? Kes at. Çocuk da olsa kes at. Yani. Ama kendini o mutsuzluğa mahkum etme. Çünkü sen bu dünyaya çile çekmeye gelmedin. Konuşmamın başında da bir önceki oturumda söylediğim muhteşem bir canlı olarak doğdun.
1: Evet.
0: Kopyalaştın. Ergenlikten sonra bir orijinalleştin. Tekrar orijinal bir hale gelebilirsin.
1: Güzel.
0: Ve seçeneklerin yok değil.
1: Umut verici bir konuşma ama aynı zamanda aslında sizin iyi bir hayat ve iyi bir evlilik için şunlar gerekiyor dediğiniz şeyler sadece bir karar. Yani zor değil, yapılabilir şeyler.
0: Kaderle kararı karıştırdığımız gün mutluluğa mahkum olur.
1: O zaman kararlarımızı vermemiz lazım çünkü aklımız var. Şimdi hocam akıl var diyorum. İlişkiler, evlilik. Çoğu zaman insanlar hesap yapıyor. Hı hı. İşte bu çocuk şu anda işte mühendislik eğitimi alıyor. 5 yıl sonra şu kadar kazanır. 10 yıl sonra bu kadar kazanır. Yani bizim şeyler yapıyor. Anneler falan yapar bunu. Ya da ya birçok ilişkide çıkar var artık. Yani bir iş yerindeyken de biriyle bir münasebete girdiğinde biraz çıkarcılık olabiliyor. Şimdi ama bir yandan da bunlar strateji. Akıl kullanılarak yapılan şeyler. Sen bu çıkarcı olmakla ilgili de kitapta çok kritik bir vurgun var. Az önce yaptığın o müthiş vurgu gibi. Çıkarcı ilişkilere nasıl bakıyorsun peki hocam?
2: Şimdi ben bunu aslında şöyle bir yine kendi yaşadığımdan yola çıkarak o anda bir rahatsız

0: oldum ama sonra dedim aslında rahatsız olacak bir şey. Kuzenim var bir tane. Ve kendisi bankacı. Ne zaman bir işi düşse arar, Beyhan ne haber der. Ne habere sordu, cevabı bile duymaya vakit olmaz. Sana işim düştü. Ve sonra fark ettim ki onunla konuşurken acayip rahatım. Mesela oturup onu ararken onu uzun uzun merak ediyormuş gibi, ne yaptın? Çocuk ne yaptı? İşler nasıl? Gerek sormama gerek yok. Çünkü merak etmiyor. O beni merak etmiyor. Çok iyiymiş. Ve dedim aslında çıkarcı bir ilişki, iki tarafın da açık ve net bir şekilde oynadığı zaman, kendini saklamadığı zaman, senden bir işim var ve sen bu noktada borçlanabiliyorum sana, sen de benden bir şey istediğin zaman, sana ben bu opsiyonu sunarım dediğim zaman gayet net, gayet bence güzel bir şey. Bu kötü bir şey değil. Ama oturup ya beni sormadı, yalancı bir iyilik halindense aslında açık ve net çıkarcı ilişkiler bence çok gerçekçi olmak. Siyasete gerek yok. Birisi oturup mesela yıllardır görüşmediğim bir arkadaşım, akrabam beni aradığı zaman çocukları soruyor, eşi soruyor, aileyi soruyor, işler soruyor. Sen diyor en son diyor Zekai Tahir'de çalışıyordun. Ben oradan istifadeli 10 sene oldu yani. öyle mi ya? Orada bir gelmiştim. O zaman da doğum için araya tanıdık sokmak için şey yapmışlar yani. Mesela bu bana kötü hissettiriyor. Oturup 5 dakika böyle birbirimizin gönlünü hoş ettikten sonra ya Beyhan sana bir işim düştü. Başta bunu söyleyebilirsin. Evet. Ben aslında ilişkilerin sahteliğinde birbirimize yönelik böyle sanki çok önemsiyormuşuz gibi hayatının geri kalan detaylarını, bu insana sonrasında aslında bir sabun köpüğü gibi bir şey yapıyor. Gerçekte bir arkadaşlığın var zannediyorsun. Gerçekte dostluğun var zannediyorsun ama ilk krizde bir de bakmışsın ki onlar yok. Yani hayatta dost hanesine yazıyorsun o çıkarcı ilişki kurduğun insanları. Ama böyle yalandan bir mevzu varsa. Ve o insanlar gerçekte hiç olmamışlar. Sen onlar bir kriz yaşadığında onların aramamasından, sormamasından, seninle ilgilenmemesinden diyorsun ki vay be, bu dünya ne nankörmüş. Azıcık düştüm ve kimse kalmadı yanımda. Onlar zaten başında da yoktu. Ama sadece rol yapıyorlardı orada. Ama ben açık bir noktada seninle belli bir şeyimiz var. Hayatımızın belli bir noktasında da yolumuz kesişmiş ve birbirimizin işine yarayabiliriz. Evet, ama ben burada seni manipüle etmiyorum, yönlendirmiyorum, kandırmıyorum. Ya Mehmet hocam bir işim düştü sana. Nasılsın? İyisin. Tamam. Oturup serenat yapmaya gerek yok. Tabii. Bu dürüstlüğü ben çok samimi buluyorum açıkçası.
1: Çok sahip. Peki şöyle bir şey var. Mesela akrabası çok olan insanlar var.
0: Evet.
1: Çok akraba. Ve mesela kendisi de bir devlet hastanesinde hekim mesela. Sence bu talepler her arayanda bir tek o arıyor zannediyor mesela. Bir şey istiyor falan.
0: Evet.
1: Oradaki sınırı nasıl görüyorsun?
0: Ben bunu hastanede şey yapıyordum. Yani elbette orada belli sevdiğimiz, ilişkimizin iyi olduğu çalışan sağlıkçı arkadaşlarımız vardı. İşte temizlik görevlisinden hemşiresine, doktoruna, işte anestezi teknisyenine kadar arkadaşlar. Ben benim için çok özel olan insanlarla, o doktorlarla, ekiple konuşurdum. Yani yapabileceğimiz bir şey var mı? Ama eğer orada daha genel bir noktadaysa sıra konusunda yardımcı olurdum. Birazcık sıra konusunda erken gel, ben konuşurum. En azından o erken gelmeyle güzel, beraber tamam, o şey. Şey tamam. Kademeli bir noktaya getirirdim.
1: Çok güzel, çok iyi.
0: Ve bir de şunu fark ettim. Bir insana o ilişki içerisinde onun değerini bilmek konusunda ben çok önemli buluyorum. Mesela birisine bir destek sağlıyorsun, bir noktada aslında bir opsiyon açıyorsun orada ve o insan onun değerini biliyor mu? Değerini bilmiyorsa, teşekkür etmiyorsa ve ben onunla ilgilendikten sonra hastaneden hiç bir selam sabah
1: senin
0: vermeden...
1: Senin görevinmiş gibi. Sen görevin, sana borçluymuşsun.
0: Borçluymuş değilim aslında ve ben sınır koyma konusunda çok başarılıyımdır. Yani öyleyse bir daha o noktada yardımcı olamam, yardımcı olamıyorum derim yani.
1: Ya bazı insanlar inanılmaz isteyebiliyor değil mi? Yani lafını kesmiş gibi oldu, sözünü kesmiş gibi oldu.
0: Çok hakkı ve arka mesela senin başına da eminim gelmiş. Yani sonuçta sen de sağlık sektöründesin. Evet, sonuçta tıp fakültesiyle çok fazla iş yapıyorsun ve en çok insanların hastaneye işi düşer. Ya hiç tanımadığım, diyelim ki uzak bir akrabanın zamanında ayrıldığı ama ben doğmadan ayrıldığı birisi, işte Beyhan Oralıymış, demek ki yarı akraba sayılır diye arka arkaya numaramı bulmuş, 10 kere arka arkaya arıyor. Yani ama ben seni tanımıyorum, yapacak bir şeyim yok. Belki çok önemli bir noktadayım ve vay be diyor. Demek akrabalık böyle bir hale geldi.
1: Kendi kendine tatmin
0: için. Abi doldurmuş bir de kurmuş, kurdurmuş yani. Ya ve birazcık böyle yüzün yumuşaksa, birazcık böyle herkese evet diyen bir insansan böyle insanlara çok opsiyon veriyorsun.
1: Peki bir de karşı tarafını düşün. İkisine beraber cevap. Bir de hiçbir şey isteyemeyenler var. Sanki hayatta hiçbir şey hak etmiyormuş gibi davrananlar var. Bir her şeyi hak ediyor gibi olanlar.
0: Ben bir şey söyleyeyim, bir şey itiraf edeyim. Bizden pazarlık isteyen kişi

0: Seanslarda 1 lira inmeyiz hocam. Yıllardır 1 lira inmeyiz. Asla pazarlıkta indirim yapmayız. Ama şunu söyleyeyim sana. Sen geldin ve biz çaktırmadan tüm arkadaşlarımız seni sorar. Geçimini, durumunu, sıkışık olmadığını, buraya gelip gelmek için o seansa bir fedakarlık yapıp yapmadığını biz teklif ederiz.
1: Aa, çok iyi.
0: Biz seçeriz. Yani bizi manipüle etmelerine değil. Ve şunu görüyorum. En çok ısrar edenler, en çok pazarlık yapanlar kimler biliyor musun? En çok durumu iyi olanlar. Gariban insan hocam da çok iyi görüyordur yani.
2: Gariban insan onurludur bunu yapmaz.
0: Bugüne kadar bize belki 2-3 kere yani belki on binlerce seans olmuştur klinikte. 2-3 kişi seans parası ödememiştir ve hepsi o 3 kişi de çok zengin insanlardı.
1: Hocam bak çok enteresan, tam onu söylemek istedim işte. Bir bu yani hani ne denir ona, böyle her şeyi isteyen arsız tiplere insanlar
0: her şeyi
1: tabii
0: hakkı olduğunu
1: için veriyor.
0: Hı-hı.
1: Ama tam tersi hak eden de onu istemeyeni görebilmek lazım. Sen de tam bunun örneğini verdin. İş yerinde görüyorduk, senin Ankara'daki kliniğinde görüyorduk, ona göre hareket ediyorduk. O kadar önemli bir şey.
0: Öyle mesela ben bir ortamdayız beraber. Mesela bazıları çok kendini ifade eder ama birisi orada geride duruyorsa, çekingen duruyorsa, konuşamıyorsa, söyleyecek ama o kaygı hissediyoruz. Ben onun yanına giderim, onu cesaretlendirmeye çalışırım.
1: Evet, tabii,
0: çünkü
1: doğru.
0: O kısım önemli. Ben bir de seçici merhamete inanıyorum. Bazıları dediğin gibi merhamet arsızı diyebiliriz. Merhamet arsızı kimdir? Senden aslında hakkı olmadığı halde inanılmaz talep edebilen, utanmayan, evet, ısrarla talep edebilen, evet, senin meşgul olup olmadığını hiç umrunda olmayan insandır. Vereceksin, yapacaksın, halledeceksin ve zaten yapmak zorundasın.
1: Yapmak zorunda. O
0: ama
1: geliyor işte.
0: Şimdi merhamet arsızı konusunda karşında böyle bir insan varsa sen o anda şunu yapabilirsin. O merhameti ona göstermeyebilirsin. Ben buna seçici merhamet diyorum.
1: O zaman da düşman oluyor sana.
0: Olabilir. Evet, ama zaten şey var. Düşmanlık da orada şey değil. Bir manipülasyon. Tabii ne olacak? Arkasında var. Bir diyor kibir olmuş bu da. Evet. Zaten hiç akrabasının, tabii, yüzüne bakmıyor, tabii, ama akrabalık söz verilmiş bir yükümlülük değil. Elbette şu önemli, bir gariban ihtiyacı olan insana destek olacaksın.
1: Akraban olsa da olmasa da olabilir.
0: Akrabana da sahip, tabii, çıkacak. Ben buna da inanırım yani. Tabii. Biraz memleketliğine de bir tık belki
1: tabii,
0: şey tolera...
1: Memleket Ankara olunca zaten
0: de bağlı
1: bu özel bir şey yani. Bu özel bir durum.
0: Ama
1: bu arada biliyorsun Beyhan Budak hakikaten ciddi Ankaracı. Dünyanın neresine giderse gitsin Ankara'ya özel verip kardeşim.
0: Kendini ikna etmeye çalışıyor. Yani İstanbul'a gelmemek için zor tutuyorum kendimi yani. Evi ikna etsem haftasına buradayım zaten. Ya ama Ankara memleketi.
1: Şaka yaptığını biliyorum.
0: Ama merhamet Ankara'nın konusunda dediğim gibi bende onun çok oluyor olması, merhametli bir insan oluyor olmam bunu herkese vermem gerektiği anlamına gelmiyor. Hak edene vermek lazım. Bu arada diyelim ki merhamet bende 1000 birim merhamet var ve senin 50 birim ihtiyacın var ve o anda bunu hak etmiyor. Ben o yine 50 birim vermem sana. Evet. Eğer bu noktada beni istismar ediyorsan. Çünkü o dursun, sonrasında başka birine kullanırım onu. Evet. Seçici merhamet dediğimiz bir şey, güzel olan şeyleri herkese yapmamak gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Güzel, çok net. Yine cesur bir şey söylüyorsun. Kitap o zaman aslında gündelik hayatımızda çok dile getiremediğimiz, rahatsız olduğumuz, hı-hı, ama cesurca düşünüp de hakkında kararlar vermemiz gereken bir takım psikolojik mevzuları içeriyor ve çok bunlar kritik noktalar.
0: Ya ben kendi adıma hayatta bu kararları alma noktasındayım. Hani sen beni arıyorsan hiç Beyhan yalandan ne yapıyorsun diye sormana gerek yok. İşin düşmüşse ya seninle böyle bir hukukumuz var. İstediğin zaman Beyhan işim düştü diye arayabilirsin.
1: Ben şey derim. Az sonra arayıp borç isteyeceğim diye önce mesaj gönderiyorum.
0: Borç istemeyelim.
1: kalem setinden bir şey istiyor. Şimdi hocalarım biz tabii ki yazın falan böyle bol bol tekrarlarımız oluyor. Tekrar yayınımızda tabii insanlar şimdi izliyorken şaşırabilir bu nereden çıktı diye. Dünya Kupası ikinci maçı Paraguay maçının tahminlerini alacağım sizden.
0: Önce Cem Hocam. O
1: Cem Hocam, Cem Hocam bu konuda fazlaca zaten fikir üreten, düşünen ve sporu seven birisi. Ve tahminini çok merak ediyorum. İlk maçta bir aksilik oldu. Ben ona aksilik diyorum. Tabii sen çok daha iyi analiz edersin. 2-0 yenildik. Ve birçok insan tahminde bulundu. Ve 170 kişinin tahmin ettiği bir yerde 0 doğru tahmin oldu. Cem Hocam bu akşam ne olur sabaha karşı Paraguay-Türkiye maçı sence?
2: Bana ben tabii ki bir Türk olarak gönlüm Türk milli takımının yenmesinden yana.
1: Şüphesiz tabii ki.
2: Ondan yani en ufak kimsenin şüphesi olmasın. Ama Montella'nın geldiği günden beri oynattığı futboldan memnun değilim. Hı hı. Taktik serdiğini de beğenmiyorum. Dünya Kupası'na gelirken de çok kritik maçlar oynadık ve gerçekten hani bir sokak ağzıyla konuşacağım balına bazı, hı, maçları kazandık ve geldik. Yani buraya gelmeyi çok hak etmiş bir oyunda da gelmedik. Hmm. Bu benim için karamsar.

0: tabii. İlk maç zaten korktuğum tabloyu bana çok gösterdi. İlk maçtaki yenilgiyi ben bir sürpriz olarak görmüyorum. Zaten böyle bir yenilgiyi bekliyordum ben. Grubun şu andaki en kolay takımıyla oynayacağız. Ve o takımda bizim zaaflarımızı çok iyi analiz etmiş gibi görünüyor. Onlar Amerika'yı yenildiler ama kompakt bir oyunla yenildiler. Ve o anlamda ben eğer bir mucize olmasa 2-1 maçı kaybedeceğimizi düşünüyorum. Eleneceğimizi düşünüyorum. Ama Türk milli takımının şöyle bir özelliği var. Oyuncuların Türk olması ve biraz duygularıyla hareket etmeleri çok değerlidir. Türkler inanılmaz bir şekilde duygularını birlikte bir motivasyona dönüştürdüklerinde Montella'ya rağmen bu maçı alabilirler.
1: Ama mantık akıl
0: yani, Montella'ya evet, yani Montella'ya rağmen kazanırsak da 2-1 kazanırız. Ama bu benim için dediğim gibi bir dilek, bir temenni. Temenni. İnşallah böyle olur. Ama Montella'nın bu oynattığı taktik, takımın son durumu 2-1 Türkiye kaybedecek diyorum.
1: Tamam. Güzel. Ya çok güzel. Bu hiç geçen sefer kaybederiz diyen olmamıştı. Beyhan hocam, sen bugünkü maçın tahminini yapar mısın?
2: 3-1 diyorum. Yeneceğiz bence.
1: 3-1 yeneriz diyorsun.
2: Yeneriz diyorum yani.
1: Arda Güler.
2: Arda'ya yaz bir tane.
1: Yazıyorum bir tane. Çünkü turnuvanın en iyi oyuncusu da bizim takımda kardeşim şimdi. Ne yapalım yani?
2: Dünyanın yani ben 3-1 ya. İnanıyorum yani. Manifesto yapıyorum.
1: Yapalım, yapıyoruz.
0: Ya tabii ki gönülden geçenlerle hani gerçekten.
1: Hocam anlattın tabii ki. Ali Can'a hemen dönüyorum, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'a. Yok mu? Niye? yok dedi. Şey yok dedi. Tahminim yok dedi.
2: Şimdi Ali Can değil. Ne veriyorsunuz kazanırken?
1: Ben burada kitabı veriyorum.
2: Ne bileyim, böyle bir teknolojik bir şey yok. Yok. Hediye yok mu?
1: Ya bence teknolojik her şeyden daha değerli.
2: Çok özel. Bize yok mu, biz bilirsek?
1: Siz değilsiniz. Siz lütfen söyleyin. Bir şey bilmenize gerek yok. Burada programımızın gücü her şey yeter. Kanalımız ve grubumuz. Gideriz. Beyamda güç bir dedi. Şimdi Ali Can yani bir şey demedi. Bu maç tahmin edilemez dedi. Aynur Hanım ne diyorlar efendim? Yapımcımız. 2-0 Türkiye diyor. Ben de 1-0 Türkiye diyorum.
0: Hadi bakalım. Kim haklı çıkacak?
1: Bakalım. İnşallah bizlerden bir haklı çıkar.
0: Çıkar da ben yanılırım.
1: Devam etsin yani. Ben yanılırım. Tabii işin romantik tarafı var. Bir de iyi hissettirecek taraf var. Tabii. Ama hocam işlerin yolunda gitmediği ortada.
0: Evet, evet.
1: Yani duygularımızla aklımızın karıştığı yerler bunlar. O yüzden artık bir şey diyemiyoruz yani. Peki şimdi gerçek hayata dönelim. Bu arada var mı Alican başka skor tahmini yapmak isteyen? Eren 3-0 dedi. Tamam. Güzel. Bizim grup genelde böyle şey alacağız, yıkacağız falan gibi ama bugün kazanırız diye düşünüyorum ben de. Hocam Meta serisinde siz terapiler, cinsel terapiler, hatta şimdi aile terapilerine bir şey var. Bu arada Zuckerberg de Meta'ydı. Orada bir rahatsız oldunuz mu? Marka
0: yok
1: açısından.
0: Hiç rahatsız olmadım. Bilakis hoşuma da gitti. Hoşuma da gitti. Çünkü ben
1: insanlar şimdi siz oradan aldınız zannedecek.
0: Desinler hiç önemli değil.
1: Ben, bravo, olgunluk. Benim hareketleri var şimdi.
0: Benim dedim ki öyle bir derdim yok.
1: Olgunluk bu işte.
0: Çünkü ben nereden aldım, ne yaptığımı bilince
1: nereden umudu gidiyorum yani. Hadi aslında milli takımdan bahsetmişler, o kim falan diye.
0: Ben Cengiz Güleç hocamla birlikte psikoterapi eğitimleri verdik.
1: Kulakları çınlasın.
0: Kulakları çınlasın. En yakın kongrede üçümüz gene bir araya geliriz. Cengiz hocamla birlikte biz uzun yıllar psikoterapi eğitimi verdik ve ben pek çok psikoterapi kuramını sahipleniyorum. Cengiz hocam hep şey der, ya sen bir kuramı anlatırken sanki o kuramın babasıymış gibi sadece o kuramı uygulayan bir öyle bir tutkuyla anlatıyorsun ki diyor, ben o kuramcı oluyorum diyor, tamam mı? Fakat ben bütün kuramları aynı tutkuyla anlattırdım. Ama belli bir noktada o kuramları anlatırken bir sentez ortaya çıkıyor. Belli bir noktadan sonra da kendi fikirleriniz oluşuyor. O yüzden ben psikoterapide meta psikoterapi diye bir kuramsal yapı çalışması yaptım. Adına da meta psikoterapi dedi. Kitabı da çıktı. Bu çok güzel. Şimdi tabii ki bizim CİSEF'in uluslararası bir dergisi var. Orada da makalelerimiz yayınlanıyor. Bunun dünyada da bir karşılığı olacak. Tabii ki benim ilk çocuğum, ilk evladım metapsikoterapiden önce metaseks cinsel terapi.
1: Evet.
0: Ben kendi yol haritası olan, kendi tedavi yöntemleri, kendi tedavi teknikleri olan bir kitap olarak metaseks cinsel terapiyi de geliştirdim. Onunla ilgili de çok kitap yazdık ve şu anda metaseks cinsel terapiyi anlatan çok fazla kitap ve makale de çıktı. Bir hafta içerisinde de son kitabımız Meta Evlilik Terapisi çıkacak. O da sevgili dostum Gerald Wicks'le, Amerikalı bir profesör arkadaşımız. Onunla birlikte ortak görüşlerimizle beraber Meta Evlilik Terapisi de çıkıyor.

0: Böylece biz Meta serisini tamamlamış olduk. Bundan sonra böyle akademik ve bilimsel kitap yazmayacağım. Romanlarım çok keyifli. Bundan sonra daha fazla roman yazarak hayatımı bir romancı olarak tamamlama hayalim var. Çünkü çok fazla hikaye var bende.
1: Evet, kesinlikle onu diyecektim.
0: Çok binlerce insanın hayatına evet. dokundum. Ve 20 yıl geçtikten sonra insanların hikayelerini biraz birbiriyle harmanlayarak yazmayı çok seviyorum. Bir de tabii ki romanın içerisinde bir gizli ders verme, bir gizli mesaj verme, subliminal mesajlarla birlikte insanları da bir halk eğitimi gibi de görüyorum. Mesela benim Kefaret romanım Türk roman tarihinde bir ilk. Cinsel işe bozukluğunu tema alan ilk romandır. Türk roman tarihinde. Ve gerçekten o romanı okuyan işte psikologlar, doktorlar biz Cem Hoca'nın dersini dinliyormuşuz gibi bir hava hissediyorlar. Danışanların da diyor ki hocam senle terapi yapıyormuşuz gibi romanı okuyoruz.
1: O sesi duymak çok önemli.
0: İşte ben o tarzı çok Türk roman tarihine getirip onu biraz daha böyle seri şekilde romanlarla son hayatımı yani bu emeklilik hayatımı...
1: Odaklanabiliyorsun ya zaten evet. sen hala hocam değil mi?
0: Evet. Ben seviyorum çünkü ama artık akademik kitap yazma konusunu bırakıyorum.
1: Zaten seriyi tamamladım diyorsun.
0: Seriyi tamamladım çünkü artık yapay zekanın çıkmasıyla birlikte çok fazla veri var. Artık kitap yazmaktan ziyade bence roman hala tadını koruyor. Romancılık çok keyifli bir şeydir ve bizim gibi ruh sağlığı profesyonellerinin roman yazması çok farklı. Çünkü biz romancılardan çok şey öğrendik ama bizim derinliğimizi romancıların bilgisiyle birleştirdiğim zaman çok farklı bir tarz ortaya çıkıyor. Mesela Irvin Yalom'un kitaplarını ben defalarca okurum. Ama roman olarak belki bizi dinleyenler sorabilir. Kime örnek alıyorsun? Hangi romancı senin için çok da? Haruki Murakami. Mesela Murakami bir Japon romancısıdır ve muhteşem romanları vardır. Mesela Murakami'nin bir başarısı var. Çok ilginç. Herhangi bir kitabı açın. Bir sayfadan bir paragraf okuyun. O paragrafın Murakami'ye ait olduğunu söylüyorum. O kadar...
1: Tarzı çok kendine özgün.
0: Muhteşem. Kendine ben özgün, şimdi tabii onu özgün olarak... Çünkü ben hep şunu yaptım. Taklit. O taklidi mükemmel yapma. Sonra kendi tarzını yaratma. Benim romancılıktaki idealim ama Murakami muhteşem.
1: Murakami'de bir özel bir şey var. Cengiz Hoca'yla oturduk sohbet ediyoruz. Bizim CİSEF kongrelerinden bir tanesinde. Konu Lacan. Şimdi Lacan'la Cengiz Hoca hakikaten böyle o konuşuyormuş gibi hissedebilirsin. Yani Cengiz Hoca inanılmaz bu konuda okumaları var. Bir şey öyle söyledi. İşte o kadar yapmayacaksın bu hayatta. Bizde şey dersler. Cengiz Hocam dedim yani sen orijinalinden okumuşsundur ama dedim. Burada şunu söylüyor olabilir mi? Dedim. O da yok dedi. Bunu anlatırken oradaydım.
0: Şöyle Cengiz Hocam'ın bir Fransa deneyimi var.
1: Akademisyenliklerinde. Evet, ben o kadar detay bilmiyordum. Oradaydım o sırada.
0: Evet oradaydı ve onun o Fransız deneyiminden çok şey geldi. Mesela borderline kelimesi daha piyasada yokken ilk borderline kelimesini duyan kişi. Benim borderline kişilik bozukluğunu anlatırken yazdığım bir kitap var. Senden nefret ediyorum ne olur beni terk et. Onun ön sözünde de Cengiz Hoca bunu anlatır. Yani Fransa'daki hikayesiyle biz de ilk defa borderline kelimesini orada duyduk.
1: Çok ilginç hakikaten güzel bir şey.
0: Ama o yüzden Cengiz Hoca'nın derinliği ve bilgeliği bence çok değerli. O bence psikofelsefe alanında da çok muhteşem. Yani
1: tabii, kesinlikle.
0: Ben mesela buradan kesinlikle. Bizi dinleyen psikoloji öğrencilerine lütfen rica ediyorum felsefe okuyun.
1: Evet.
0: Yan dal olarak felsefe okuyun. Sosyoloji okuyun. Yani psikoloji tabii. bunlarla desteklenmediğinde birazcık kısır kalabiliyor.
1: Kısır kalıyor,
0: buralarla zenginleştirebilmemiz çok önemli.
1: Kesinlikle öyle. Kulaklarını çınlatıyoruz tabii ki dostlarımızın, büyüklerimizin. Şimdi hocam bir noktada şey oluyor. Hani demin dedik ya hep iyi şeyler görmeyi hak ettiğini düşünen insanlar var.
2: Evet.
1: Bu daha 3. 4. sınıftayken bile bazı çocuklarda gözüküyor hakikaten böyle farklı bir halde. Ve hayal kırıklıkları oluyor. Yani iyi şeyler bekliyoruz. Ama mesela bizim yaş grupları bu iyi şeyler için mücadele etmeyi öğrendi. Hı hı. Şimdi bazen örnek veriyoruz işte. Ya diyor işte o ben de diyor şey olacağım fenomen olacağım diyor. Bu adam diyor bir dans etti diyor. Onu diyor milyonlar takip etmeye başladı. Bu adam diyor bir yemek yaptı. Onu milyon. Yani sanki o yemeği orada o hasbelkader yaptı. Onun bir background'ı yok. Ve o şekilde. Ya da o dansı hasbelkader bir anda oldu gibi. Ya o belki dünyanın en iyi dansçısı olarak bir background'ı var.
2: Ama bir göbek da... vardı ya göbek sallama mevzusu. Onun bir bende geçmişi yoktu. Düşündün de bir an ya.
1: Ya hayır dur ya. Bozdu. Soru mu bozdu ya? Çünkü gerçekten geçmiş olmayanlar da olabiliyor. Şimdi ya da hani yani Beyhan Budan

0: videolarının o an o gün bir anda sen konuşmaya başladın ve bunu çektin. Tamam. Senin kaç yıllık İstanbul Üniversitesi, Gazi Üniversitesi şu bu eğitimlerin var. 15 yıllık iş tecrüben var. Askeri bilmem nesine. Şimdi yani biz iyi şeyleri istiyoruz ama acısını çekmek istemiyoruz gibi bir durum var. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani iyi şeyler kendiliğinden geliyor mu ve geldiğinde de o hep iyi şey olarak kalıyor mu?
1: Ya bu özellikle Z kuşağında çok karşımıza çıkıyor. Birazcık daha böyle hayattan alacaklı olma hali evet. var. Yani hayat bize borçlu ve ben bir şekilde var olduğum halimle hayat o borcunu bana ödemek zorunda. Ve bir yerde o güzel şeyi hedeflediği zaman bu başarılı olmak, zengin olmak, güzel bir arabaya sahip olmak, güzel bir ilişkiye sahip olmak giriyor o yola çıktığı zaman ve bunun bir zorluğuyla, çatışmasıyla, gerginliğiyle karşılaştığı anda bir duvara toslamış gibi oluyor. Ve çok öfkeliler, çok kızgınlar. Bu evet. dünya hani bana göre değil, beni anlamıyor, bana haksızlık yapıyor ama öyle değil. Geçenlerde belki sen de denk gelmişsindir. Bilmiyorum, bir yandan pratik zeka gibi de geliyor ama bir iş yerinde stajyerden şey istiyorlar. Belki 19-20 yaşındaki genç bir arkadaşımız 40 tane kağıt getir bana diyor. Boş A4 kağıdı. Sonra stajyer kağıdı getiriyor, kağıtlar sıcak. Diyor, bu kağıtlar neden sıcak? 40 tane boş fotokopi çekmiş. Ya bir yandan pratik zeka. Ama bir yandan da çok kolaycılık. Yani her şeyin o kolayını yapma hali bizde ister istemez kolay yoldan köşeyi dönelim. Kolay yoldan mesela Cem hocam anlatıyor, formülü veriyor ilişkiler konusunda. Ama bir ilişki, güzel bir ilişki aynı zamanda bazı günler sabahlara kadar tartışmaları, bazı günler birbiriyle küsmeyi, bazı günler maddi bir konudan dolayı inanılmaz gerilimi, onun annesi babası işte benim annem babam çocuk doğduğu zaman işte çocukta sen bana destek olacaksın, ben olacağım, beni yalnız bırakıyorsun ya da birisi çalışırken diyelim doktora tezi hazırlıyor ama bebek var orada, öbürü gece boyu uyumayacak, ona bakacak, çileli zamanlar da dahil. Yani dışarıdan baktığımız zaman mutlu bir çift demek aynı zamanda paketin içinde müthiş zorluklarla beraber geliyor. Öyle, ama ben sadece işte beraber tatile gideceğiz, işte şehvet olacak, güzel anlar olacak diye düşündüğüm zaman olayın bu kısmı geldiğinde diyorum ki demek ki bu istediğim şey değil.
0: Hayal kırıklığı
1: ve o anda inanılmaz bir can sıkıntısı. Doğru. Ya da mesela başarılı YouTube örneğini vereceğim. Bana diyorlar ki insanlar, ya senin kameralar iyi ondan dolayı işte YouTube çok izleniyor. Ya diyorum hani çoğu insan
0: çok doğru. Sen,
1: ya da mesela yani telefonla da çeksen insanlar izler. Oradaki mevzu şey mesela inanılmaz ama bir tükenmişlik var arkada. YouTube senin her yayınladığın videoyu kendisiyle kıyaslıyor. Devamlı izlenmediği zaman ya da az video yüklediğin zaman izlenmemeye başlıyorsun. Devamlı yeni şeyler araştırmak zorundasın. Devamlı seni kendinle yarıştıran bir noktada.
0: Senin çektiğin videodan aynılarını çeken bir grup var. Onları ihmal ettiler.
1: Değil mi? Onlara da malzeme lazım. Bir yandan bununla beraber hayatta başka mücadele alanların var. İşini yürütmek zorundasın. Çocukların var. Baba olmak var. Mesela baba işte çocukların o mezuniyet günleri düşünüyorsun. Çok güzel gurur duyduğun bir an ama o gurur duyduğun ana gelene kadar o kadar çok o pakete dahil zorluk var ki ergenlik krizleri, çocukluk zamanlarının problemleri, okulla arkadaşlıkla ilgili zorbalıklar, işte ders problemleri, ders çalışmaları, o noktaya gelene kadar paketin içinde bir sürü zorluk var. Evet. Şunu hatırlamak gerekiyor aslında. İyi şeyler her zaman zorluklarıyla beraber gelir. Yani ben güzel bir şey seçtiğim zaman aynı zamanda onun yanında o zorluğu da seçiyorum. Yani bir araba aldığım zaman onun kaskosunu, tamiratını, bakımını, bir sürü şeyini de yaptırmak zorundayım. Bir ilişki seçtiğim zaman, güzel bir ilişkinin peşine gittiğim zaman o ilişkinin çatışmalarını, gerginliğini, sabrını, alttan almasını, fedakarlığını da almak zorundayım. Girişimci mi olmak istiyorum? Yani ben düşünüyorum hayatımın en keyifli zamanları, rahat zamanları hastanede sabit bir mesaiyle çalıştığım zamanlarda. Evet, çok geri dönmeyi hiç düşünmedim ama her zaman çok daha yorgunum. Her zaman çok daha fazla çalışıyorum. Kendi işim olduğu için daha mutluyum ama yani bir yerde o bazen sabahlamalar, yorgunluklar, tükenmişlikleri de beraberinde
0: geliyor. Güzel bir örnek oldu.
1: Yani her noktada güzel olarak hayatımıza aldığımız şeyler biraz önceden ön ödeme yaparız zorluklarla. Biraz ödülünü alırız. Sonrasında yine zorluklar. Zorluklar hiç bitmiyor. Bazen seminerlerde şey yapıyorum. Diyorum ki evli olanlar kimler? Ondan sonra işte diyelim salonun %80'i el kaldırıyor. Diyorum ki bu %80 hani orada diyeyim 100 kişi el kaldırdı, 200 kişi el kaldırdı. Eşinizi seviyor musunuz? Yine neredeyse tamamı el kaldırıyor. Peki diyorum, bazı günler sabahları kalktığınızda eşinizi boğmak istiyor musunuz diyorum. Kadınların neredeyse tamamı el kaldırıyor.

0: Ucu şey izledin mi bu arada Nadal'in belgeselini?
1: Nadal, evet, evet.
0: İnanılmaz. Yani evet, dışarıdan baktığın zaman ben baktım 240 milyon dolar serveti varmış.
1: Doğru.
0: Ama bana sorsan Nadal olmak ister misin? Ben istemezdim. İnanılmaz baskın bir amca, narsistik, evet, bir amca ve artık hayatının spor aşamasının son noktasında anestezi yapıyorlar. Ağrısını hissetmesin de çıksın, evet, diye yani.
1: Evet. Ve dünya tatlısı bir insan yani.
0: Yani çok kaygılı, sever, takıntıları var mesela. İşte evet, bir sürü rahatlamak için o anda yaptığı şeyler. Evet. Şimdi dışarıdan aha adama bak, şunu da sponsorluğunu almış. Şimdi o yaşıyor, bunların yerinde olmak, evet, lazım. Ben, evet, onu izledim çok ve dedim ki çok şükür ben Nadal değilim dedim ya, yani.
1: Tabii canım, tabii
0: şimdi ki. Ama başarı arkasında bunu görmedi zaman özellikle bu yeni nesil, yeni kuşakta çok fazla bir şey var. Güzel şeyler sadece güzel şeyler. Güzel şeylerin %10'u güzel, %30'u 40'ı bence müthiş bir acı, kalanı da sıradan anlar.
1: %100 katılıyorum. Çok güzel örnekler verdin. Yani böyle işte
0: sen böyle çok güzel örnekler verdin falan deyince gaza geliyorum ben.
1: Devam et.
0: Duruşum değişiyor. Böyle, böyle şeyler desin.
1: Biz de böyle. Program 2 saat. Sırf gaza getirelim. Yok, şakası bir anda. Hiç denecek bir şey. Ama çok güzel hakikaten vuruş. Bu şeyde ard ardı bu konuştuğumuz mevzuların hepsinde çok cesaretli bir dilin var. Ama işte bunlar da risktir yani sonuçta. Hı-hı. Sonuçta insanlar bir yandan ah söyleyemediğimi söylüyor derken bazıları da ya buna ne gerek var diyebilir. Cesaretleşir bu tarafı.
0: Hocam abi geçen sefer de seninle konuştuk mu şey dedim ben bir değersiz hissediyorsan değersizsindir diye. Linç yedim ondan.
1: Hayır o linç de var işte. Çünkü var. Yüzlerce
0: ama
1: şey diyor ki değerlisin
0: düşünüp,
1: diye.
0: Düşünüp dikkat çekmek amacıyla değil de yani arkasında bir mantığı olunca.
1: Bu da var diyorsun.
0: Var yani
1: sonuçta.
0: Değersiz hissediyorsan değersizdir. Bir, evet, daha diyorum.
1: Ona da bilirsin yani. Ona da bilirsin. Şimdi değerli hocam bizim bir mevzumuz var. Ghosting mevzusu var. İnsanlar kaybolup gidiyor, kaybolup gidiyor. Sen de az önce dedin ki bir ilişkiyi gerçekten yaşamıyorsan ve gerçekten ilişkiyi yaşadığın kişiye önem vermiyorsan, özen göstermiyorsan, empati kurmuyorsan, değer vermiyorsan ve onu ailedeki bir numaralı kişi yani en özel insan yapmıyorsan burada telefon var gider. Bu kadar çok gitmeleri, gelmeleri, bu kaybolmaları mevzuları nasıl görüyorsun? Kısa bir cevap vereceğim. Programını artık vermeni istiyorum çünkü programın sonuna doğru geldik.
2: Bu zamanın ruhuyla alakalı bir şey. Hı-hı. Yani her şeyin hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Bilgi de çok hızlandı, insan ilişkileri de çok hızlandı, programlar da hızlandı. Yani artık uzun olan her şeyin biraz daha sıkıcı hale geldi. Yavaş olan şeylerin sıkıcı hale geldi. Ama hızlı ve kısa olanların biraz daha dikkat çektiği bir hale geldi. Çünkü insanın beyninin nörobiyokimyasıyla oynandı.
1: Evet.
2: Yani artık bu teknolojiyle birlikte nörobiyokimyamız değişti.
1: Doğru.
2: Yani çok çabuk sıkılıyoruz.
1: Çok hızlı.
2: Mesela ben bir tane Instagram videosu var, ona çok bayılıyorum. Adam şimdi tatile geldim. İşte ayağım havuza girdim. Şimdi denize de girdim.
1: Ne yapacağız?
2: İçkimi de içtim. Daha ne yapacağız?
1: Tamam,
2: şimdi
1: işte
2: o video çok bence çok basit ve komik görünebilir ama,
1: evet, ama
2: tam da
1: doğru.
2: Bu sorunun yanıtını oluşturuyor. O yüzden insan ilişkilerinde de artık tüketim aşamasına geçtik. Mesela iki tür ilişki tarzı var. Biri hamburgerciye gidersin, siparişini alırsın, yersin ve ortamı terk edersin.
1: Evet.
2: Ama bir de Adana Ocakbaşı ilişkileri vardır. Hı. Oturursun, saatlerce müziğini dinlersin, keyfini yaparsın. Adana Ocakbaşı ilişkileri özlüyoruz bizim kuşağı.
1: Sohbet,
2: derinlik, muhabbet.
1: Ya da Facebook.
2: Ama şu anda bir Facebook durumu, evet, var. O yüzden insanlar ötekini etkilemek adına oldukları gibi değil de onun duymasını istediği şeyleri yapıyorlar. Benim deminki söylediğimle karışmasın. Yani gerçek benlerini ortaya koymuyorlar.
1: Evet, evet.
2: Ötekinin ihtiyacına göre şekil alan bir yapılanmadan bahsediyoruz. Ve bunu da işin en kötü tarafı bu. Kötü niyetle yapıyorlar.
1: Hmm.
2: Mesela benim ilk saydığım şeyde sevgililik ruhunda erkek kendini ortaya koyuyor, kadın ortaya koyuyor. Birbirlerinden memnunlar. Orada bir kötü niyet yok. Orada bir içten pazarlık yok. Ama şu anda kılığıyla, kıyafetiyle, sözleriyle o kadını nasıl etkilerim? Kılığıyla, kıyafetiyle o erkeği nasıl etkilerim? Ve onunla nasıl bir şey başlatırım kafası var. Niyet bozuldu. En kötüsü bu niyet,
1: evet,
2: bozuldu.
1: Evet, çok güzel.
2: Çünkü bunun sebebi de toplumsal kirlenmeyle ilgili. Hmm. Yani ahlakın, hak ve adalet duygusunun kapitalist sistemin dayatmalarıyla birlikte çürütüldüğü bir düzende ilişkilerin de bundan nasibini almaması mümkün değil.
1: Alıyor da fazlasıyla.
2: O yüzden niyet kötü oldu
1: artık. Tüketiliyor her şey hızlıca, evet. Ama çok hızlı artık.
2: Ama yani. Benim dışarıya karşı çizdiğim profil çok farklı olabilir ama içim kötü.

0: Niyetim kötü, amacım kötü. O yüzden o ilişkiyi hızlıca başlatıp istediğim her neyse ki istediğimiz şey belli. Onu aldıktan sonra yeni aşklara yelken açıyoruz. Evet. O sanki hiç yokmuş gibi davranabiliyoruz.
1: Evet.
0: Ve hep şunu söylüyorum ben. Hızlı başlayan hızlı biter. Dostluklar da böyledir. İlişkiler de böyledir. Mesela kadın şunu sorgulamıyor. Ya bu adam bana love bombing diye bir şey var ya.
1: Evet, evet, evet.
0: Bunu yapıyor. Ben bunu hak edecek, ne yaptım diye kimse sormuyor.
1: Bu kadar coşkuyla.
0: Yani ben Türkiye güzeli değilim.
1: Evet.
0: Ben çok entelektüel bir kadın değilim. Ben çok başarılı bir dansçı değilim. Yani ben bunu hak edecek, ne yaptım sorusunu sormuyor kendine. Ama sonra ertesi gün bu adam neden yok oldu sorusunu soruyor. Bence bu sorudan önce ben bunu hak ettim mi? Ne yaptım ya ben bunu?
1: Güzel.
0: Sen çok güzelsin, muhteşemsin de. Ya bir de aynaya bir bak. Bir gerçekliğe bir bak. Konumuna bir bak, statüne bir bak. Sen bunu hak edecek ne yaptın?
1: Evet, gerçekçi bir yerden.
0: Evet. Yani bu şımarıklık, bu kibir nereden geliyor? Sen bunu nasıl inanıyorsun?
1: Evet.
0: İnanan tarafını sorgulamıyor da terk eden adımı sorguluyor. Şunu unutmayalım. İnsanların kendilerini değiştirme gücü vardır. Ama bir başkasını değiştirme gücü yoktur. Ötekini olduğu gibi kabul edebiliyorsan devam edersin. Kabul edemiyorsan da o ilişkide bir sorun vardır.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledin. Yani love bombing'i alacak olan kişiye yapıyor o da tabii ki. Yani bunu da etkilenecek olan kişiye. Son sözlerinizi alacağım değerli hocalarım. Önümüzdeki hafta program Beyhan Budak ve Cem Köçen'in hangi sözleriyle başlasın diye soracağım. Bugünkü konuyu böyle bütünle düşündüğünde Beyhan hocam herhangi bir şey de olabilir. Son sözleriniz ne olur bugün programın sonunda?
2: Valla toplumun bize dayattığı birçok şey var. Aslında Cem Hocam da kısmen değindi yani. Her soruna bir reçete veriyor ama toplumda, sosyal medyada popüler olan yöntemler, çözümler bizim zehrimiz olabiliyor. Herkes kendisi için aslında doğru olanı yavaş yavaş keşfediyor. Orada doğru olan, orada bizim hayatımıza dair söylenen şeyler tam tuzağımız olabiliyor. Ben birazcık eski usul yöntemler, birazcık böyle günümüzün politik doğruculuğundan uzak bir şekilde kendi yöntemlerimizi keşfedip kendimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Müthiş mucizelere gerek yok. Küçük şeyleri birazcık halledebilirsek hayat daha keyifli geçiyor. Yani hayatta bir iz bırakmaya gerek yok, ışıldamaya gerek yok bence. Küçük işlerin insanı olarak da çok mutlu olabiliriz.
1: Muhteşem son sözlerdi bunlar. Cem Hocam senden de böyle 2-3 cümle almak isteriz.
0: Şöyle geçmiş ve gerçeklerle lütfen kavga etmeyin. Çünkü insanoğlu geçmiş ve gerçeklerle kavga ettiğinde huzurunu kaçırır. Bunları sihirli bir kelime, kavganın yerine kabul edebilirsek, kendi ışığımızla barışık olabilirsek ve zaman yolculuğuna son verebilirsek hem mutlu, hem huzurlu, hem sağlıklı oluruz. Zaman yolculuğu derken kastettiğim şu, geçmişe gidip geçmişin keşkelerinin cehennemliğinde kaybolmak yerine, geleceğe gidip kaygılanıp şöyle olursa ne olur gibi düşünmek yerine lütfen anı yaşayın. Çünkü zaman yolculuğu hastalıktır. Anı yaşamak bunun tam ilacıdır. Çünkü sonsuz bir şimdi ve mutluluk var. Her nefes çok güzel. Güne bir nefesle başladık. Son nefesimizle uykuya yatıyoruz. Ama bu iki nefes arasında bir ömür var. O yüzden ben doğumu ilk nefes, ölümü son nefes olarak görüyorum.
1: Hocam harika söyledin. Efendim ben de bugün iki değerli dostum ve iki müthiş ruh sağlığı alanı uzmanıyla bir arada olmanın keyfini yaşadım. Sizlere de hem yönetmenimiz Alican Yaşar hem yapımcımız Aynur Coşan'la beraber harika bir hafta sonu, harika bir hafta diliyorum. Ve bizim çocuklara da bugün bize büyük bir mutluluk yaşatın diye tabii ki böyle bir beklentimiz de var. Arda'cığım, Kenan'cığım, Ferdi'ciğim inşallah bizi bugün ülke olarak mutlu edecek. Efendim kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize selamlar, sevgiler.

0: Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Sırp küpü yarışmasına sırp gibi saklanmaya geldik.
1: Çok iyi yaptınız, iyi yaptınız geldiniz.
0: Hiç kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla. Asla.
1: Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İndi.
1: İndi. Doğru.
0: Bravo. Şeytanın bacağını kırdık.
1: Harikasınız.
0: Estağfurullah.
1: Estağfurullah. Evet, evet.
0: Lütfen.
1: Tabii. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Bakın kocası kafasında kocaman bir harf. Böyle. Leyla Hanım böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
0: Ajiko.
1: Bakın böyle bir harf.
0: Ajiko.
2: Adiko.
1: Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarım.
2: Arabası büyük. Abiko. Abiko.
1: Abiko değil. D değil. B de değil. Ama göbeği yukarıda.
0: Adiko. Aniko.
1: Efendim ben harfi daha nasıl tarif edebilirim size?
2: Agiko.
1: Harfte böyle bir şey var.
2: Ajiko. Ajiko.
1: Gerçekten.
2: Aa.
1: Ben tarif edemiyorum.
0: An ele.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Alkışlayın lütfen bir alkışlayın. Kazda çalışıyorum ben. Çalışıyorum.
1: Harikasınız. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
0: Mardin.
1: Acılı kebap.
0: Adana.
1: Adana. Eksir. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık. Şurası. Doğru yanıtı. Leke bulunuyor. Ne oluyor? Ay ben bunu hemen.
0: Kirli.
1: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
0: Kendimi alkışlayın bari. Ne yapayım?
1: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Buyurun. Bir şey ne?
0: Ani.
1: Ani. Harikasınız. Bir on.

0: puanda yazdım.
1: Oh, ve... Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünün yeni bölümünde iki yeni yarışmacımız stüdyomuzda ve ben hemen dönüyorum tanışmaya kendileriyle. İsmail Yiğit Bey, hoş geldiniz
2: hoş
0: diyorum.
2: Hoş bulduk efendim.
0: Gülay Özel, hoş geldiniz hoş diyorum ve hemen sizi tanıyalım Gülay Hanım.
1: Ben Gülay Özel, 1964 doğumluyum, 38 senelik evliyim. İki kızım var, bir damadım var. Dünyadaki cennetim dediğim eşim ve çocuklarım damadım. Kitap okumayı çok seviyorum, gezmeyi çok seviyorum. Yani yorulmak nedir bilmiyorum. Hiperaktif bir bayanım. Hayvanları çok seviyorum. Günlük nütör olarak hep onları beslerim. Onun dışında seyahat etmeyi, gezmeyi çok seviyorum. Her şeyden ötesi yemek yapmayı çok seviyorum. Kendim şefim. Ev hanımıydım. İlkokul mezunuyum ama sonradan kendim geliştirerek bu hallere geldim. Herkese tavsiye ediyorum, evde boş boş oturmasınlar. Elimden geldiğince hep dolu dolu geçiyor. Hiçbir boş zamanım olmuyor diyebilirim. Dolu dolu yaşıyorum. Buraya da anı biriktirmeye, anı yaşamaya geldim. Sır küpü yarışmasına, sır gibi saklanmaya geldim.
0: Çok iyi yaptınız, iyi yaptınız geldiniz. Kendinizde ne kadar iyi ve hızlı anlattınız.
1: Arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Ama korksun benden diyorum.
0: Korksun benden diyorsunuz. Çok iddialı bir giriş oldu Gülay Hanım.
1: İnşallah.
0: İnşallah sonuna kadar da devam ettireceğiz diyorum. Ve hemen dönüyorum İsmail Bey. Tanıdığımız, çok hızlı tanıdık ama galiba evet, işiniz bu bölümde biraz zor diyorum. Evet. Hemen sizi tanıyalım.
2: Başarılar diliyorum ben de
1: teşekkür
2: kendisine. İsmail Yiğit. İstanbul doğup büyüme. Evet. İki tane kız çocuğu babasıyım ben de.
0: Allah bağışlasın.
2: Emekli olarak geçiyorum şu anda. Tekstil piyasasında bayağı bir dönem uzun süre hizmet verdim. Ben de yemek yapmayı da yemek yemeyi de çok seviyorum.
0: Hoş geldiniz, neyi
1: hoş
0: yaptınız
1: bulduk
0: diyorum ve sizi de tanımak ne büyük mutluluk oldu Gülay
1: Hanım. Teşekkür ediyorum.
0: Tekrar hoş geldiniz İsmail Bey, sizi de tanıdık, ne mutluluk verici diyorum.
2: Sağ
0: ve hazır mıyız efendim?
2: Hazırız efendim.
0: Hazırsak sır küpünde birinci etabı başlatıyoruz.

0: Evet efendim, yarışmacılarımızı tanıdık ve birinci etabı başlatıyoruz. Hemen 1 ile 25 arasında yarışıyoruz. Tablomuzu açalım. Gülay Hanım, kaç numaralı soruyu açmak istersiniz?
1: 15.
0: 10?
1: 15.
0: 15.
1: Evet.
0: Peki, 15 geliyor efendim. Okuyorum. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşen işlemler için ekonomi ve hukukta kullanılan bir terim soruyoruz. 4 harfli sürenizi başlattık.
1: Kredi kartı mı?
0: 4 harften oluşacak. Değil. Nakit yerine mal veya hizmet şeklinde gerçekleşiyor bu işlem. Peki, bir harf desteğini biz açıyoruz. İlk harfimiz belki büyük destek olabilir. Süreyi başlatıyorum. İsmail Bey.
2: Benzeri. Nakit mal yok.
0: Güzel. Tekrar bir harf desteğinde bulunuyorum ve süreyi Gülay Hanım sizin için başlatıyorum. Ne olabilir bu 4 harfli yanıtımız? Bakın, benzeri dedim. Aa, bu bunun benzeri. Ne kadar benzemiş. Aa, bunun neredeyse tıpatıp. Süreyi başlatayım mı? Olmadı mı? Oldu, geldi mi aklınıza? Gelmedi mi? Bakın, bu bunun tıpatıp. Süre sizin için başladı İsmail Bey.
2: Aynı.
0: Aynı. Aynı. Onu da. Bunun bir tane küçük bir şey daha.
1: Aynı.
2: Aynı.
0: Aynı tabii
2: aynı.
0: Ki.
2: Aynı.
0: Süreniz dolmadan verdik.
1: Siz kötü oldu. Ağır ağır mod düşmez bize asla.
0: Yok.
1: Asla.
0: Kaç numaralı soruyla devam edelim İsmail Bey?
2: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakın, çok iyi biliyorsunuz ama iyi düşünün. Düşünce tarihinde fikir ve kavram anlamında kullanılan, kökeni eski Yunanca'ya dayanan sözcük. Süre başladı. Fikir diyorum.
2: Fikir.
0: İyi,

0: İdeya.
1: İdeya doğru yanıtını aldım son saniyede. Az kalsın kaptırıyordunuz
2: Gülay Hanım'a. Evet, benim de aklıma geldi.
1: Vallahi oradan Gülay Hanım geliyoruz geliyoruz evet. diyor ama ben sırayla gelmedim. Bakın size 10 saniye içerisinde zaman tanıdım.
2: Tam şey
1: ama
2: oldu.
1: Gülay Hanım ederiz. Kapacaktı ucu evet. ucuna yanıtı bulmuştu. İdeya'ydı efendim. Evet. İdeya. Idea. Fikriydi. Fikirdi. Idea. Kökenliydi. Kelimemiz Yunanca'dan geçmişti. Sizle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 8 lütfen.
1: 8. Efendim bir video soru. Çok güzel bir soru yakaladınız. Bir görüntümüz var. Önce görüntülerimizi izleyelim. Arkasından sorunuzu okuyacağım. Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi ve limanıyla tanınan Ordu'nun bir ilçesi süre başladı.
0: Ünye.
1: 10 puan, 5 puan. Harikasınız. Ünye doğru yanıtını aldık. İsmail Bey, kaç evet. numaralı soruyu açalım?
0: 11 lütfen.
1: 11. Kötü, çirkin, alçakça, utanç verici anlamına gelen eskimiş bir sıfat soruyoruz. Süre başladı. Eskimiş bir sıfat bu. Kötü, çirkin.
0: Bent. Bent.
1: Son harf desteği bizden. Bakın son harf desteğini veriyoruz gönülden. Ve süreyi sizin için başlatacağım Gülay Hanım. Buyurun.
2: Feni.
1: Feni değil. Başka harf üretin. Üretin.
2: Seni.
1: Seni değil. Başka.
2: Leni.
1: Leni değil. Seniye çok yakın. Sının çok yakınında dolaşıyor. Ah ah ah.
2: Heyecan mı yaptım acaba ben?
1: Biraz heyecanlanmış evet. gibisiniz. Hiç heyecanlanmam diyordunuz.
2: Evet.
1: Demek ki bizim yarışmamız biraz heyecanlandırıyor. Hemen dönüyorum. İsmail Bey hazır mıyız?
0: Hazırız.
1: Bakın SLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
0: Teni.
1: Ne dediniz değil, kalp ne saygı?
0: Şeni.
1: Şeni mi? Tabii ki Şeni, doğru.
2: Tebrikler.
1: Şeni'den sonra Şeni'ydi, doğru yanıtımızı aldık. Harikasınız. İsmail Bey.
0: Evet.
1: Zaman kazandırdım size. Kaç numaralı sorudan devam etmek istersiniz?
0: 10. Lütfen.
1: 10 numaraya gidiyorum. Hazır. Sorunuzu okuyorum. Yukarıda bulunan bir şeyin aşağıya doğru hareket etmesini anlatan geçmiş zaman fiili süre başladı.
0: İniş.
1: İniş çok yakın.
0: İniş İnme.
1: Bir
0: İnme.
1: Eylem hali.
0: İnme.
1: İnme de bir zaman hali. Bakın. İniş geçmiş hali. İnme zaman hali. Bu geçmiş zaman halini soruyoruz. Geçmiş zaman. Bir şey ne oldu? Süre başladı.
2: İndi.
1: İndi. Doğru.
2: Bravo. Şeytanın bacağını kırdın.
1: Harikasınız.
2: Şeytanın bacağını kırdın.
1: Estağfurullah.
2: Alkış lütfen.
1: Efendim, estağfurullah.
0: Evet evet.
2: Lütfen.
0: Tabii.
2: Güzel adım attı diyelim.
1: Güzel bir adım attık. En sonunda şanslı bir başlangıcı yapabildik. İlk etap böyle gidecek. Hiç problem değil. 3-4 soru fark oluyor. Burada 5 puan değerinde. Biraz sonra esas bunlar farklılaşacak. Çünkü onar puana çıkacak.
2: Yola gelsin.
1: Gülay Hanım. Kaç numaralı soruyu açmak istersiniz? Şimdi 9. Gönül rahatlığıyla şöyle rahat rahat bir soru seçin de şöyle ben de rahat rahat okuyayım. Biraz 9. Stres oldunuz çünkü. 9 numaralı soruya gidiyorum. Ah Gülay Hanım ah. Peki.
2: Sen istedin diyorsun.
1: Ya gerçekten. Ya okumaya dilim varmıyordu öyle söyleyeyim.
2: Değişim
1: ama okuyacağım.
2: Bu.
1: Efendim 9 numaralı soru geliyor. Şık ve düzgün kıyafetli kimse. Sürenizi başlattım. Nereden buldunuz Gülay Hanım bu kelimeyi? Yine gerçekten tabloyu açıldıkça göreceğiz. Buraları hatırlatacağım size. Bakın o bu kadar kelimenin içinden o kelimeleri seçtiniz diyeceğim. Siz de diyeceksiniz ki ah Oğuz nasıl seçmişiz buraları. Bir harf desteğimizi kabul edin. İsmail Bey size geliyorum. Süreyi sizin için başlatacağım. Başladı. Şık ve düzgün kıyafetli kimseye söyleniyor bu. Bakın Hüseyin Rami Gürpınar'dan da bir satır var, bir dize var. Bir genç gelir diyor. Bir genç gelir. Öyle bir genç gelir. Sürenizi başlatacağım. Bir harf açtım. Gülay Hanım sizin için başladı.
2: Afili.
1: Afili değil.
2: Afil.
1: Afil değil. F'den çıkın. F'den çıkın. Başka göbecik.
2: Asilli.
1: Asilli dediği böyle göbecikli bir harf diyecektim. Göbeği biraz yukarıda. Böyle kafası kocaman bir harfi

0: olsun. Onu veremiyorum ama sondan bir harf desteği vereyim. Bakın kafası da böyle kocaman bir harfimiz var. İkinci harf olarak diyorum. İsmail ve Süre sizin için başlatıyorum. Ne olabilir acaba burası? Bakın kocası, kafası böyle kocaman bir harf. Böyle. Peki. Bir harf de sondan destek olursun. K harfini açtık. Bakın şifre harf olduğu için açamıyorum ama harfi size tarif ediyorum. Süreyi başlattım Gülay Hanım. Gülay Hanım bakın böyle bir harf. Bakın böyle uzun. Böyle.
1: Ajiko.
0: Bakın böyle bir harf. Böyle bir harf.
1: Albiko.
0: Olmadı Gülay Hanım. Bakın böyle, yandan baktığınız gelmiyor. Zaman böyle bir şu düz. Bir de böyle kafasında böyle bir tombulluk var. İsmail Bey süre sizi başlattım.
2: Adiko. Adiko.
0: Adiko. Bunun göbeği yukarıda. Yarım. Kafası büyük.
2: Abiko. Abiko.
0: Abiko değil.
2: Adiko.
0: Adiko değil. Abiko da değil. Bakın. D değil. B de değil. Ama göbeciği yukarıda, süre başladı Gülay Hanım.
1: Adiko.
0: Gülay Hanım T'de göbek yok ki. Ben göbek arıyorum. Harfine.
1: Aniko değil.
0: L'de de göbek yok.
1: Onda da yok.
0: Onlar da çok fit.
1: Çok mu uğraştınız bizim, zor soruları bulmak için?
0: Efendim ben harfi daha nasıl tarif edebilirim size? Süreyi başlatıyorum İsmail Bey.
2: Apiko.
0: Apiko gerçekten doğru yanıtı. B. T harfinin B. yukarıda bir küçük göbeciği vardı.
1: Çok basit
0: ve
1: bir cevap.
0: P harfiydi. Şık giyinimliydi. Apiko şık ve düzgün kıyafetli kimseydi. Apiko yanıtı. Hüseyin Rahmi demiştim. Apiko bir genç gelirdi dizesiydi. Bu da Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan yaptığımız alıntıydı. İsmail Bey sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 4 lütfen.
0: 4'e gidelim. Peki efendim 4 numaralı soruyu açıyorum. Çok kolay bir soru. Harika bir kelime yakaladınız. Okuyorum. Çalışanlara emeklerinin karşılığı olarak belirli dönemlerde ödenen bir ücret süre başladı.
2: Maaş. Maaş.
0: Maaş. Doğru yanıtını
1: bana
0: aldım.
1: Bana neden çıkıyor böyle sorular?
0: Çok güzel. Stüdyoda gergin anlar başlamıştı.
1: Bana neden
0: Gülay
1: çıkmıyor
0: Hanım,
1: böyle sorular?
0: Gülay Hanım direkt itirazlarla ve verdiğimiz ipuçlarını ısrarla almayarak bizimle
1: abiko,
0: mücadeleyi.
1: Abiko göbek göbek diyorsunuz. Bak bana niye çıkmadı maaş?
0: Bir şey söyleyeceğim. P'yi size böyle mi tarif edeyim? Gülay Hanım.
1: Peynir desen anlardım.
0: Peynir. Yani ipucunu veremeyen biz olduk. Peki efendim.
1: Yok,
0: İlerleyen dönemlerde
1: siz
0: size
1: beni.
0: Daha farklı ipuçları vereceğim ama maaş yanıtı araya gitmesin. 5 puan daha yazdık hanenize. Tebrik ediyorum İsmail Bey. Bir soru daha açıyorsunuz. Kaç numaralı soruyla devam ediyorsunuz?
1: Yaşma bitene kadar toprağım değilsiniz.
2: Tamam peki.
0: Eyvah eyvah.
2: 23 lütfen.
1: Hiç görüşmüyoruz.
0: 23 numaralı soruya geçiyorum. Bakıyorum. Efendim bir kolay kelime daha buldunuz. Tebrik ediyorum. Hukuk alanında bir hakkın kullanılması veya bir işin resmen yerine getirilmesi anlamında kullanılan bir terim. Süreniz başladı. Bir işlem yerine getiriliyor mesela. Yazılım
2: imza.
0: Olay.
2: Efendim? İmza.
0: İmza da çok yakın ama.
2: İbra.
0: İbra da kullanılan bir kelime ama değil. İkisi de değil. Bakın bu bir. Bu bir eylem diyeyim. Mesela biri bir eylemde bir işi yerine getirmez, hukukta bu işlem yapılır diyeyim. Gülay Hanım, mesela ben bir şey, bir taahhütte bulunuyorum, bir söz veriyorum. Ondan sonra sözü yerine getirmiyorum. Hukukta da bana bu işlem uygulanıyor diye artık daha da başka ipucu veremem. Süreyi bir önce bir harf açayım.
1: İcra.
0: Ve sürenizi başlatayım.
1: İcra.
0: İcra. Gerçekten.
1: Bak anlatınca bak, çok güzel anlıyorum.
0: Evet doğru. Ben
1: siz biraz, şaşırttınız Pelide beni.
0: Biraz, evet,
1: göbek
0: kendim,
1: de göbek dediniz.
0: Kendimi evet. Toparladım gördüğünüz
1: alkış
0: gibi.
1: Alkış alayım lütfen.
0: Harikasınız.
1: Ben böyle ağır topum ağır ağır geliyorum.
0: Alkışlıyoruz.
1: Sizinle toprak falan değiliz bu yaşma bitinceye kadar.
0: Peki efendim. O zaman İsmail Bey lütfen dikkat edelim artık kendisi.
2: Evet.
0: Soyuyordu Gülay Hanım. Ama Gülay Hanım tebrik ediyorum. Ben doğru ipucu verince tak diye bildiniz.
1: Evet.
0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: Allah'tan.
1: Ediyorum hatanı kabul ettiğin için.
0: Hata.
1: P'yi. Evet.
0: Hata
1: Bey,
0: benim oldu.
1: Edemediniz.
0: Peki efendim bakalım siz ipuçlarınızda çekim sonrasında nasıl kararlar göreceğiz. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
1: Ben mi?
0: Evet Gülay Hanım sizdeyiz.
1: 5 diyebiliyor muyum?
0: 5 diyebiliyorsunuz tabii. 5 mi diyorsunuz? Çok güzel. Şimdi ben soracağım. İpucunu da vereceğim. Bakalım.

0: siz o kelimeyi nasıl bulacaksınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sürenizi de başlatmadan çok da geniş ipuçları vereceğim. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Bakın beşisi yolla seçtiniz. Gelsin. Yolluyorum. Hiç merak etmeyin. Böyle gümbür gümbür yollayacağım şimdi.
1: Hadi bakalım.
0: Efendim, gemicilik ve denizcilik alanında, gemi ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan metal bir halka soruyoruz.
1: Kaç harf?
0: 2, 4, 5 harf.
1: Çapa?
0: Çapa değil, sürenizi başlatayım. Gemicilik ve denizcilik alanında halat veya zincir geçirmek için kullanılan bir metal halka bu.
1: Halka böyle atılan, ne derler, şimdi dilimin ucunda da gelmedi, gel artık ya.
0: Peki.
1: Sinirlerim yani, bozuluyor.
0: Ah, çok gergin anlar halat dediğim gibi. Halat mıydı? Halat olamaz çünkü A harfiyle başlıyor. Hı. Bir harf desteğimizi kabul edin. İsmail Bey, süreyi sizde için başlatalım, ne olabilir?

0: Ben çok mutlu oluyorum.
1: Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. A ve N harflerini açtık. Ne olabilir? Süre sizin için başladı Gülay Hanım.
0: Anten.
1: Anten değil. Bu bir halka, metal halka, gemilerde ve denizcilik alanında çok kullanılıyor. Sondan belki bir önceki harfi açabilirsek oralarda da güzel bir yer açarız. Var mı bir fikriniz Gülay Hanım? Ama hakkınız geçti. Süre sizin için başlatıyorum İsmail Bey. Acaba ne olabilir? İki harf ihtiyacımız var. Peki. Bir harf daha destekte bulunuyorum. Ve size tekrar soruyorum Gülay Hanım. Gemicilik ve ne olabilir bu?
0: An eli. An eli. An eli.
1: Ele. Doğru yanıtını.
0: Bravo. Diyoruz. Alkışlayın lütfen, bir alkışlayın. Kazla çalışıyorum ben.
1: Harikasınız. Enerjimiz her bildiğimiz 5 puanda gittikçe yükseliyordu.
0: Ben böyle bir alkışlayın lütfen.
1: Gülay Hanım, her 5 puanda bu kadar enerjiniz yükseliyorsa ikinci blokta 10'ar puanda enerjinizin yükseliş şeklini düşünemiyorum diyorum. Ve hemen sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
0: 12.
1: 12 numaralı soruya gidelim bakalım. 12'de ne var? Efendim, hazırsa sorumuz geliyor. Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarf soruyoruz. Süreyi başlattık.
0: Elen.
1: Elen.
0: Elan. Elan.
1: El an. Evet. El an tabii ki. O an.
0: Alkışlayın. Bakın, beyefendi, başta alkışlamıyorsunuz da benim şansım gitmiyor. Lütfen alkışlayın.
1: Şu anda bile anlamına gelen eski bir zarftı. Bir de şifre harf açtınız, A harfini. Tebrik ediyorum. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu yanıtlayalım?
0: 19. Kızımın doğum günü.
1: 19. Peki. Derece olarak en altta bulunan düşük seviyeyi ifade eden eski kullanımlı bir sözcük soruyoruz size. Süre başladı.
0: Derece anlamında mı?
1: Evet, derece anlamında. Derece anlamında eski bir
0: eden,
1: sözcük.
0: Eden.
1: Eden değil.
0: Edri.
1: Edri değil.
0: Biliyorum, dilimin ucunda ya.
1: Evet, ama dilinizin ucunu şu anda kullanamayacağız. Çünkü İsmail Bey'e geçiyor yanıt hakkı. İsmail Bey, hazır mısınız?
2: Hazırız.
1: Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Biraz önce de tek harfle kaçırdınız. Lütfen dikkat edin. İpuçlarımızı dinleyin. Hangi harf olabilir bu? Sürenizi başlatıyorum.
2: Etna, etni.
1: Etna, doğru söylediniz. Etna'ydı. Evet. Buranın yanıtı. Bir 5 puan daha yazdınız. Sizinle devam ediyoruz. Mesela kaç numaralı soruları açalım?
2: 18.
1: Bakın, tabloya dikkat edin lütfen. 18 numaraya gidiyorum. Efendim, hazır sorunuzu okuyorum. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman ve süreyi başlattım.
2: Ara.
1: Ara tabii ki. Harika, bir harf daha aldık. Ara yanıtıydı. Hanenize 5 puan daha kazandırdı. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 20 lütfen.
1: 20 numaralı soruyu açıyorum. Efendim, hazırsanız hızlı yanıt arayacağım. Sorum geliyor. Müzikte temel ses dizelerinden ikinci notayı soruyoruz.

0: Süre başladı.
1: Re.
0: Re. Doğru yanıt. Müzikle temel ses. Do, re,
1: re,
0: mi, fa, sol diye gidiyordu. Sizinle devam ediyorum İsmail Bey. Buyurun.
1: 16 lütfen.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bir sorum daha geliyor. Açıkça söylemeden, dolaylı bir biçimde anlatma veya sezdirme durumu. Gülay Hanım da yapıyor ya sürekli. Süreyi başlattım.
1: İma.
0: İma ediyor, evet efendim. Ve geldi bir 5 puan daha. Böylece 14 sorumuzu tamamlamış olduk. Birinci etabı burada tamamladık. Gülay Hanım, sizin itirazlarınızla dolu birinci etap geçirdik. Harikaydı. Çok güzel itiraz ediyorsunuz. Buyurun, bir son itirazınız
2: ama haklıyım.
0: Vardı. Peki,
2: hep kolay sorular arkadaşımıza geliyor.
0: Efendim,
2: zorlar. Ne anlarım ben geminin halkasından? Ara gelsin. Gönder öbürleri gelsin. Ne ters şeyleri seçiyorum.
0: Ama bakın, siz o kadar güzel sorular geldi ki size. Ben çok da net ipucu verdiğimi düşünüyorum ama onlarda bile...
2: Ama şimdi bu atmosferin altında bildiğini bile insan şaşırıyor.
0: Doğru, doğru.
2: Bilim ucundan dışarı çıkaramıyoruz. Kolay bir şey değil böyle güzel insanlar içinde hitap etmek.
0: Ama sizin güzelliğiniz, o bakışınızın güzelliği. Nasıl birinci etap atlattık. Evet efendim. Gülay Özel şu ana kadar 4 doğru yanıt aldık Gülay Hanım'dan ve 20 puanda kendisi. Hemen dönüyorum. İsmail Bey, İsmail Yiğit Bey de şu ana kadar 10 doğru yanıt verdiler ve 50 puanda birinci etabı tamamladılar. Efendim, hazır mıyız? İkinci etaba geçiş yapıyoruz.
2: Hazırız.
0: Ve 120 saniyede 10 soru yönlendireceğimiz ikinci etap diyoruz. Sır küpünün ikinci etabına geçiyoruz.

0: Evet efendim, Sırp Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bloktayız diyorum ve birinci etabı İsmail Yiğit önde tamamladığı için hemen kendisine dönüyorum ve diyorum ki İsmail Bey, 120 saniye süreniz var. Size 120 saniyede 10 soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz sorulara istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularda da istediğiniz kadar dinleme zamanı size vereceğiz. Sorularınızı pas diyebilirsiniz. Tekrar okumam için bana zaman kazandırabilirsiniz. Hazır mısınız 120 saniyede 10 doğru yanıt vermeye?
1: Hazırım.
0: Peki efendim. O zaman sürenizi kuruyorum ve sorularınızı okumaya başlıyorum. Türkiye A Milli Futbol Takımını çalıştıran Vincenzo Montella hangi ülke vatandaşıdır?
1: Pas.
0: Pas dedik. Hemen bir ses sorumuz geldi.

0: Benim isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Enes miydi?
0: Başka.
1: Pas.
0: Peki. Arjantin milli futbol takımının forma renkleridir. Arjantin.
1: Arjantin. Çubuklu, beyaz.
0: Bir renk daha var yanında.
1: Mavi beyaz.
0: Harikasınız, geldi 10 puan. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta altın golü atan milli futbolcumuzdur. Milli futbolcumuz. Geçenlerde de çok gördük görüntülerini.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz geliyor. Seyredelim.
2: Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe. Daha yükseğe. En yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum. Beni durdurun.
0: İzlediğiniz Hababam Sınıfı Uyanıyor filminde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adı.
1: Beden öğretmeni.
0: Evet, bir şeydi, adı vardı onun.
1: Badi Ekrem.
0: Harikasınız. Polonya'nın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Yıldız ve Güler soyadlı A milli futbol takımı forvet oyuncuları.
1: Arda.
0: Arda. Ve Kerem. Arda Güler ve Yıldız
1: Kerem
0: değil. Geçeyim mi?

0: İntrosunu dinlediğiniz Barış Manço'nun şarkısının adını soruyoruz.
1: Dilimin ucunda gelmiyor. Pas.
0: Peki. Yaylalarında gezmek ve hamsi kuşu yemek isteyen biri hangi ilimize gitmelidir?
1: Trabzon.
0: Trabzon doğru yanıtı geldi. Bir kişinin evine ya da bulunduğu yere geçici olarak gelen ve orada ağırlanan kişi.
1: Misafir.
0: Harikasınız. Hemen dönüyorum. Türkiye milli futbol takımının çalıştıran Vincenzo Montella. Vincenzo Montella.
1: İtalya.
0: İtalya geldi. Ah geldi ama süre yetmedi. Ve harika bir blok çıkarttınız. 2, 3, 4, 5. Efendim inşallah maçlarımızda 2026 Dünya Kupası'nda çok yüksek sesle, coşkuyla dinleyeceğimiz bir parça sormuştuk. Demiştik ki 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkiye'm isimli şarkıyı sormuştuk. Kim demiştik efendim? İnşallah yüksek sesle dinleyeceğiz. Milli takımımıza destek için her maçında coşkuyla takip edeceğiz. Kim olabilir? Sefo desem.
1: Sefo.
0: Sefo'ydu tabii ki. Sefo'nun yaptığı şarkıyı dinliyorduk. Hemen gidiyorum. 2002 Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye'nin Senegal'i 1-0 yendiği maçta golü atan futbolcumuz kimdi efendim? Mansız desem. İlhan
1: Mansız.
0: Mansız'dı bu yanıt. Polonya'nın başkenti, süreniz kalmadı, Varşova olacaktı. Güler'i aldık, Arda Güler'di. Diğeri de Kenan Yıldız olacaktı. Ve ah İsmail Bey, bu şarkıyı da yine süreye geldi. Ve şarkımız nasıl başlıyordu? Dinliyoruz introsunu. Diyoruz ki...
1: Barış Manço'ya çok ayıp oldu.
0: Barış Manço'ya... Kesinlikle 120 saniye oradan göründüğü gibi uzun bir süre değil.
1: Evet.
0: Ama ne oldu? Dağlardı. Bu parçamızın da ismi. Sevgili Barış Manço'ya da buradan rahmet diliyoruz. Evet Gülay Hanım, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Sorularınız geliyor. Hatırlatmam istediğiniz bir kural var mı? Yok. Peki. Geliyor süreniz. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika ve Kanada ile beraber düzenlendiği ülkedir. Meksika, Kanada geçtim. Küre Dağları hangi bölgemizdedir? Küre Dağları.
2: Pas.
0: Hemen bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: şarkı yapmış sevgili dostumuz. 2026 Dünya Kupası Türkiye Milli Futbol Takımı için hazırlanan Türkler Geliyor isimli marşı kim seslendirmektedir?
1: Pas.
0: Peki. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke?
1: Pas.
0: Peki. Portekiz'in başkentini soruyoruz.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir filmimiz var. Görüntülerini izleyelim.
2: Saçmalama ulan. Dinle şimdi. Madem herif hızlı, kafayı çalıştıracaksın. Şimdi bak. Tam yanından geçerken bileğine basıp atacaksın kendini yere. Sanki tekmeyi sen yemiş gibi başlayacaksın kıvranmaya. Ne olacak? Sarı kart. O inek sarı kart görür, bir daha da sana yaklaşamaz. Topu ayağından çıkarır, sen de madar olmaktan kurtulursun. Madde 2. Futbol demek gol demek.
0: Golün... Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu filmin adını soruyoruz.
1: İnek Şaban.
0: Değil.
1: İnek Şaban.
0: Değil. Bakın futbolla ilgiliydi bu. Futbolla ilgiliydi.
1: Pas.
0: Futboldu. Peki. Sırçalı medreseyi ziyaret etmek isteyen ve etli ekmek yemek isteyen biri hangi ile gitmeli?
1: Konya.
0: Harika, bir 10 puan daha geldi. Internazionale Milano oynayan futbol takımı orta saha oyuncumuz Internazionale Milano'da oynuyor. Bu futbol takımı orta oyuncumuz.
1: Pas.
0: Peki. Bir sesimiz daha var, dinleyelim.

0: İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray şarkısının adını soruyoruz.
1: Eyvallah Tıdan.
0: Ne olabilir acaba? İntrosunu dinlediğiniz Erkin Koray.
1: Her zaman sevdiğim, dinlediğim bir şarkı aslında. Erkin Koray'da çok
0: bir oyana, bir boyana.
1: Bir oyana, bak, bir boyana.
0: Bakma, bir oyana, bir boyana. Bakma.
1: Yana mı?
0: İlla bak, bakmasın bu. Ne yapsın? Bir oyana, bir oyana,
1: bir boyana,
0: bir boyana bakmasın.
1: Bakma,
0: diğer soruya geçeyim mi? Pas değil.
1: Pas.
0: Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma amacıyla geziye çıkan kimse. Geziyor.
1: Tatil.
0: Geziyor, biri geziyor. Nereye gidiyor? Ne deniyor ona?
1: Tatil.
0: Gezen kişi. Kim o?
1: Uyur gezer değil.
0: Gidiyor, geziyor, görüyor. Peki. Olsun. Geliyorum sorularımıza. Efendim. 2026 FIFA Dünya Kupası Meksika ve Kanada ile beraber düzenleyen diğer bir ülke Amerika olacaktı yanıtımız. Küre Dağları
1: Amerika
0: sormuştuk.
1: Diyorum.
0: Evet. Küre Dağları hangi bölgemizdedir demiştik. Karadeniz olacaktı yanıtımız. Çok güzel bir şarkı yapmıştı sevgili kardeşimiz, arkadaşımız Sinan Akçil'i buradan gönülden kutluyoruz. Sinan Akçil olacaktı. Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya olacaktı. Portekiz'in başkentini soracaktık size. Sormuştuk. Yanıtımız Lisbon olacaktı. Kemal Sunal'ın bir filmini seyretmiştik. Kendisi futbolla ilgiliydi ve madem futbol oynuyordu, hızlı, kendisi gollere imza atan gol kralı olacaktı. Ve gidiyorum Internazionale Milano'da oynayan milli futbol takımı orta saha oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu olacaktı. Ve introsunu dinlediğimiz Erkin Koray şarkısı demişti. Bir o yana, bir bu yana, bir o yana,
1: ya aslında çok sevdiğimiz bir yana, şarkı, devamlı dinlediğimiz bir şarkı ama bir buranın atmosferi bir farklı.
0: Bir bu yana, bakma, şaşkın olacaktı. Şaşkın şaşkın dolaştırmıştı.
1: Yaşarken şu an şaşkınım yani, o şarkı tam bana göre.
0: Dinlenme, eğlenme ve görme, tanıma amacıyla
1: evet,
0: turist olacaktı. Hepsini biliyordunuz değil mi?
1: Biliyoruz ama şu anda bu atmosferde bir tıkandık kaldık. Yapacak bir şey yok. Olsun,
0: i̇şte efendim,
1: sağlık olsun.
0: 120 saniye. Hayat bazen çok hızlı geçiyor. Evet. Bazen o 120 saniyeler, saniyeler ne kadar uzun, bazen de ne kadar kısa geliyor. İsmail Yiğit şu anda 100 puanla önde devam ediyor. Gülay Özel hanımefendi 30 puanda kendisi ve üçüncü etaba geçiyoruz. Üçüncü etap artık butonların devreye girdiği. Şöyle söyleyeyim, eğer butonu iyi kullanırsanız 3 soruda çok hızlı arayı kapatabileceğiniz bir etaba İnşallah. Giriyoruz. Evet, bu bloktan sonra artık üçüncü etaba geçiyoruz ve butonlar devreye giriyor.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği 3. etaptayız. Her doğru yanıtımız da 10 puan değerinde olacak. İsmail Bey, sizinle başlayacağım. Siz soruyu seçeceksiniz ama butona önce kim basarsa, masanın ışığı kimde yanarsa, ben kimin adını söylersem o yarışmacımızdan yanıt hakkı alacağız. Kimse kimseyi beklemek durumunda değil. Peki, sizle başlayalım İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 14 lütfen.
0: Hemen gidiyorum 14'e. Harika bir soru kalıbı seçtiniz. Şöyle, size bir görüntü izleteceğiz. Bir görüntümüz var. Görüntümüz önce net olmayacak. Flu şekilde gelecek, kapalı olacak. Ve süre boyunca, yaklaşık 10 saniye boyunca yavaş yavaş açılacak. Butona kim önce basar, kim doğru yanıtı verirse de doğru yanıtı vermiş ve 10 puanı kazanmış yarışmacımız olacak. Sürenizi ve görüntüyü aynı anda başlatacağım. Burada herhangi bir soru sormayacağım. Sadece görüntüye bakarak yanıt vermenizi isteyeceğim. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız efendim?
1: Hazırız.
0: O zaman görüntünüzü veriyor, soruyu başlatıyorum. Buyurun. Buyurun İsmail Bey.
1: İnci.
0: İnci. Tabii ki zaten İ, N ve C harfleri açılmıştı. Doğru yanıtınızı gönülden kabul ediyoruz ve tebrik ediyoruz. Bir midye kabuğumuzun içine saklanmış inciydi. İsmail Bey iki şansı birden kullandı. Hem kelimenin 10'da 9'u açılmıştı. Üstüne bir de fotoğrafımız her ne kadar net olmasa bile zaten inci gözümüzün önündeydi. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 36 lütfen.
0: 36 numarayı hemen gidiyorum. Bakalım 36'da ne var? Efendim geliyor. Belirli bir işi olmadan gezen ya da boşta dolaşan kimseler için kullanılan bir sözcük, acaba açıyor muyum butonları? Açtım. Açtım, basın.
2: Bastım ben. İlk tamam. Ben bastım.
0: Tamam, hemen söyleyin. Ne söyleyin?
2: Başıboş.
0: Başıboş değil, başka. İşi olmadan. Bakın ne olabilir? Ah ah ah. Şimdi bakın, bir şey hatırlatmak istiyorum. Şurada şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın 5 harfli birincisi.
2: Havare mi oluyor? Ya.
0: Sürenizi başlattım. Kim basacak o butona? Buyurun İsmail Bey.
1: Aylak, avare.
0: Avare doğru yanıttı tabii ki. Kendi elinizle yaptınız, pişirdiniz, servis yaptınız. Resmen çatalı bıçağıyla ikram ettiniz. İsmail Bey de kurşunu zaten sever bana, olmuş kelimelerin olmuş yerlerinden faydalanarak puan almayı biraz önce de kendisini çok net gördük zaten. Bir harfle 10 puanı ala ala puanlar nerelere
2: sağ
0: geliyor?
2: Olsun.
0: İsmail Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 32.
0: İsmail Bey bakıyor ve 30 açılmış soru bulamıyor. Hemen ben bir fotoğraf daha sizin için açıyorum. Bakalım bu fotoğrafı bilmek de diğeri kadar kolay olacak mı İsmail Bey? Önce fotoğrafımızı görelim. Fotoğraf bilgini İsmail Bey'den bu soruya yanıt vermesini rica edeceğiz. Hazır mısınız efendim?
1: Hazır.
0: Bunu da bilirseniz gerçekten gönülden tebrik edeceğim. Sorunuzu soruyorum. Amerikan tohumundan ülkemizde üretilen bir tür pamuk süre başladı. Kim bas? Buyurun İsmail Bey.
1: Bir tür pamuk.
0: Evet. Bulamadık sanırım. Bulamadık. Bir harf desteği bizden. Bakın, ak. Amerikan tohumundan üretilen bir tür pamuk. Bu pamuk toplum arasında bilinir. Özellikle pamukçulukla, tarımla, çiftçilikle uğraşan insanlar bilir. Hatta bu pamuk türüne de "aa ne âlâ bir pamuk ya" denir. Ne âlâ bir pamuk? Acaba süreyi başlatıyorum. Buyurun.
2: Akten.
0: Bakın ne âlâ bir pamuk. Ak.
2: Ak. Ak. Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
2: Ak. Ak.
0: Ne âlâ bir pamuk.
2: Ak.
0: Peki. Bir harf desteği daha verelim yarışmacılarımıza. Süreyi başlatın. Gülen Hanım. Buyurun İsmail Bey.
1: Akala.
0: Akala tabii ki. Hemen bildiniz. Direkt ak açıldı. Hiç ipucu kullanmıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Ala pamuk. Ak ala. Akala.
2: Akala evet. Bu çıkınca üzülüyorsun yani. Bilindi bir
0: harikasınız. Sizle devam ediyorum İsmail Bey. Kaç numaralı soruyu açalım? Birazcık daha açılmamış yerlere doğru gidebiliriz.
1: 27.
0: Efendim 27 mi? Bakayım 27. Peki geliyor 27 no'lu sorumuz. Görsel sanatlarda, edebiyatta ve tasarımda tekrar eden süreci ya da anlamsal ögeyi tarif etmenizi istiyoruz. Bir şeyden de hatta bakılır. Aa bunu ben bu şu halının üstüne bir şey yapayım denir. O ne denir ona? Süreyi başlatayım. Buyurun.
2: Etiket.
0: Bir şeyin vardır buradan çekersiniz. Aa ne kadar halı tasarımı güzel. Bunu buraya. Moti. Bir harf desteği daha veriyorum. Ve bakın ilk harfimiz de M. Bir yerden bir halı dokuma örneği çıkarıyorum. Burada bir şablon var. Bu şablonu bu şablona aktaracağım. Yani ben ne yapacağım? Buradaki neyi alıyorum? Süreyi başlatıyorum. Buyurun.
2: Morris'e
0: çok yakın.
2: Motif.
0: Motif tabii ki.
2: Ay şimdi.
0: Ya gerçekten tebrik ediyorum. Motifti. Motif örnekten
2: evet,
0: yola
2: evet.
0: Çıkmaz
2: örgücüğüm
0: mı?
2: Örgücüğüm biliyorum.
0: Örürseniz, bunun motifi nasılmış evet, dersiniz. Oradan alırsınız. Özellikle tekstilde, el işlerinde, hobi işlerinde çok fazla
2: evet, kendim
0: kullanılır.
2: Kendim çok yapıyorum zaten.
0: Ben en çok halı tasarım ve özellikle benzeri başlıklardan yola çıkarak yardımcı olmak istemiştim.
2: Aldın mı, almadın mı?
0: Aldınız.
2: Oh, şükürler olsun.
0: 10 puan geldi. 10 puan.
2: 30 olduk.
0: 10 puanı rahat teslim ettik size. Siz seçiyorsunuz.
2: 21.
0: Peki. Bir video soru. Harikasınız. Hemen bir görüntümüz de var. Önce görüntümüzü izleyelim. Arkasından da bakalım nasıl bir soru okuyacağız.

0: Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yer alan kebabı ve tarihiyle ünlü büyük şehrimizi soruyoruz size. Süreyi başlattım.
1: Urfa. Buyurun.
0: Değil. Kebap acılı. Acılı kebap. Ekmek.
1: Mardin.
0: Acılı kebap.
1: Of, Adana.
0: Adana. Değil. Doğru yanıtı verdin. Doğru. Tamam. Adana aldık doğru yanıtı. 10 puanı verdik. Acılı Adana. Evet. Sevmez misiniz? Adana mutfak
1: et yemediğim için bilemiyorum.
0: Ama
1: et
0: Adana sevmiyorum. Acılı kebap.
1: Et sevmiyorum.
0: Adana ama ilimiz de hani adıyla evet. Meşhur, kebabıyla
1: hani
0: meşhur.
1: Hani alanına girerse daha iyi bakıyorsun
0: mutfakla
1: ya.
0: Mutfakla da ilgilisiniz.
1: Evet. Yok, son anda buldum.
0: Şefsiniz tabii ki ama heyecanla beraber de olsa yakaladığınız harika Adana yanıtını aldık. Efendim bakın, 37 öneriyorum, 46 öneriyorum.
1: 46.
0: 46'ya gidiyorum ve sorumu söylüyorum, okuyorum. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Geometride ve coğrafyada dairesel şekilleri tanımlamak için kullanılan her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan bir cisim soruyorum. Size süreyi başlattım. Bastınız abi. Buyurun İsmail Bey.
1: Ya.
2: Her noktası merkeze eşit uzaklıkta olan cisim.
1: Ucunda ya.
0: Peki. Ben size bir harf desteği, ilk harfimizden biri de destek veriyorum. Bakın, K ile başlıyor. Dört harfli. Ne olur? Hani böyle oyuncakları da olur, böyle çevirirsiniz. Böyle sonra tekrar çevirirsiniz. Böyle içinde karlar yağar. İçinde böyle...
1: Kale.
0: Efendim?
1: Kale.
0: Kare değil. Kar. Daha süreyi başlatmadım bu arada. Böyle mesela kardan karlar yağar. İçinde böyle çeşitli bebekler, semboller olur. Basın. Böyle yuvarlaktır. Geometrik şekil. Süreyi başlattım.
1: Küre.
0: Küreye doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan
1: daha
0: gitti.
1: Çok güzel anlattınız. Teşekkür ederim.
0: Gülay Hanım'a. Harikasınız Gülay Hanım. Tebrik ediyorum gönülden. Bir de R harfi buldunuz. Şifre bloğundan. Evet efendim, devam ediyoruz. Soru önerilerinden 40'ı önereceğim. 37'yi önereceğim. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 40 olsun.
0: 40 numaralı sorumuz geliyor. Hazırsak okuyorum. Efendim, beklenmedik şekilde ve çok kısa sürede gerçekleşen olaylar için kullanılan bir sözcük, süremizi başlattım. Buyurun. Bir şey ne?
1: Ani.
0: Ani. Harikasınız. Of. Bir 10 puan daha yazdım.
1: Of,
0: ve arayı çok hızlı kapatıyorsunuz Gülay Hanım. Yeni harika yarışıyorsunuz. Sevmem. Demek ki işin tılsımı, işin sırrı İsmail Bey'in bildiği yerlerden açtığı sorularmış. Harika bir şekilde arayı kapattınız. İsmail Bey, galiba çok ipucu bulamıyorsunuz.
1: Ama ben size başta söyledim. Kaplumbağa gibi gelirim dedim.
0: Harika geliyorsunuz ama hala kaplumbağa gibi geliyorsunuz. Lütfen biraz hızlanın. Yoksa ara kapanmayacak. Çünkü 6-7 sorumuz
1: İçine
0: kaldı.
1: İçine vuruyorsun, dışına vuruyorsun. Neredeyim şimdi? Kafam evet. Karıştı.
0: Hazırsak evet. Gidiyoruz. Efendim, soru öneriyorum. Yaklaşık 31 diyebiliriz ve 49 diyebiliriz. Kaç 49. numara soruyla? 49'u açıyor.

0: Yo. Butonu kim kullanacak? Açtım. Buyurun.
1: Kirli.
0: Kirli doğru yanıtını aldınız. Harikasınız.
1: Kendimi alkışlayayım bari, ne yapayım?
0: Çok güzel. Biz sizi gönülden alkışlıyoruz. Artık gönüllerimizin tahtına oturdunuz. Harika yarışıyorsunuz. Ve sizinle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız da karar veriyor. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
1: Kaç numaralarımız var?
0: Efendim 44'ümüz var. Açılmamış 31'imiz var.
1: 31 olsun.
0: Eğer illa bir ipucumuz olsun derseniz 31'e mi gidelim?
1: Evet. Peki. İpucumuz efendim yoksa başka geçelim.
0: Bakalım 31'imizi açalım. Ve sorumuz geliyor. Hazır mıyız İsmail Bey?
2: Hazırız.
0: Dinliyor muyuz efendim?
2: Evet.
0: Peki. Dini inanışlarda ve halk kültüründe iyilikle ilişkilendirilen manevi varlıktır. Bu süre başladı. Buyurun İsmail.
2: Melek.
0: Melek tabii ki. Bir doğru yanıt daha aldık. Hemen ipuçlarından destek oluyorum. 37'yi öneriyorum.
2: Kabul edelim.
0: Kabul edelim. Peki 37 numaralı soruyu açıyorum. Eller butona gidiyor. Kişilerin bir haktan yararlanabilmesi için kuruluş tarafından verilen bir belge. Süreyi başlattım. Buyurun İsmail Bey.
3: Kişiler bir haktan yararlanabilmesi
0: için. Öğrenciler çok alır bunu. Minik minik.
2: Karne.
0: Karne doğru yanıtını aldım. Ve E harfi de şifre harflerimizden biriydi. Evet, geçmiş olsun. Nasıldı?
1: Bitti mi?
0: Bitti tabii ki.
1: Çok güzel bir yarışma, daha yeni başlamıştık.
0: Harika, evet, ama sorularımızı tamamladık ve gördüğünüz gibi tek harfli noktaya geldik. Evet, hemen ne yapıyoruz? Puan tablosuna bir bakıyoruz. Acaba hangi yarışmacımız nasıl tamamladı? Görüyoruz tablomuzu. Bakalım efendim, birinci, ikinci ve üçüncü etap sonunda İsmail Bey 150 puanda şu anda kendisi.
1: Hiç bilseydim yaklaşmıştım.
0: Ve bu blokta 5 sorumuzu da yanıtlamış oldu kendisi. Hemen dönüyorum Gülay Hanım'a. Gülay Özel de bu blokta 5 doğru yanıt verdi. Efendim geldik final bölümümüze. Burada İsmail Bey burayı önde tamamladığınız için birinci tahmin sırası sizde olduğu için cevabınızı alacağım. Önce tam kelimeyi, arkasından da hangi harfi kullanacağınızı tek seferde rica ediyoruz. Buyurun.
2: Peki kart. Kastamonu K'sı.
0: Peki kart. Peki. Peki kart doğru mu? Maalesef burada da doğru yanıtı veremiyorum. Ve cevap hakkı tekrar Gülay Hanım'a geçiyor. Ve Gülay Hanım, sizin tahmininizi alacağım. Buyurun.
1: Pelikart.
0: Pelikart. Peki. Pelikart olabilir mi diyoruz. Buradaki yanıtımız. Ve acaba Sır Küpü'nün bu akşamki bölümündeki harfimiz L harfi mi diyoruz. Ama maalesef değil efendim. Acaba lütfen artık ipucundan da destek vereceğim. Hangi harf olduğuna dikkat edin lütfen. K dediniz, yok dedik. L dediniz, hayır dedim. Ama İsmail Bey, hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Efendim, İsmail Bey, hangi harfle?
2: Perikart, R. Rize'nin R'si.
0: Perikart yanıtını veriyorsunuz. Acaba perikart bu bölümde sırladığımız, sakladığımız kelimemiz mi? Perikart'la ilgili bir bilginiz var mı, ne olduğuyla ilgili?
2: Yok, tamamen tahmin.
0: Peki efendim. Ve diyoruz ki çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Çok iyi getirdiniz. Ve gönülden tebrik ediyoruz. Perikart doğru yanıt efendim. Tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz.
1: Tebrik.
0: Kalbi çevreleyen çift katlı zar yapıya, kalp zarına verilen bir isimdi. Gizlediğimiz perikart yanıtı. Harika bir 3 etap geçirdik. Çok teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Yarıştığınız için perikart yanıtını burada tamamladık.

0: artıyla da etaplarımızı bitirdik ve finalde kazanan İsmail Yiğit oldu. Gönülden tebrik ediyoruz İsmail Bey. Hemen size döneceğim ama Gülay Hanım'dan bir yarışma değerlendirmesi alayım. Nasıl geçti Gülay Hanım?
1: Aslında bildiğiniz şeyler. Buranın heyecanı, buranın atmosferi, sizin karşınızda da tabii ki yarışmak kolay bir şey değil. Ne kadar bilsek. Evde oturuyoruz, çayımızı alıyoruz koltukta. Ya niye bilemedin şu diye böyle söylüyorduk ama maalesef burada öyle olmuyormuş, onu öğrendim.
0: Doğru efendim.
1: Yoksa hepsi bildiğimiz şeyler. Heyecan. Kesinlikle ama şu çok öyle, güzel. Teşekkür ediyoruz. Anı defterime de anı olarak tekrar bunu da eklemek istiyorum.
0: Neyi yaptınız? Katıldınız, yarıştınız. Keyifle biz de sizi tanımış olmaktan çok mutluluk duyduk.
1: Aynı şekilde.
0: İsmail Bey nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Çok keyif aldım. Her ne kadar hemşeri olduğunuz yani
0: dışarıda
1: tebrik ediyorum. Sizin kazandınız. Ben kendim kazanmış kadar mutlu
2: tabii,
1: oldum.
2: Tabii ki. Çok güzeldi. İnşallah daha da yenileri, daha güzel programlarda da inşallah gene beraber oluruz diye tahmin ediyorum.
0: İnşallah her zaman bekleriz. Her katıldığımız yeni yarışmamızda da keyifle sizinle yarışmak
1: gerçekten
0: isteriz.
1: Gerçekten çok
0: keyifliydi. Neyi yaptınız, katıldınız. Efendim biz tekrar teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına küçük birer anı olsun, hatıra olsun diye sayfalarını aradığınızda buyurun.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Birer. Çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Evet efendim, geldik bir yarışmanın daha sonuna. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma. Sır küpüne siz de katılmak isterseniz lütfen kısa bir özgeçmişinizle sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

Kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsuyla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamı ise hasarlı demek.

0: Adım Türkan. Türkan Mutlu. Fedakar Türk kadını dedikleri kadının ta kendisiyim. Ailemin mutluluğu için her şeyi yaparım.
1: Şuna.
0: Yavaş yavaş yavaş. Oh, aman ne güzel, afiyet olsun. Hadi. Yemem yediririm, içmem içiririm.
2: Anne, daha köfte var mı?
0: Ha? Al çocuğum, benimkileri ye.
3: Ha. Anne, ayran bitmiş.
0: Al kızım, benimkini iç. Bırak onu. Ha. Gerekirse gülmem ama güldürürüm.
1: Türkan'ım ben. Yemek arasında bir güldürürüz be.
0: Aa, yok artık.
1: Anlatma Türkan'ım ben.
3: Anne, anne, anne.
0: Hadi. Amanın yavrum. Bizim koyun çobanı fıtı fıtı Mehmet'in oğlu Mustafa Livaya koyunlara gudemiyor gari. Sime bir de geçenlerde bir düğünde tam oynama sırası bunun karısına gelmişmiş. Çengi çalgı aniden toplanıp gidivermiş. Bu da yavrum sibek gibi ortalıkta kalıvermiş. Hani karı kızımız.
4: Yavrum, amacı olmayan grup ne ulan? Bir amacın olsun ya.
2: Amacım olacak da ne olacak baba?
0: Hadi bakalım kalkın. Bugün pazar. Hava da güzel. Şöyle çıkalım dışarı. Hep beraber bir şeyler yapalım. Diyeceğim ama hiçbirinizin umurunda olmayacak tabii. İyi, o zaman ben yine temizliğime kaldığım yerden devam edeyim. Hadi size iyi günler.
5: Zeytinliklerin kesilmesi ülkemiz için çok önemli bir gelişme. Zaten çok fazla zeytinlik var. Ne yapacağız o kadar zeytinliği? Çürüyüp durun. Cafer Tatlı, Yavaşlığa Köyü.
4: Ya Türkan, kapat şunu Allah aşkına. Ya televizyonda haberleri duyamıyorum ben.
6: Peki muhtar, siz ne düşünüyorsunuz?
7: Bir zeytin ağacı kaç yılda yaşıyor, haberin var mı senin?
8: 5.
7: Bir tane bile zeytin ağacını kestirtmeyeceğiz gari.
0: Her şey bitti, bir zeytinlikler kaldı.
4: Aman be Türkan, sen de hep muhalefet, hep muhalefet. Biraz yeniliklere açık ol canım.
0: Sen de hep duyarsızlık, hep duyarsızlık. Ben ona laf ediyor muyum? Kaldır bakayım ayağını.
3: Anne ya, ciddi şarkının duygusu.
2: Zombiler ölüm.
0: Kocam ve iki çocuğum dahil beni kimsenin anlamadığı şu fani dünyada elektrik süpürgesi en yakın arkadaşım olur. Fedakar Türk kadınıyım ya ben. Ailem mutlu olsun bana yeter. Benim mutluluğumun hiçbir önemi yok. 9 yıldır tatile gitmek yok. Hafta sonu gezmeleri yok. Saçını öyle her zaman zırt pırt boyatmak yok. Bir dans kursuna gitmek yok. Sigorta bile yok.
9: Türkan'cığım, kolay gelsin.
0: Aa, sağ ol. Gerizekalı. Semtimizdeki bütün kadınların bireysel emeklilik sigortası varmış. Senin var mı Türkan dediler. Ya ne münasebet. Ben bir birey miyim ki sigortam olsun dedim.
1: Bence hiç gerek yok. Zaten bir ton para. Benim olan her şey senin.
4: Sen benim bireyim.

0: Şöyle bak, leke leke gel. Leke leke.
1: Anne, kiminle konuşuyorsun?
0: Düşmanla. He? Kimle konuşurum kızım ben, toz toprakla?
1: Allah affetsin annemi de iptal. He?

0: dışarıdan. Dünyanın pisliğini getiriyorsunuz eve. Dön arkanı, kaldır kollarını.
1: Oldu anne. Soyunayım bir de çıplak bak GBT'ye bak istersen.
0: Konuşma dur.
1: Allah Allah.
0: Yok yok yok. Rahip öyle değil, öyle değil. Bak. Şöyle ben işim benim ıslak tabii benim.
2: Tamam.
0: Köşeden köşeden ama çok toz kaldırma. Evet. Bak böyle böyle. Böyle böyle. Ha. Ha hadi ben inmişken şuraları da alıvereyim artık. Bak, 50 defa diyorum patiye kalkmayın diye. 3 defa toz alıyorum sonra. Yavaş yavaş sen de bak. O toz kaldırdı. Nereye acaba? Nereye alıyorsun? Tut şunu. Sen şunu tut bir. Bak. Küçük küçük yapacağım. Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Anladın mı acaba? Hiç nereye? Al. Hadi. Hadi. Oo, kolay gelsin hanımlar. Japon mu kabak mı?
1: Japon Japon.
0: Aman. Japon yemeyin. Bak aralara kaçıyor. Ondan sonra hiç kime laf anlatıyor. Çıkmıyor aralarda. Tabii çok yoğunsunuz siz de. Kolay değil. Doğru.
3: Bünyamin Beyciğim, bu aralar mevsim normalleri pek de normal değilmiş gibi geliyor bize. Ne diyorsunuz?
4: Tabii normallerde değişmeye başladı. Küresel iklim değişimi diye bir şey var. Tabii biliyorsunuz atmosfer canlı bir organizma gibi hareket ediyor ve dışarıdan bu kadar müdahaleye tabii dengesi bozuluyor.
3: Canlı organizma derken?
4: Tabii canlı organizma gibi hareket ediyor. Yani moleküller var, su buharı içerisinde bir sistem diğerine daha baskın geliyor. Bir yüksek basınç alanını alçak basınç alanını sürükleyebiliyor. Yani canlı bir organizma gibi hareket ediyor. Ve hangi canlıya dışarıdan bu kadar müdahale etsiniz? Canı sıkılır, dengesi bozulur tabii.
3: Yani o zaman atmosferin yani havanın psikolojisi bozuldu diyebilir miyiz?
4: Siz diyebilirsiniz isterseniz.
5: O zaman iyi olacak hastanın doktor ayağına geliyor diyoruz ve hanenin sırrında ikinci konuğumuzu çağırıyoruz. Harvard Üniversitesi mezunu bir Türk olan başarılı aile terapisti Cem Nanay bugün bizlerle birlikte olacak ve mutlu ailenin sırrını bize anlatacak. Alkışlarınız Cem Nanay için.
6: Merhaba efendim. Şimdi hanımlar, elinizde ne iş varsa bırakıyorsunuz ve bana odaklanıyorsunuz. Çünkü bu konuşma bittiğinde hayatınız değişecek. Bir bardak daha su alabilir miyim? Şimdi çoğu zaman ailemizin mutluluğu için kendi mutluluğumuzdan vazgeçip mutsuz birer insan oluyoruz.
0: Çok doğru işte ben.
6: Bakın bu çok büyük bir hatadır. Bu bir virüstür. Bu bütün aileyi yok edebilir.
0: Bu gidişle öyle olacak zaten.
6: Şimdi esasında doğru olan kendi mutluluğumuzdur. Bakın biz mutlu olursak çevremizdeki herkes mutlu olur. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Ha nasıl? Bir, kendimize şu soruyu soracağız. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
0: Nerede?
6: İki, kendimize dışarıdan bakıyoruz. Ne görüyoruz? Mutlu muyuz?
0: Ne münasebet.
6: Üç, bizi mutsuz eden ne varsa ona isyan et ve eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç.
0: Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Sürpriz beklemek ve kendimi özel hissetmek için güzel bir gün. Bana da bak, şu an resmen dizilerdeki kadınlar gibi konuşuyorum. Hoş geldin hayatım.
7: Hoş bulduk canım. Sana bir sürprizim var.
0: Aferin, unutmadın demek.
7: Aa, boya badana yaptırmışsın, hayırlı olsun.
8: Anne, babalıktan istifa ediyorum ben.
9: Asıl ben kardeşlikten istifa ediyorum. Erkek arkadaşıyla yakaldım bugün.
8: Ya ne erkek arkadaşı ya, arkadaşım ya benim. Sana ne benim özel hayatımdan ya?
9: Adam 40 yılın başı bir sürprizim var dedi değil mi? Dakikasına s***** çocuğum, dakikasına s*****
2: Evet sevgili seyirciler, Mutlu Yuvamıza Hoş Geldin Babacığım adlı eseri dinliyoruz hep beraber.
9: Her gördüğü salatalığa aşık oluyor babaya. Biz de erkek adamız, kanımıza dokunuyor bir yerde.
0: Sıtkı, bir sürprizim var diyordum. Ayakkabılarını çıkar.
8: Anne, duygularım var benim ya. Neden kimse beni anlamıyor?
0: Genetik evladım. Beni de kimse anlamıyor. Merak etme, ben seni anlıyorum. Sıtkı, ayakkabılar.
7: Ya kızım perişan olmuş. Oğlum psikopata bağlamış, tutturdun ayakkabılar diye yahu. Dost başa, düşman ayağa bakarmış.
2: Yemeğe misafirimiz var. Sevgili patronum Haluk Özer ve kıymetli ailesi bize geliyorlar. Nasıl? Sürprizimi beğendin mi?
0: Yine zorla davet ettirdiler kendilerini değil mi? Tabii ne zamandır ezemiyorlar bizi.
2: Öyle deme be Türkan. Onlar bizim çok iyi dostumuz. Sadece biraz görgüsüzler, o kadar.
0: Ayakkabılar Sıtkı. Belki de beni yüceltmek için milletin içinde kutlayacak yıl dönümümüzü. Sıtkı, bu ne yapacağı belli olmaz. Hem Ayşen'e de kapak olur.
10: Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan?
0: Vallahi Ayşen'cığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için.
11: Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi?
10: Değil mi? Yok.
11: Dinlenirse verimliği artar.
2: Sana ne lan bizim tatilimizden? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden. Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi?
11: Çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme.
0: Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az değilsindir sen.
10: Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla? Ay, var. Var
0: değil mi?
10: Var.
0: Değil mi?
10: Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık harita yönümüzü, ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Ah! Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Aha. Ay, biz bir telaş yap. Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım?
11: Koydu.
2: Son noktayı çok iyi koyar.
11: Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Gülsene lan. Sen de gül güzel. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana.
7: Ölüm. Alim benim, koçtur, koç.
9: Baba, milleti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya.
8: Allah Allah. Ay anne, çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek?
0: Gideriz kızım, gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu.
9: En azından Darıca'ya, hayvanat bahçesine gidelim baba. İki zürafa görürüz, Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi?
2: Şakacı.
0: Valla çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya, 20 lira giriş. Evden de zeytin, peynir, ekmek götürdük mü, al sana Tanzanya, ne var?
2: Hayatım, şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var.
10: Ah, kıyamam ya. Bak görüyor musun, biz Tanzanya diyoruz, onlar darı.

0: diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım,
1: doğru,
0: değil mi?
1: Doğru, ya. Doğru. Kim istemez tabii. Tabii.
0: Ah, ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum.
1: Nerede?
0: Las Vegas, Amerika'da.
1: Ha, o orası, evet.
0: Evet. Bu Haluk, sen git rulete 10 bin yatır dolar. 10 bin dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet.
2: Ne diyorsun?
0: Ya. Oo. Ya.
3: İşte elimizin kiri önemli değil de yani.
4: Bak Sıdır. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü bu yerleri koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya.
5: Peki biz nasıl mutlu olacağız?
6: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
7: Tamam, halledin.
8: Soruyu sor, dışarı çık, eğilime geç.
9: Bela!
8: Soruyu sor,
6: dışarı çık,
8: eğilime geç.
5: Ya ne oluyor ya?
8: Yanlış soru Sıtkı.
10: Anneciğim, iyi misin?
8: Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Umurunda bile değil. Allah seni bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Hiç iyi değiliz. Yanlış sorusun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğilime geç. Hiçbirimiz iyi değiliz.
11: Türkan. Türkan'ım canım benim. Çabuk kolayı. Kolayı getir yavrum. Türkan. Bırakma bizi aşkım. Bırakma bizi.
12: Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır.
13: Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız?
1: Çok yorgunum doktor, çok yorgunum.
12: Günaydın doktorum.
13: Günaydın.
12: Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşüttü herhalde.
13: Üşütmüş evet. Üşütmüş de ciğerlerin değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok.
12: Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız.
1: Allah ceza vermesin Sıtkı.
13: İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey.
1: Canım damar. Canım damar.

0: Neden gülüyorsun Alici?
1: Çok acayip bir tipiniz var. Gözlüğüm şekil önümden çekil yani.
2: İnternet çocuğu işte. Adamı niye lafa tutuyorsun lan? Saati 1000 lira.
1: Bu vurma ya.
3: Bir rahat dursanıza siz.
0: Sizi teker teker alsam daha iyi olacak.
2: Teker teker alacağım diyor vicdansız.
3: Sıtkı bir sus Allah aşkına, bir sus.
0: Peki Türkan Hanım, istediğiniz hayatı yaşayabiliyor musunuz? Ha?
3: Vallahi istediğim hayatı yaşamaktan geçtim ben. İstemediğim hayatın kölesi oldum. Yani bir nevi. Çocuklar cep telefonuna Instagram şeysini yüklemişler. Anne diyorlar, niye resim koymuyorsun? Ben oraya ne resim koyacağım? Elektrik süpürgesini mi koyacağım? Toz bezini mi koyacağım ben oraya?
0: Bez?
4: Kimse beni anlamıyor. Cemal Süreyya

0: kendimi şiir yazmaya vurdum ben de. Şairim ben.
1: Üçüncü yeni akımını başlatacağım. Genç kızların idolü olacağım. Duvarlara yazacaklar benim şiirlerimi. Melike Mutlu. Sonra imza gününde sevenlerimle buluşacağım. Hikayelerimden sinema filmi yapmak isteyecekler. Beşen 2K. Sinemalarda.
2: Ay. Ali, kendini nasıl tanımlarsın? Yani bir tanıma ait olsan o hangi tanım türü olur ha?
3: İntihara meyilli bir yapım var.
2: Bu resimde ne görüyorsun?
4: Şimdi saati 1000 liradan günde kaç kişi geliyor sana doktorcuğum? He? Sabah 9 akşam 5 mesai yapsan. 8 saatte 8 kişi gelse 8000 lira yapar zaten. Haftada 5 gün 40000 lira. Verginin zamanında ödüyor musun sen?
2: Vergi dairesinde mi çalışıyorsun Sıtkı Bey?
4: İyi para vallahi.
2: Peki ne tür filmler düşünüyorsun?
0: Yani romantik komedi, dram, aksiyon, macera hepsi birden.
2: Ben romantik komedi çok seviyorum.
0: Ben de.
2: Julia Roberts. Kendine gel Melike. Canım benim, şu tabletini bıraksana. Gözümün içine bak ben de konuşurken. Tableti bırak. Tablet bırak, yemin ediyorum alırım yüzünü tırtıklı duvara sürterim seninle. Bak düz duvar seçmedim, tırtıklı duvar seçtim, senin ümüğünü sıkarım. Koyun oraya. Koy. Türkan Hanım, hiç hatalı olduğunuzu düşündüğünüz bir konu var mı?
5: Bakın ben kendimi bir robot gibi hissediyorum.
2: Robot?
5: Evet, bildiğiniz bir robot. Yani duyguları, hissiyatı olmayan bir robot. Yani robot Sıtkı'yla 216 gibi bir şeyiz biz yani. Bir nevi. Bir nevi. Böyle devamlı kumandayla birisi, birisi tablet, birisi cep telefonu ellerinde böyle bütün gün bıt bıt bıt bıt bıt. Can dayanmaz. Bir hoş sohbet, bir hep beraber bir ortaklaşa bir şey. Ne bileyim, bir sinemaya gidilir, bir yemeğe gidilir. Yok bizde böyle bir adımız aile bizim yani. Bizim adımız aile mi aile mi aile. Yok ortada maalesef.
0: Ben niye hatalı olayım ki? Yani siz de fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu ailenin en normal bireyi benim.
3: Açık konuşayım mı Bay Nanay? Ben daha küçüğüm. Hata yaparak öğreneceğim hayatı. Takmışlar bir elinden tablet düşmüyor diyorlar. Sanki onlar çocuk olsa çok farklı olacak.
2: Siz Türkan Hanım... Kaç yıldır tatile gitmiyor Rez?
5: Hemen söyleyeyim. Yeni çünkü bunun bahsi geçmişti. 9 yıl olmuş.
4: Sen 4 kişilik bir ailenin tatile çıkmasının kaç para olduğunu biliyor musun? Bilemezsin tabii. Ayda 160 kağıdı çatır çatır çatır kestiğin için bilemezsin. Ayrıca benim tatil anlayışım farklı kardeşim. Tatil demek ne demek? Tabiatla bütünleşmek demek. Moda, cadde bostan sahili, mis gibi.
6: Dükkanım bak bak! Mangalda kül bırakmıyorum. Vay vay vay vay!
4: Mangalcının kralıyı bulanlar. Bence bütün Marmara Denizi'ni doldursunlar kardeşim.
6: Marmara Denizi'ni doldursunlar!
4: İçine girip yüzmediğim denizi seyretsem ne olacak, seyretmesem ne olacak?
2: Peki sizce suçlu kim?
5: Şimdi bakın. Başta bana kendisini Tarık olarak tanıttı.
2: Neden Tarık?
5: Tarık Akan'a istinaden olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü o yıllarda çok sevdiğim için birkaç kere de galiba görmüş beni. Hep Tarık Akan filmlerine gidiyorum, şey yapıyorum falan. Herhalde etkilemek için, ona olan ilgi ve alakamı kullanmak için Tarık diyor.
2: Müsaadenizle ben biraz bilebilir miyim?
5: Anladınız değil mi beni?
2: Tarık'a devam edelim.
5: Yani şimdi burada suçlu kim? Suçlu kim burada suçlu?
0: Baba.
2: Neden?
0: Ya annem babam demiştir de ondan.
3: Annem babam demiştir. Ablam annem babam dedi diye babam demiştir. Ablamla annem babam dedi diye de babam diyorum ben.
2: Şimdi Sıtkı Bey bakın, bir problemimiz var.
4: Ne oldu paşam? Bize verilen süreyi açtık, 500 lira daha mı vereceğiz?
2: Hayır hayır. Şimdi bütün aile bireyleri yaşadığınız bu iletişim kopukluğunun suçlusu olarak sizi işaret ediyor.
4: Nankörler. Onların kendileri kopuk kardeşim. İletişim ne yapsın? Şu 500 kağıdı sana ateşleyeyim. İhaleyi Türkan'a yıkalım, ne dersin?
2: Sıkı Bey, lütfen konuyu değiştirmeyelim. Bakın, 9 yıldır ailenizi tatile çıkarmıyormuşsunuz.
5: Öyle mi? Hadi ya.
2: Bakın artık karınızın delirmesi, çocuklarınızın böyle psikopat olması falan beni ilgilendirmez. Bakın, bu ailenin reisi sizsiniz. Ben değilim. Göreviniz tatil.
5: Göreviniz tatil.

0: Hakkını helal et koçum.
1: Helal olsun.
0: 9 seneyi tamamla, sen de tatile çıkarsın.
1: İnşallah.
0: Koçum benim. Buralar sana emanet ha.
1: Gözün arkada kalmasın.
0: Hadi. Hadi yavrum. Utandırma beni.

0: Türkan!
1: Sıtkı?
0: Türkan!
1: Baba!
0: Melike!
1: Anne! Ali!
2: Türkan!
1: Ay Sevil teyze, gir içeri, konunun seninle alakası yok.
0: Hadi! Bavulları hazırlayın, gelin. Tatile gidiyoruz.
1: Sıtkı, nereden buldun bu karavanı?
0: Çaldım. Şaka be, şaka. Kiraladım. En kralından Türkan. İçinde duşu bile var. Karavanı bir haftalığına kiralayacağız. Satın almıyoruz ki.
3: İyi de babacığım, 3000 liralık malı 1800 liraya indirdim. Daha neyin pazarlığındayız biz, anlamadım yani.
0: Daha ucuzu yok mu?
3: Var ama onun da motoru bozuk.
0: Olsun, ben kuru temizlemeciyim kardeşim. Motordan anlarım. Anlaştık. Artık iletişim sorunu kalmadı. Dar alanda kısa paslarla neticeye gideceğiz, anladın?
1: Yürü, yürü.
4: Geç be.

0: Dur, camları kapattım. Çiçekleri suladım. Doğalgaz kapalı. Telefon elimde. Kimlik her alındı mı?
1: Evet.
0: Sıkkı cüzdan.
2: Cebimde. Alev alev yanıyor Türkan.
0: Alt kapıyı kilitledim, üst kapıyı kilitledim. Anahtarı çantama attım, evet. Tatile çıkabiliriz arkadaşlar.
3: Buyurun.
2: Geç canım.

0: nasıl Türk Kemal?
1: Türkan Kemal.
2: Şimdi göreceğiz bakalım. Kim suçlu, kim güçlü?
0: Ha?
2: Yok bir şey hayatım.
1: Hazırız.
2: Allah Allah.
3: Baba, araba çalışmıyor mu?
2: Bir dakika yavrum.
0: Sıkı.
2: Bir dakika. Ay, bismillah.

0: Yıllar önce falcı 3 vakte kadar yol görünüyor dediğinden bugüne tam 9 yıl geçti. Hem geç hem güç oldu ama sonunda oldu. Tarihin tozlu sayfası dedikleri temizlenmeye mecbur lafa inat. Ben en çok yeni ve beyaz bir sayfa açmak lafına bayılıyorum. Her şeyden önce temiz bir kere.
1: Anne, tabletimin şarjını aldın değil mi?
2: Almaz olur muyum çocuğum, aldım tabii.
0: Ha, tabii tabii aldım. Şarjım bitsin de kurtulalım şu zıkkımdan.
3: Baba, nereye gidiyoruz?
4: Yavrum, rotamız belli. Önce küçük bu yarı sağ dayımlara gidiyoruz. Orada bir gece

Sonra da rahmetli dedenizin beni küçükken götürdüğü kaplıcaya gidip şifalı sulara gireceğiz. Ve sonra da ver elini Antalya. Antalya'da 3 gece 4 gün tam pansiyon, her şey dahil, konaklama, krallar gibi hayat yaşama. Ve böylece aile içi sorunlarımızı bertaraf ediyoruz değil mi? Daha bu babanız sizin için ne yapsın? Ne yapsın bu baba be? Alkış yok mu be?

0: Galiba yanlış yoldayız. Fıtkı harita başka bir yolu gösteriyor.
1: Can beni delirtme Allah aşkına ya.
2: Ne yapalım? Yeni köprüden geçelim. 275 lira istesinler. Kalp krizi geçireyim. Rahmetli olayım. Evlatlarım yetim kalsın. Bunu mu istiyorsun Allah aşkına?
1: Ya zaten biz o köprüden geçinceye kadar...

0: Ay. Ayol, nereden buldun bu acayip şeyi Sıtkı? Şu hale bak ayol, disko topu bile var. Pavyon gibi her taraf. Tabii duş mecburen var. Neler yaşandıysa artık bu karavanın içinde. Aman çocuğum, hiçbir şey elinizi sürmeyin, aman ha.
1: Türkan'ım yapma Allah aşkına. Bak ben bu karavana tam 1850 euro para saydım ya. Son teknoloji.
0: Sıtkı Allah aşkına bırak, teknoloji mi batsın? Bırak.

0: Anne, tabletimin şarjı bitti. Şarj hangi bavuldaydı? Hemen takmam lazım.
1: Hiçbir bavulda evladım. Bilerek almadım yanıma. Ailece vakit geçirelim diye çıktık tatile. Tablette tablete ihtiyacın yok.
0: Ya anne, neden özel hayatıma karışıyorsun sen ya? Oyunun en zor bölümünü geçerken kapandı. İntihar edeceğim ya, intihar.
1: Edersin et valla, şarjın geri gelmeyecek.
2: Anne, internet çekmiyor burada.
3: Allah Allah. Annen ne yapsın kızım? Sanki kadıncağız fiber optik kablo.
1: Burada çekmiyordur çocuğum, ileride çeker.
2: Ya, Türkiye'nin %98'ini çekiyor diyorlardı ama reklamlarda.
1: Demek ki çekmeyen yerindeyiz. %2 için sorun yapma şimdi. Tabiatla ilgilenin biraz. Allah Allah, zaten o akıllı telefonu icat edeni bir bulsam suratına tüküreceğim.
0: Anne, öldü adamcağız.
1: İyi çocuğum, da Allah taksiratını affetsin, tamam. Ay anca, sinirlendirmeyin beni. Vallahi cinnet geçireceğim şimdi, yakacağım bu karavanı. Haber olacağız 3. sayfalara.
2: Of ya, çok önemli bir şey konuşuyorduk kızlarla grupta.
0: Ne kızları be? Erkeklerle konuşuyorsundur sen.
4: Bak bir tane.
3: Ne biçim konuşuyorsun lan ablanla sen? Terbiye isterim.
4: Gerizekalı.
1: Düzgün konuş kardeşinle Melike.
3: İşte şimdi tam bir takım olduk Türkan.
1: Sen önüne bak Sıtkı.
3: Yapalım. Tabii Sultanım.

0: şu güzel manzaraya bak, bir de şu pisliğe bak. Ay elleriniz kırılsın inşallah. Gördünüz değil mi şuranın halini? Bak karşıda da koskoca çöp bidonu duruyor. Vallahi billahi inanamıyorum yani.
1: Ya boş ver be Türk Hanım. Bakış açını değiştir. Ufka bak, ufka. Bakış açını değiştir. Gel şuraya çayını iç.
0: Ay doğru söylüyorsun. Şöyle geri gideyim de görmeyeyim bari.
1: Gel canım benim.
0: Ay Allah. Daha iyi. Oh. Ay.
2: Anne, babamla tanışma hikayenizi anlatsana bir daha. Anne hadi.
0: Ay, ay sıkılmadılar da. Aman yok artık sen.
3: Ya bin kere dinledik bu hikayeyi.
1: Benle evlenebilmek için yazdığın şiirler var ya. Buradan Antalya'ya duble yol olur be.
2: Bir dakika, bir dakika. Anne sen şiir mi yazıyordun? Yani ben şair olmak istiyorum ve bunu şimdi mi öğreniyorum?
0: Kızım grup arkadaşlarına zırt pırt yazışacağına annenle oturup iki

0: gelip laf etseydin öğrenirdin çoktan. Ay ayrıca da bırakın, bir hevesli geldi geçti of.
1: Aman ne hevesmiş be. 19 yıllık heves.
0: 20 canım, 20.
1: Ya 50 kere tartıştık bunu. Evlenir evlenmez hemen 1 yıl mı oluyor?
2: Ya ne güzel anlaşamıyorsunuz siz. İnsanın böyle kimseyle anlaşamaması geliyor vallahi.
0: Anlaşamamak diye bir şey yok kızım. Baban 19. evlilik yıl dönümümüzü unuttuğu için hala orada kaldı.
3: Baba bence intihar et. En azından kafan rahat olur.
1: Peki yavrum.
0: Ay, hadi kalkın, hadi dirilin dirilin, mıntıka temizliği yapacağız.
4: Emredin albayım. Albayım, hemen geliyorum albayım.
0: Hadi çabuk. Bekle babanı, babanın şeyini bekle, poşeti bekle, işini atacaksınız.
5: At baba.
0: At çocuğum, at. Alın kapakları da alın. Şu hale bak bak. Ne yedilerse atmışlar, ne yedilerse boşlarına atmışlar, ne yedilerse zık.

0: Allah'ım. Of, havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara.
1: Güzelmiş evde ayol valla.
0: Çok çek, ciğerlerini çek, çek.
1: Hakikaten bak, çok güzel hava. Sıkkı evde yoklar galiba.
2: Olur mu canım? Evdedir. Nereye gidecek?
1: O zaman bilerek açmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu.
0: Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Geliyor be koç. Koç. Filinta be. Filinta. Yakışıklım benim be. Dayı nasılsın? Biz geldik.
3: Niye?
0: Ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani.
3: İyi gidiniz. He? Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin.
0: Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık.
3: Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben.
0: Allah razı olsun, hala oturuyoruz.
3: Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyranda aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köy mü ulan burası?
0: Dayı, ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında?
3: Adam kırdı sen de.
0: Biraz sinirli bir gün herhalde ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi.

0: Tamam. Kendimi intihar ediyorum.
1: Bu sefer güldürmedi baba.
2: Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi.
3: Resmen yerin dibine girdik baba.
1: Yani hayatını bu kadar utandığımı hatırlamıyorum.
2: Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı.
0: Lan tamam be. Tamam. Allah da benim belamı versin. Hepiniz kurtulun inşallah.
2: Üst bela okuma. Arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek.
0: Uzatmayın. Sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz. Suya bir gireceğiz. Ne sinir kalacak ne de gerginlik.
2: Hadi sen önüne bak önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten. Ehli alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey.
3: Anne ya.
2: Bunu böyle atıvereceğim camdan aşağı göreceksin sen.
1: Sana gülüp durma.
2: Be.

0: çayda.
1: Mis mis.
0: Ne çayı?
1: Cennet çayı be. Cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be.
2: Ey be.
0: Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan... Açık büfe yemek. Sonra yine... Anne biz boşuna geldik buraya.
1: Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya getirirdi. Şuraya bak. Cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be.
3: Ayol aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi?
0: Yürüme anne.
4: Heh ya, gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya.
1: Tabii. Oyna. Oyna Türkan Hanım. Tribünleri oyna. Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler. Benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... Aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki.
0: Baba sanki helikopterimiz var. Kime neyin şeklini yapıyor?
1: Bak eserinle gurur duyuyor. Birader selamun aleyküm.
2: Aleyküm selam.
1: 4 kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para?
2: 650 lira.
1: Ne?
2: 650 lira efendim. Beyefendi iyi misiniz?
1: Türkan 650 diyor.
3: Müsait o demek ki.
5: Başını sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım?
3: 650'den gitti.
1: Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız.
3: Michael Jackson gibiydi rahmetli. Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli.
1: Buyur sürpriz yaparsın danışsaydın der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın ola ki evlenmeyin çocuğu. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın.
0: Adam. Evlenmek bence de çok mantıksız.
1: Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa elbette mantıksız.
4: Aa babacığım bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geliyor.
3: Çok güzel tabii bak. Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii onda.
1: Peki ya Ali? Bak esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozomun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin.
3: Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın hallecesi bu. Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum.
1: Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be.
3: Ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış mış mış ondan oynarken yetişemeyeceğim.

0: Şimdi yaktım seni baba.
1: Doğruluk mu cesaret mi?
2: Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk.
1: Annemi hiç aldattın mı baba?
2: Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok.
3: Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bize.
2: Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim, aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin, daha fazla asabımı bozmayın benim.
1: Tamam o zaman, çeviriyorum ben.
3: Hadi bakalım. Allah bana geldi. Ay düşün, hazırlıksız yakalandım, dur.
1: Anneciğim, doğruluk mu cesaret mi?
3: Tabii ki cesaret.
2: Demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi.
3: Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus.
1: Anne.
4: Babamı dudağından öp.
3: Ay yok artık.
2: Ay. Evet Türkancığım. Hayatım, oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen?
3: Tamam. Oyun sonuçta bu. Mecburuz değil mi? Evet. Dur ya, öyle komik komik şeyler yapma.
4: Gol!
3: Ay bak, bunlara eğlence çıktı bunlara.
2: Güzel oyunmuş be. Yine oynayalım.
1: Anne o ses neydi ya? Ne bileyim?
5: Sakin olun, korkmayın. Sakin olun, sakin. Korkmayın. Korkmayın, korkmayın, bir dakika, sakin olun.
3: Siz geçin bakın, karavana girin siz. Girin karavana, kapatın kapıyı, girin. Sıtkı? Sıtkı neredesin? Neyin nesisin sen, vallahi terliği indirdim miydi senin beyninin pekmezini akıtırım ben.
5: Korkmayın! Korkmayın, ben buradayım. Korkmayın.
3: Ayol, sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya?
5: Duruma hakimim, korkmayın.
3: Biz de sana güveniyoruz.
4: Baba, 650'yi vereydik iyiydi.
1: Ya, balta giymemiş ormanlara biz bayağı karavanla girdik ya.
3: İn oradan, in şu terliğimi fırlattım, gitti oraya git al. İn.
5: Biliyorum.
1: Abla sanırım...
3: Kesildi ses, neyse.

0: Tebrik ederim sana. Ben hayatımda senin gibi hızlı kaçan birini daha görmedim.
1: Ben korkmadım ki. Sadece sizleri korumak için pozisyonumu değiştirdim, o kadar.
2: Benim hayallerim yıkıldı baba. Hani babalar kız çocuklarının kahramanıydı?
3: Hadi sen kız çocuğusun. Yarın evlenip koca evine gideceksin. Ben daha çocuğum ya. Babamdan ne görüyorsam aynısını yapacağım ileride. Korkak bir baba olacağım çocuklarımın gözünde. Kaldıramıyorum bunu Melike.
1: Aman be. Amma da bıdı bıdı yaptınız lan sabahtan beri vır vır vır vır vır vır. Ne var yani Melike Hanım? Senin gibi bir şair içinde güzel bir malzeme oldu işte, öyle değil mi? İleride dersin ki benim babam naif bir adamdı. Senin için de farklı bir macera Ali Bey. Gördün değil mi ya? Gerçek hayat tablette yaşananlar gibi değil evladım. Askerde var ya, seni ne biçim döverler biliyor musun?
0: Ay vallahi bırak Allah aşkına Sıtkı, hepimiz oradaydık. Zıp dedin, çıktım zıpladım karavanın üstüne. Bir de korkmayın ben buradayım diyorsun.
4: Rıza dayılara gittik, bir dayak yemediğimiz kaldı. Termal dedin, kamp dedin, domuzlara yem oluyorduk az kalsın.
1: Eyvah.
4: Şimdi de kesin kaybolduk işte.
5: Arabanın freni tutmuyor.
4: Freni tutmuyor. Bütün dertlerimiz bitti, bir frenin tutulmaması kaldı.
0: Fren mi tutmuyor?
5: Korkmayın. Panik yapmayın. Arabanın kontrolü bende, korkmayın.
2: Hayır ya, olamaz. Ben şimdi ölemem, yazacak daha çok şiirim var.
4: Sus kızım. Ağla ölümü. Ağzını.
5: Korkmayın. Arabanın kontrolü şu anda benden çıktı ama korkmayın.
4: Allah'ım yarabbim.
2: Ne?
4: Çocuğum. Atlayın arabadan.

0: Yaşayacak mı baba?
1: Ve kayışı ölmüş oğlum.
2: Allah rahmet eylesin Sıtkı, ne yapacağız yani?
1: Vallahi arabayı bu şekilde hareket ettirirsek motoru yakarız Türkan. Şu hale bak be. Tamirci bulacağız da arabayı yaptıracağız. Eşek ölecek, gülecek.
3: Ya bir dakika bir dakika, nasıl yani, tatile gidemeyecek miyiz baba?
1: Bak evladım, engeller bazen ilham vericidir. Bu da maceramızın bir parçası değil mi?
3: İyi de benim telefonumun şarjı bitiyor.
1: Babadır yani tek derdimiz burada. Baba!
2: Bağırma kızıma.
1: Tabii senin kızın sanki benim halamın oğlu.
2: Şu haline bak, kirpas içindesin Sıtkı. Yaklaşmayın yavrum, babanıza hastalık kaparsınız.
1: Dur şuradan bir herif geliyor, şuna sor.

0: Aleyküm selam. Ben Muhtar Murtaza. Bu da çocukluğumun anası Filiza. Mevzu nedir?
1: Ah Murtaza Bey, biz ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. V kayışı koptu.
2: V kayışı.
1: V kayışı koptu. İşte ne fark eder, sıktı. Ay vallahi yolumuz yarıda, hevesimiz kursağımızda kaldı. Kısacası böylece ortada kaldık yani.
2: Hemşerim vallahi niye güldüğünü anlamadım ama zor durumdayız. Bize acil bir tamirci lazım.
0: Tamam tamam. Kadınlar çocuklar atlasın traktörü. Biz de karavanın traktörün k***'a bağlayalım. Yaşar Usta'ya gidivereyim.
3: Heh yaşa.
2: Tamam. Hadi geçin yavrum traktöre.
1: Tamam. Tamam.
4: Sende halat var mı Muhtar?
1: Çanta bağlayayım.
4: Var İtma. Hadi bakın.
3: Allah'ım ilk defa traktöre biniyorum ya. Aşırı yerel bir duygu.
5: Kızımız turist galiba. Turist değil abla. Melankolik.
6: Olsun. Müslüman, Katolik, melankolik. Ne olacak canım? Hepsi insan.
0: Abi yardım edecek miyim? Hani karavan sizin, biz size yardım ediyoruz ya. O bakımdan diyorum yani. Oldu kadar gari. Vitesi boşalt. Hadi bakın, boşalt.

0: Yaşarız da ilk bakışta anlar sonra niye olduğunu.
1: Garavan bu.
2: Anlıyorum.
3: Allah kabul etsin Sıtkı. Karavan olduğunu yeni anladı. Arızayı tespit edip bize teslim etmesine ömrümüz yeter mi ben hiç bilmiyorum. Ay! Ay! Ay daldım oturdum kim bilir en son ne zaman temizlendi burası?
2: En son ne zaman? Hiç.
3: Nasıl yani?
2: Sen bu karavanı 3 güne bilemedin 5 güne hazır bil.
3: Ne?
0: 3 güne 5 güne mi?
2: Sıktık Türkan. Buranın adı yavaşlığa geliyor.
0: Ustam yapma ne olursun. Bak Antalya'ya tatile gidiyoruz. Yani her şey dahil şeyine bir ton para verdim ben. Kurban olayım ustam şu bizim arabayı bu akşama yetiştir be. Nerede yatacağız, nerede kalkacağız, ne yiyip ne içeceğiz? Çoluk çocuk vallahi perişan oluruz.
4: Olur mu öyle şey Sıtkı baba? Tane misafirisiniz siz. Perişanlık yok. Kalacak yerimiz de paylaşacak ekmeğimiz de bana çok şükür.
0: Allah razı olsun muhtarım sağ olasın.
4: O zaman traktörden gidelim gari.
0: Bavulları da alalım. Ali yardım edin bize oğlum.
3: Ne yaptığını o kıt traktörle mi gideceğiz?
5: Söyle.

0: Hadi bakayım. Hadi.
1: Efendim buyursunlar. Buyursunlar. İşte burası da bizim fakirhane. Ne demişler? İki gönül bir olunca samanlık seyran olunmuş. Hadi bakalım.
2: Hadi bakalım. Adamlar bizi samanlığa dağıtıyorlar. Ne yapacağız? Allah büyük diyeceğiz.
3: Keşke komik olsan Sıtkı.
1: Aslında siz buyurun evde yatın. Biz samanlık piyatçıyız diyecektik değil mi? Ayıp olur da kabul etmezsiniz diye sizi buraya ayarlayayım dedik. Hadi buyurun. Dinlenin sonra sofraya bekliyoruz.
4: Tamam muhtarım. 5 dakikaya kadar geliyoruz.
5: Nereye geliyoruz 5 dakikaya? Nereye geliyoruz? Kirpas içindeyiz. Nereye geliyoruz? Bak, nereye geliyoruz 5 dakikaya?

olsun, sağ olsun. Hadi biz bir kendi kendimize üstümüzü başımıza hadi. Bir yerlerden çamaşır suyu, mamaşır suyu bir şeyler al. Allah aşkına bir toz bezi al, ıslak mendil al, ıslak havlu al. Ne olur dokunamıyorum ben hiçbir yere.

0: mantıklı hacı. Sakin ol. Şöyle hayırlısıyla bir yerleşelim. Gideceğim. Ne istiyorsan alacağım. Sanki şehrin göbeğinde oturuyoruz. Etrafımızda da alışveriş merkezleri var, arasını satayım ya.
1: Anne, priz nerede görüyor musun?
2: Her yer priz yavrum. Sen görmüyor musun? Ha? Kız ne arası priz burada? Ne prizi? Şu hale bak. Ay vallahi fena oluyorum ben. Fena lan. Ay bu ne? Ay Sıtkı. Görüyor musun şunu? Ay Sıtkı. Kolonya getirin vallahi ben.
0: Aman Türkan'ım. Türkan'ım gitme. Gitme, bizimle kal Türkan'ım. Bak sana söz veriyorum. Yemekten sonra temizleyeceğiz buraları. Eğer şimdi öyle bir şey yaparsak insanlara ayıp olur. Onları hor görüyoruz, küçük görüyoruz gibi anlarlar. Yapma aşkım. Gitme aşkım. Yapma aşkım. Bırakma bizi.
2: Aşkım mı dedin sen bana?
1: Evet anne. Aşkım dedi. Ya bak, iletişim kopukluğumuz geçiyor galiba. Ay yeniden aile mi oluyoruz?
2: Sıtkı ağlıyor musun?
0: Yo, gözüme saman kaçtı.
2: Ay bak bir geliyor bir gidiyor. Yeter kızım, yeter, yıkadın yeter, yıkama. Yıkama yeter mi? Çekilin bir kurayım, çekilin. Çekilin bir kurayım, çekilin. Ay. Hastaneden beri ilk defa olmuş Sıtkı. Hastaneden beri ilk defa oluyor. Bir de hastaneye gitmeyelim Allah aşkına. Buralarda hastane de yoktur. Ha, nereye götürürler beni? Artık ebeveve bakar bana. Ay.
3: Filiz abi. Hı. Bıkmış da şimdi bunun masadan sandalyeden. Sen ne zahmet yer sofrası grubu etsin ya. Ahçede bahçede yiyelim. Ayakla toprağa değsin zavallı. Hasretli bu şeyler şimdi kısa şeyler.
1: Aferin lan Muhtar. Doğru diyorsun valla. Seviyorum lan seni. Sen zahmet şunları aşağı götürme bari.
3: Ulan bir an hakikaten seviyorsun anlamadı. Elime biri verdin gene tepsiyi.
1: E ne olacak? Seviyorum. Hadi seviyorum.
3: Seviyorum.
1: Hadi.
3: Yalandan seviyorum.
1: Yavaş götür.
3: Safım ben, saf.
1: Seviyorum. Hadi.

0: sefalığa getirdiniz. Sizin gibi İstanbul'lu bir aile ağırlamaktan pek çok çok çok şeref duyuyoruz.
1: Ay, sofra yerde. Her taraf tozdur şimdi. Tabak yok, peçete zaten yok.
2: Efendim, çocuklarımız Şerife ve Salim.
3: Ay, ne zahmetler ettiniz, bizim için böyle güzel sofralar hazırladınız. Tokuz biz.
0: Aa, ama yalan söyleme. Açsınız, yoldan geliyorsunuz.
3: Evet, açız. Niye böyle bir yalan söyledim şu anda ben de bilmiyorum.
2: E o zaman hadi bakayım. Soğumadan alın gari.
0: Hadi buyurun. Hadi. Geç kızım sen, geç.
1: Kenemene var mıdır acaba burada? Allah'tan böcek ilacımı aldım yanıma. Aynı tencereden mi yiyeceğiz? Neyse artık, kapa gözünü dal Türkan.
3: Ben çok çok almayayım ben. Pek güzel.
0: Afiyet olsun.
3: Turşuyu da sen yapıyorsun herhalde, değil mi?
0: He vallahi, ben yaptım kendi el cazlarımla.
3: Sirkesini bol tutaydın bari, mikrobu da alır he. Oh maşallah, sıktı.
0: Haydi afiyet olsun. Çocuğum, ayran? Ha? Ha, biraz hadi.
3: Vallahi biz de yorgunluktan... Tok gibi hissediyorum şu anda kendimi. Sağ ol, sağ ol Sıtkı. Evet, bu da herhalde bu şekil değil mi? Yeniyor, ısıraraktan mı?
0: Ölmedi mi?
3: Çok güzel, çok güzel. Yeriz, bunu da yeriz yemekten sonra. Sıtkı, biber al, biber pek seversin. Bak, acı biber.
4: Acı
3: güzel.
4: Çok.
2: Oh oh oh oh. Dökledin ayranı.
3: Oh, hadi bakalım. Ayran da pek güzel olmuş.

0: ama yapacağım, şimdi rezil olacağız millete.
1: Dükkan dur. Şu anda en heyecanlı yerdeyim. Konsantrelim bozma benim.
2: Çocuğum, istersen hemen girme. Birkaç dakika bekle. Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
0: Sus. Ay yok. Ay Allah'ım, ne yapayım ben, nerelere gideyim?
3: İşte Sıtkı baba, bizim köy böyle. Dedelerimiz zamanında yokuşun dibine yapmışlar. Biraz yürüyorsun değil mi?
2: Selamun aleyküm.
3: Ama maksat spor olsun gari. Onur koşmanın dişçi. Bu da bizim Onur. Hasibenin oğlu.
2: Mutlar maşallah, her yer çok güzel ya.
3: Oh, köy havası ciğerlerine çeksiz kuzum.
2: Vallahi billahi. Vay. Mutlar bu ne ya? Cafer'in yeri. Berber, dişçi, terzi, çıkıkçı, okuma, üfleme, sünnetçi. Ya bir adama bu kadar yetki verilir mi? Yorulur ya.
3: Sorma Sıtkı baba, sorma. Derdimiz de adam büyük. Bütün köyü kökünden satacak bu namussuz.
4: Babamızın ayına satmayacağız elbet. Karşılığında çok para alacağız. Zengin olacağız muhtar, zengin.
3: Hadi lan yürü Sıtkı baba. Para için doğduğu toprağı satan nelerini satmaz ki Cafer?
4: Ülen vizyonsuz muhtar. Köyü de kendin gibi geri kafalı yaptın. Senin değişme zamanın geldi de geçiyor bile. Gel kaçma gel.
3: Ne kaçacağım lan senden? Sen ne kaçan senin gibi olsun gari.
4: Küçükken de hep böyleydin, hep kaçak küçek. Gel kaçma gel.
3: Çay içeyim Sıtkı baba.
2: İçerim vallahi.
3: Uzat be abi, bize iki çay ver bakayım.
4: Çaylar üç oldu.
3: Sen davet edildin mi oturuyorsun Musa?
4: Davet istedin mi acaba?
2: Beyler Allah aşkına yapmayın, sakin olun. Aynı köyde yaşayan insanlarsınız. Yarın yine yüz yüze bakacaksınız muhtar.
3: Şeytan görsün bunun yüzünü diyeceğim mi? Şeytana yazık.
2: Tövbe. Peki mesele nedir arkadaş?
3: Milletin kafasını bulandırıyor bu namussuz. Bütün zeytinlikleri satlayacak.
5: Vallahi billahi Cevdet Bey, sen eğer benim zeytinliklerimi güzel bir fiyata alıp bir de üstüne diğer köylülerin zeytinliklerinden bana komisyon verirsen bütün köyü tapusuyla beraber senin ayağına getiririm. O yasa bir gün çekecek.
3: Ay şöyle ya.
6: Kafası çalışan adamı seviyorum ben Cafer. Büyük işler yapacağız hem de büyük.
5: Ayıptır söylemesi, o meşhur köylü kurnazı ben oluyorum da.
6: belli.
4: Bu köydeki insanlar rüyalarında göremeyeceği parayı kazandıracağım ben muhtar.
3: Oğlum parayla aklını bozan sensin. Vatandaş halinden memnun. Niye milletin kafasını bulandırıyor? Öteki tarafta çok parası olan az yenecek diye bir şey yok. Yancan kavrulacan gari. Günah sokma kendini.
4: İndirmiyorum lan diyor.
3: Lan ne vuruyorsun? Kursan ne olacak?
2: Allah aşkına.
3: O kürden var ya. Gözüne sokarım o kürden.
2: Otur.
3: Oturmuyorum lan.
2: Ya Allah aşkına yapmayın. Allah aşkına yapmayın muhtarım.
3: Otur.

0: baş köşeye oturttunuz ayol.
1: Tekin abla, biz de senin gibi şeyli garlara benzemek istiyoruz.
2: Hazır böyle bir fırsat varken arkadaşları da çağırıverem dedim ha?
0: Ay vallahi. Ay kara tahtalar falan da hazırlamış. Ay çok güzelmiş ya. Tamam peki. Hadi bakayım. Tamam. Tebeşim var burada. Ha. Tamam. O zaman önce senin dediğin gibi kendimize karı değil kadın diyerek işe başlıyoruz. Ne diyoruz kendimize? Kadın diyoruz. Ne diyecekmişiz? Kadın.
1: Kadın.
3: Kadın.
0: Yani karı demiyoruz. Ne demiyoruz?
1: Karı.
0: Çünkü biz kendimize saygı duyalım ki başkaları da bize saygı duysun. Ve aynanın karşısına geçip kendimize şu soruyu soruyoruz. İstediğimiz hayatı yaşayabiliyor muyuz?
1: Oho, saygı ne demekmiş Türkan abla? Bizim evde merhaba bile bayramdan bayrama. Vallahi çocuklar evde birbirlerle göz gözü gelince ne diyeceğini bilemiyorlar.
0: Ama hayatım önce söz istemen lazım. Güzel söyledin bu lafı ama. Peki, istediğimiz hayatı yaşayabilmek için önce gerekli ortamı hazırlamamız lazım. Ne yapmamız lazım? Kişisel bakımımıza dikkat etmemiz lazım. Hanımlığımıza, kadınlığımıza, hijyenimize, neyimize?
3: Hijyen.
0: Hijyenimize ve kendimize dışarıdan bakabilmemiz lazım. Kendi aranda konuşma. Ama olmuyor. Olmuyor.

0: Kesin bir şey oldu. Konuşsan ya oğlum. Ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Gene takıldı bu çocuğa.
1: Dur bakayım dur. Çocuğum bir nefes al önce, bir nefes al. Ha, konuş şimdi.
2: Babamla Cafer zeytinlik yüzünden meydanda birbirlerine girdi anne. Kavga çıktı. Olaylar.
0: Ay.
1: Ne zeytinliği ayol, ne diyor bu?
0: Ya Cafer diye şerefsiz bir köylü kurnası var. Zeytinliklerimizi sattır, bina diktireceğimiş buralara.
1: Yok bir zeytin ağacı kaç yılda yetişiyor, haberi var mı bunun? Yürüyün arkadaşlar, ben okulda çevre ve temizlik bakanıydım. Bunların yanına bırakmayacağız bunu, yürüyün gidiyoruz. Yürüyün.
3: Böyle gitmez hala, şu gaydini tutmam. Butların aklına uydukça ölürken az gideceğiz valla.
4: Senin aklına uyarlarsana vicdan kaybından gidecekler, vicdan.
1: Kendilerine.
4: Ya bir dakika be kardeşim, arada kaldık da ya, biz diyoruz ya.
5: Muhtar doğru söylüyor, o zeytinlikler dedelerimizden miras, sattırtmayız.
6: Gerizekalı Süleyman, dedelerimizin bıraktığını bir ileriye taşıyoruz işte. Zenginleşeceğiz oğlum, zenginleşeceğiz. Kötü bir şey yok ki bunda. Hem ne demişler? Zenginden, sıcaktan zarar gelmez.
4: Tüh seni.
5: Vallahi muhtar, bu beni inandırdı. İyi bir teklif gelirse ben satarım arazimi.
7: Aferin lan Süleyman.
4: Bu ne Süleyman? Bir 30 saniye düşünün. Niye lan? Hemen sattın gitti. Kör Musa'nın ipiyle kuyuya indirme hiç. Oha deyiverli adama. Oha.

0: çekmeyi peşkeş çekmeye utanmıyor musun bakayım sen?
1: Ben çekmiyorum abla, o çekiyor.
0: Zeytinlikleri peşkeş çekmeye utanmıyor musun sen?
2: Tamam dükkan ne yapıyorsun Allah aşkına, delirdin mi ya? Sana ne zeytinden zeytinlikten? Kimin gazına geldin? Ne ara gaza geldin?
0: Allah aşkına biraz duyarlı ol. Sabahları kahvaltıda ekmekle peynirle duvarları mı kemiriyoruz biz? Salataya zeytinyağı diye motor yağı mı koyuyoruz?
3: Duy bunları gari, duyuyorsun değil mi?
0: Lütfen artık bu sadece bu köyün meselesi değil, memleket meselesi. Zeytin bizim canımız, feda olsun kanımız.
4: Gördüğünüz gibi o köy işte bu köy. Yavaşlar köyü. Zeytinliklerin imara açılması meselesi yüzünden burada da gerginlik yavaş yavaş büyüyor. Kendisi annem diye demiyorum ama burada gerçekten çok ilginç bir direnişçi var artık. Gerçek bir zeytin sevdalısı.
0: Zeytinliği kesinlik.
2: Aman.
5: Aman slogan yok. Oralara girme çıkamayız. Kurban olurum Türkan'ım, kurban olurum.
6: Komünistler de geldi. Panayır'a döndü ortalık. Provokör müsünüz bacım sen?
5: Ne biçim konuşuyorsun lan karımla? Düzgün konuş.
4: Tam arkasında da benim canım babam, cesur yürek, Sıtkı Mutlu.
5: Allah Allah, onlar Tanrı misafir Cafer.
6: Allah kitabı bu işe karıştırma muhtar. Düpedüz, apaçık, illegal komünist bunlar. Köyümüzü karıştırma, huzurumuzu bozmaya gelmişler. Dış mihrakla.
0: Sensin ulan dış mihrak. Hormonlu tohum, şuursuz köylü kurnazı seni.
6: Allah, bizim öf ve adetlerimize göre bir kadın kıyısında kocası varken böyle konuşmaz. Elin adamına gider yapmaz. Sıtkı Bey. Sıtkı Hanım desek daha mı doğru olur acaba?
0: Medeni ol. Aşkım lan. Medeniyetten vazgeçme. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Unutma.
5: Ulan bana bak. Senin mor fotörünü s**erim ha. Seni bak yumrukla değil bilgiyle döverim lan. Senin gibi hanzolar para sahibi olacağına varsın Sıtkı'ya hanım köylü desinler. Zeytinliği kesenin!
0: Sus Sıtkı.
5: Çekil, indirle sen önce gel, bırakın lan.
7: Sana bir şey diyeyim mi Şerife? Demişler ki Sıtkı öldü, kral asıl şimdi geri döndü. 23 kromozom bende, sıkıntı yok.
8: Ali, sen ne diyorsun ya?
5: Hayatım bak, jandarma gelmeden buradan bir an önce gidelim. Sormazlar mı adama, ulan sizin nüfus kütüğünüz Bakırköy'de. Buranın zaptiyesi siz misiniz diye.
8: El sallayın hadi, el sallayın.
0: Bu güzel tabiat bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık.
9: Benim arazi dededen kaldıydı. Çocuklar hayırlısı çıktı. Görmedik.
0: Sen varsın aslında.

0: Aç bakayım ağzını.
1: Diş yok, diş.
0: Ya çene var ama can can can can konuşuyorsun. Sende diş var mı?
2: Var.
0: İyi, al afiyet olsun. Hop.
3: Ne diyor? Başka herhangi bir şeye ihtiyacınız var mı?
0: Tabii su, ayran mayran bir şeyler getir.
3: Tabii.
0: Şeyle birlikte dağıtacağız sonra.
3: Su ve ayran, su ve ayran.
4: Su getir bakayım.

0: Aa, sen nereden çıktın ya? Öyle her kadrajda varsın. Şaka mısın?
1: Gerçeğin ta kendisiyim. Köyümüzde böyle güzelliklere denk gelemiyoruz da ben de kayıtsız kalmayayım dedim. E biliyorsun, duyarsızlık çağımızın hastalığı.
0: Laflara bak. Ağzında güzel laf yapıyor. Laf cambazı mısın sen?
1: Yok, çobanım. Çoban Mehmet derler bana. Koyunlarım da var, okumam yazmam da.
0: Ay, olaylar Kaliforniya'da geçiyordu. Benim mi haberim yok acaba ya?
2: Bak bir kız. Kız bana bak.
0: Kız sen Mehmet'e mi yürüyorsun yoksa?
3: Ay, yürümeyek de ölek bu keramet abla ya.
2: Yürü yürü de baban kızmasın sonra. Hayır, eğer kızmayacaksa bence yürüme, koş koş.
0: Ben şairim Mehmet. Yazarım bir şiir, seni aklıma kazırım. Yazarsan bir şiir, sen sadece bahanesin. Kafiyeye gerek yok. Alır başımı giderim.

0: Of, Allah mutluluğumuzu bozmasın. Oğlum kızım, buldun mu internet çeken bir yer?
1: Ne internet anne ya? Burası o kadar güzel ki aklıma bile gelmedi.
2: Çok şaşıracaksınız ama ben de tabletimi resmen unuttum ya. Bir sürü arkadaşım oldu. Top oynadık, acıktık falan anne.
0: Tabii oğlum. Nalet olasınca şeyden böyle başını kaldırmadığın için İstanbul'da arkadaşın da olamıyordu. Bak şimdi arkadaş edince kafan da çalışmaya başladı.
3: Türker. Sen bana hep duyarsızsın Sıtkı derdi ya. Sanki bu tatil bana çok iyi geldi, beni değiştirdi ya. Ha, ne dersin?
0: Aman sus sus, dillendirme, nazar değmesin.
3: Sen de bu arada köyün lideri oldun ha.
4: Ay be, şu işe bak ya.
3: Tatil köyüne tatile gidiyoruz diye yola çıktık. Başımıza gelenlere bak. İnşallah bu hikayenin sonu bitmez. Hayırlısıyla mahallemize, Bakırköy'e bir döneyim. Allah'tan başka bir şey istemem valla.
0: Ay valla, kendim böyle bir tuhaf hissediyorum Sıtkı. Ne bileyim, böyle bir faydam dokunuyor memlekete sanki. Bir işe yarıyormuşum gibi hissediyorum. Hiç tatili matili unuttum valla, umurumda bile değil. Baksana hepimizin yüzü gülüyor. Bu köy bize iyi geldi, ne derseniz deyin. Aa, bak horlamaya başladı gene benim öküzüm.
3: Şaka şaka. Nasıl kandırdım Türkan seni? Lan!
0: Kaldırma havayı. Havayı bütün oyu odaya yaydın ayol. Yenlemişsin.
2: Baba vallahi istemsiz çıktı ya.
3: Yok, bir de istemli çıkacaktı ya. Şimdi sen Allah rahatlık versin.

0: namussuz yağ gibi akıyor vallahi Şerifem.
1: Teşekkür ederim.

0: Sen?
1: Ben şiir yazacaktım da sana geleyim dedim.
0: Allah razı olsun. Niyetinle geldim.
1: Şiir yazılmaya başlandı bile diyorsun.
0: Kahve diyorum. Şiirin sosudur diyorum.
1: Biliyorum.

0: süt geliyor.
1: E yani abi doğal olarak.
0: Dolacak mı şimdi bu kova?
1: Dolacak, dolacak.
0: Baksana şuna ayol. Ay dur, ay dur, dur, dur, dur. Gel,
1: gel. Kesin gene bir şey oldu. Dur. Ne oldu oğlum, ne oldu lan? Konuş diyorum sana. Konuş. Oğlum konuş. Gene takıldı bu çocuk.
0: Oğlum konuş, gel. Nefes al, şöyle bir koşmuş, yorulmuş. Derin derin nefes al. Böyle yap, ellerini böyle yap. Oh, heh, ne oldu bakayım?
2: Müteahhit meydana masa kurmuş. Köylerin tapuları için çek kesiyor. Şimdi 3 kişi arazisini satmış. Daha büyük olaylar, olaylar.
0: Ay ne diyor? Yürüyün. Çabuk gidelim bakalım. Çabuk gidiyoruz. Gel oğlum. Gel göster bize neredeler bunlar. Gel. Zeytin hayattır. Sofranın bel kemiğidir. Zeytin dalı barışın simgesidir. Zeytinyağı şifadır, ilaç niyetine içinir. Kimse korkmasın. Doğru duvar yıkılmaz. Biz ne istiyoruz? Ağaçlar kesilmesin, kimse zarar görmesin istiyoruz. Hadi.
3: Hadi çocuklar, hadi.
0: Ey ahali! Siz benim arkamda durun. Benim bu müteahhit denen adama 2 çift lafım var. Siz yeter ki haklı davanızdan vazgeçmeyin. Haydi.

0: Nasrettin Hoca haklıymış. Siz beni burada bekleyin.
1: Hayırlı olsun emmi. Al.
0: Sattın mı?
2: Ne yapacaksın kızım? Dişlerimi yaptıracağım. Zor oluyor bu yaştan sonra.
0: Yaptır yaptır. Ağzına rezidans da diksinler. Hatta doktora söyle, arka tarafa güzel böyle bir ters dubleks yapsın. Çene sağlam nasıl olsa.
3: Mustafa bakmıyor beni. Asayı satmayacaksanız dışarı çıkın bir zahmet de oksijen azalmasın.
0: Bak beyim, benim sana iki çift lafım var. Koskocaman adamsın.
4: Param var, pulum var, her şeyim var. Böyle şeyler yakışıyor mu bana? He? Vallahi Türkan Hanım, boşuna hiç çenenizi yormayın. Ben bunları yıllar önce Minroskul'dan zaten dinledim. Şimdi böyle ayakta dikilip internet ağzıyla yok zeytinime dokunma, zeytin candır, zeytin hayattır falan deyip tribünlere oynamayın. Sonra da bu insanların gönüllerinde şampiyon olmaya kalkacaksınız değil mi?
0: Tamam, laf ebeliği yapalım istiyorsun. Yapalım o zaman. İyi olan kazansın. Ben sizi müteahhit sanıyordum ama siz stand-upçı çıktınız maşallah. Eyvah eyvah. Ata Demirer mi geliyor yoksa be ya?
4: Türkan Mutlu. Bakırköy Mustafa Necati İlkokulu'nda okudu. Liseyi birincilikle bitirdi. Sonra Sıtkı Mutlu ile evlendi.
5: Benden bahsediyor.
4: Ev hanımı oldu. İki çocuk annesi Türkan geçenlerde kafayı biraz